0: Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut Filosu'na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızda olacağız.

Red'in müzik yolculuğu 1996 yılı Eylül ayında başladı. Doğan Duru ve Güneş Duru, In Vitro's Band isimli gruplarında değişiklik kararı aldı. Doğan Duru gruba Berke Hatipoğlu'nu davet etti. Daha sonra gruba İlke Hatipoğlu dahil oldu ve bir yılı aşkın süre In Vitro's Band ismiyle çalan grup, daha sonra isim değişikliğine karar vererek yola Ten ismiyle devam etti. Ten, zamanla Red adına dönüştü ve grup İstanbul'da çeşitli mekanlarda İngilizce sözlü rock müzik yapmaya başladı. Grup 2000 yılında çeşitli mekanlarda çalmaya devam ederken, bir yandan da beste çalışmaları yapmaya karar verdi.

0: başlayıp...
1: Grubun ilk beste çalışmaları Berke ve Doğan'ın yazdıklarını evde kaydetmesiyle başladı. 2002 yılında beste çalışmaları devam ederken İstanbul'daki canlı müzik mekanlarının ve canlı müziğin hızlı bozulması Ready Bar programlarını askıya almaya itti. Grup 2003 yılında beste ve düzenleme çalışmalarını evden stüdyoya taşıma kararı aldı. 2003 yılında işin stüdyoya taşınmasıyla birlikte Red, sahnede davulda Suat Ayyıldız, bas gitarda Ege Göktunay ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Bir yılı geçen sürede onlarca şarkı yazıldı. Bu şarkılar defalarca düzenlenerek tekrar tekrar kaydedildi. Yoğun prova temposunu kiralık stüdyolarla devam ettiremeyeceğini anlayan grup, kendi stüdyosunu kurma kararı aldı.

2004'te kendi Provo stüdyosunu oluşturan grup, burada 6 ay süren oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdi. Grup ilk albümü olan 50/50'yi kendi başına aşamalar halinde kaydetmeye karar verdi. Bu süreçte grup ismini değiştirme kararı aldı. Çeşitli arayışlar sonucunda o sırada İngiltere'de olan Güneş Duru'nun önerisiyle tek D ile yazılan Red, 2D'li Red'e dönüştürüldü. Albümde yardımcı yapımcı olarak Red'in yanında yer alan Levent Büyük'ün de desteğiyle Red, ilk albümünde de yer alan 50/50 ve Meleksin Güzeli kaydetti. Kirli Suyunda Parıltılar albümünde yeniden düzenlenerek yer alacak olan Aşık yine aynı dönemde Stüdyo 18'de kaydedildi.

Bu süreler içinde Stardium'la görüşmelere başlayan Red, ilk stüdyo sürecinin bitmesine yakın bir tarihte 2005 yılının Şubat ayında Stardium firmasıyla albüm için anlaştı ve firmanın ilk sanatçısı oldu. Kayıtlara kaldığı yerden devam eden grup, yaklaşık bir ay içinde albümü yayına hazır hale getirdi. Haftalarca liste başı olacak olan Mutlu Olmak İçin'i, provalar sırasında albüm listesinden çıkaran grup, şarkıyı Levent Büyük ve Stardium'un ısrarıyla tekrar gündeme aldı. Albüm kayıtlarından önceki gece, şarkı 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve Red'in çıkış şarkısı olarak seçildi. 2005 Mart ayında çıkan 50/50 isimli albümün çıkış parçası Mutlu Olmak İçin, birçok radyo ve müzik kanalının listelerinde haftalarca üst sıralarda yer buldu.

İkinci albüm çalışmalarına başlandığı sıralarda Red, kendilerine uzun süredir sahnede ve albümde eşlik eden Suat Ayyıldız'ın da resmen katılımıyla 5 kişi oldu. İlk albümün çıkmasından bir süre sonra Stardium'la yollarını ayıran Red, ikinci albüm için Pasaj Müzik'le anlaştı. Bu albümde de bas gitarda Zafer Şan'la eşlik etti. Yine yoğun bir prova süreci yaşayan grup, 24 Nisan 2006'da Kirli Suyun'da Para

Sıkıntılar ismiyle ikinci albümünü yayınladı. Falan Filan isimli çıkış parçası 6 hafta boyunca Türkiye müzik listelerinde birinci oldu. Müzik kanalı MTV'de yayınlanan World Chart Express programında 10 numaradan giriş yapan Red, Falan Filan ile U2, Black Eyed Peas, Nelly Furtado gibi birçok önemli isimle aynı listeyi paylaştı. İkinci klipleri Hala Aşk Var Mı'yı 2006 Kasım ayında çıkaran grup, bu şarkıyla da uzun süre liste başı kaldı.

Evet, 2005 ve 2006 yılında Türkiye'nin birçok yerinde konser verdi. Grup, 31 Temmuz 2006 yılında Bulutsuzluk Özlemi'nin 20. yılı için açık hava sahnesinde düzenlenen konserde, grubun 98 yılında yayınlanan Yol albümünde yer alan Mekanik Fanatik isimli şarkısını seslendirdi. Bu konserdeki sahne performansı ve farklı müziğiyle çok konuşulan grup, 2006 yılı Barış Arak konserinde de en çok dikkati çeken gruplardan biri oldu. Yine bu dönemde Ali Kocatepe şarkılarının yorumlandığı 41 kere Maşallah isimli albümde konuk sanatçı olan Red, bu albümde Ali Kocatepe'nin 81 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Modern Folk üçlüsüyle Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlenmesi de Red tarafından yapıldı.

Reds, grup üyeleri askere gitmeden önce son konserini 20 Temmuz 2007'de İstanbul Ghetto'da verdi. Diğer konserlerinden farklı olarak Unplugged bir konser veren grup, bu konseri canlı olarak kaydedip Gecenin Fişi Yok ismiyle DVD haline getirdi. Bu konser DVD'sinde gruba bas gitarda Ege Göktuna, davulda Suat Ayıldız eşlik etti. Gecenin Fişi Yok, Türkiye'de canlı akustik olarak kaydedilip yayınlanan ilk DVD olma özelliğine sahipti. Red'in askerlik öncesi yaptığı bu konserin yanında yine aynı haftalarda MMA stüdyolarında 25 Temmuz 2007'de Plastik Çiçekler ve Böcek albümü kaydedildi. Bir gün gibi kısa bir sürede kaydedilen albümde tüm şarkılar canlı olarak çalındı.

sulara. 14 Nisan 2009'da Reed'in 4. stüdyo albümü olan 21 yayınlandı. Albüm 4 bölümden oluştuğu gibi 74 dakikalık süresiyle 21 isimli karakterin yaşam öyküsünü sözel ve müzikal bir bütünlük içinde ifade etmekteydi. Kayıtları Modern Müzik Akademisi ve Garaj Stüdyolarında, mastering'i Londra'da yapılan albüm bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü oldu. Albümün tüm aşamaları grubun kendi elinden çıkan yazı, fotoğraf, röportaj ve videolarla oluşturduğu blog sayfasında da yayınlandı. Bu blog sayfası albümün çıkmasıyla beraber resmi siteye taşındı. Red hala resmi sitesinde blog sayfası anlayışını devam ettirerek konser haberlerini, çeşitli videoları ve haberleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

Red 12 Nisan 2011 tarihinde 21 albümünün 4. resmi klibini Masal şarkısına Alper Çağlar'ın yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekti. Klip henüz televizyon kanallarında yayınlanmamış olup ilk olarak Red'in resmi sitesinde 21 Nisan 2011 tarihinde yayımlandı. Klibin içeriği Türkiye'de otoriteye, günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara karşı yapılmış ilk klip olma özelliğine sahipti. Bu yüzden olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı.

Grubun ilk soundtrack albümü 14 Ekim 2010 tarihinde Most Prediction ve İmaj Müzik ortaklığıyla yayınlandı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmi Prenses'in Uykusu film müziklerini hazırlayan grup, filme de adını veren Prenses'in Uykusuyum şarkısına Çağan Irmak yönetmenliğinde klip çekti. Bu albümde gruba 2010 yılında gerçekleştirdikleri softcore konserlerinde cello çalarak yer alan Yasemin Özler eşlik etti. 19 Kasım 2010'da gösterime giren filmde Red konuk oyuncu olarak da yer aldı. Prenses'in Uykusuyum şarkısı, Avrupa'da filmin gösterildiği ülkelerde Norveç, Belçika, Fransa, İzlanda ve İrlanda'da müzik listelerine girmeyi başardı. Metropol FM ve Sky Radyo gibi yurt dışına yayın yapan radyolarda çokça istek alan şarkı, BBC Radyo aracılığıyla da yurt dışında tanınmaya başlanmıştı. Red, Prenses'in Uykusu film müzikleriyle 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film müziği dalında aday gösterildi. Ancak ödülü kazanamadı.

Reds Eylül 2011'de 5. albüm hazırlıklarını kendi stüdyolarında yapmaya başladı. 20 Şubat 2012 tarihinde albüm kayıtlarına başlayan grup, 1 Mayıs 2012 tarihinde 5. stüdyo albümleri Hayat Kaçık Bir Uykudur'u piyasaya sürdü. 13 şarkının yer aldığı albümde daha önce Plastik Çiçekler ve Böcek albümünde yer alan Senden Sonra ve Prenses'in Uykusu albümünde yer alan Ormanda Kaybolmuş Bir Yaprak yeniden yorumlanmış haliyle bu albümde de yer aldı. Hayat Kaçık Bir Uykudur albümünün ilk klibi, sözleri ve müziği Doğan Duru tarafından yazılan Yavaş Yavaş Yavaş şarkısına Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde çekildi. Red ilk defa bu albümde düet bir şarkı seslendirdi ve Şemren Ferah Sevmeden Geçer Zaman şarkısında Red'e eşlik etti.

2016'da Mükemmel Boşluk albümünü yayınlayan grup, bu albümde 12 şarkıya yer verdi. Albümün açılış şarkısı Kalpsiz Romantik'e klip çekildi. Grubun 2019'da piyasaya sürdüğü albümleri Yersiz Göksüz Zamanlar, önceki albümlerdeki rock tonlarından ziyade daha indie ve sakin tonlara yakın melodilere sahipti. 11 şarkıya yer verilen albümde son 3 şarkı, bir önceki albümün live stüdyo season'larına ait. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
5: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İnternet eskiden kedi videosu izleyip ay ne tatlı ya dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de şakaydı ya diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. İfşa. Özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing. Adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç. Herkes bir anda üstüne çullanıyor. Yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting. Bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu sin atıp gülmek. Stalklama. Sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunların hiçbir masum değil. Şakaydı bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Kültür Panorama.
6: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yalı gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar'ın

0: tipidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
1: Kültür Panorama. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: farkındasın. Ne polis farkında.
1: Yayın tekrarı.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün kişisel gelişimin yol haritası nereden başlamalı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız ise kişisel gelişim uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç bizlerle birlikte. Sevda Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
3: ben
4: umarım.
3: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ
3: olun. Bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Çünkü herkesin aklında bir kişisel gelişim var.
4: Evet.
3: Ama
4: evet.
3: Bu kişisel gelişim tam olarak aslında içi de boşaltılabiliyor. Bunun önemli başlıklarını sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben sorularıma geçmeden sizi tanımak istiyorum.
4: Tabii ki. Ben Sevda Umaç, kişisel gelişim uzmanı, Su Akademi'nin kurucusuyum. Eğitim ve danışmanlıkta profesyonel koçluk çalışmaları alanında hizmet vermekteyiz. Kişisel gelişim uzmanlığı yolculuğunda birçok akademik eğitim olmasıyla birlikte sertifikalar, uzmanlık eğitimlerinin haricinde de insan demek bir psikolojinin alanının da bir eğitimi gerektirdiğini düşünerek bu alanda yüksek lisans ve doktora yaptım. Doktor ünvanımız aslında oradan gelmektedir. Anneyim. İki oğlum var. Aynı zamanda yıllardır Kayseri'de birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetimlerde yer alırken hala şehrimize hizmet etmeyi çok seviyorum. Tabii bir de siyasette kadın kimliğim var. Ama şu an karşınızda kendi akademimizin, kendi mesleğimiz olarak oturuyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
4: Teşekkür
3: Şimdi
4: ederim.
3: Dedik ki kişisel gelişimin bazen içi boşaltılabiliyor. Çünkü herkesin aklına hemen akademik ya da işte kitap okumak geliyor kişisel gelişim deyince. Bir uzman gözüyle gerçek ve sağlıklı bir kişisel gelişim ne demektir diye sormak istiyorum size.
4: Çok haklısınız. Şimdi kişisel gelişim alanı kavramı da çok kolay kirletilen, aslında modern dünyada da birazcık popülaritesi yüksek bir hal almaya başladı. Tabii bunun altının doluluğu olduğu ve boşluğu olduğu zamanlar var. Kişisel gelişim demek aslında insana yapılan yatırım demektir. Ve insanın gerçek potansiyelini fark etmesi, kendini gerçekliğiyle görmesi. Modern dünyada şöyle bir sıkıntı var Merve Hanım. Kimse, yani insanlar farkında olmadan hayal ettikleri kişinin ya da örnek aldıkları kişinin hayatlarını kendilerine maskeler olarak giyiyorlar, karakter haline alıyorlar. Ama bu her zaman eğreti durur çünkü bize ait değil. İşte orada kendi farkındalığınızla başlamak demektir. Kişisel gelişimin de ana konusu burada başlar. İnsanın kendini keşfiyle.
3: Çok önemli gerçekten. Peki günümüzde sürekli işte üretken olmak ya da hep başarmak zorundaymışız gibi hissediyoruz.
4: Ne yazık ki.
3: Bu popüler kültürün bir baskısı bizim üzerimizde. Peki kişisel gelişimle bu mükemmelliyetçilik baskısı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?
4: Şimdi mükemmelliyetçilik bambaşka bir olgudur ve bir kişiye eğer böyle yetiştirmeye çalışıyorsak, hani buradan dinleyen bütün izleyicilerimize de söyleyelim, burada tamamen ona zarar veriyoruz anlamındadır. Sorunun başına geldiğimizde de bu, hani sürekli üretken olmak, sürekli var olmak. Burada şöyle bir durum var, biliyor musunuz? Başarının en büyük parçalarından bir tanesi duranlığı da kabul etmekti. Şimdi insan doğası doğanın, evrenin varlığıyla birdir. Aslında birbirinden uzak değildir. Nasıl doğada bir ürünü almak için, değil mi, bir nadasa dönemi var, bir yapraklarını döktüğü dönem var. Aynı şekilde insanlar her gün üretemez, her gün zirveye çıkamaz, her gün zirveye oynayamaz. Ama bu yolculukta aradaki o durağanları doğru değerlendirmesi gerekiyor. İlk kabul edeceğimiz nokta burada başlar. Ama tabii modern dünyada yansıtılanlara baktığınız zaman ne yazık ki hep yukarı, hep yukarı görünüyor.
3: Evet, şimdi sosyal medyada da zaten lüks hayatlar görüyoruz.
4: Çok
3: İşte
4: haklısınız.
3: Hep böyle başarılı hikayeler görüyoruz. Ya da çok mutlu aile bireyleri görüyoruz. Ama işte bunun gerçek olmadığını bildiğimiz halde inanıyoruz ve o şekilde olmak istiyoruz.
4: Evet.
3: Bu dijital dünyadaki sahte motivasyon videoları bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor?
4: İyi etkilemiyor. Çünkü sanal, gerçek olmayan demek. Şimdi şöyle bakın. Dijital dünyayı hepimiz çok aktif kullanıyoruz. Gerçek olmadığını da biliyoruz ama o olmak istiyoruz. Şimdi tezatlığa bakar mısınız? Normal dünyada bir insanın ifade akışı veya büyüme gelişimi dijital dünyadaki 30 saniyelik videolar kadar mı olabilir mi? Bugün dünyanın en başarılı insanlarına baktığınızda arkasında binlerce başarısızlık hikayesinden geçmiş olmaları var. Oradaki başarı ve başarısızlığı ölçmüyoruz. O başarısızlıkların onlara katmış olduğu tecrübelerle bir başarı hikayesine sahip oluyorlar. Siz dijital dünyada ya da sosyal medyada bu kaydırdığımız videolarda hiç görüyor musunuz yaptıkları başarısızlıkları, kaybettiklerini,
3: hiç ağladıklarını bile görmüyor.
4: Harikasınız. Ne bedeller ödediklerini, ne tür tercihlerde bulunduklarını. Hayır. Hatta daha acısı, başaramadıkları şeyi de bir başarı gibi gösteriyorlar. Öyle bir durum yok. Asıl başarı süreçtir. O yolculuktur. O yolda vazgeçmemektir. Sürdürülebilirliği sağlamaktır. Dersler çıkarmaktır. Tecrübelerle bir basamak daha ekleyerek yukarıya yol almaktır.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Şimdi sosyal medyada bazen işte atıyorum 3 adımda kişisel gelişim tarzı videolar da görüyoruz.
4: Evet, evet.
3: Bu bilgilendirici güya. O videoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi dönemin en büyük handikaplarından bir tanesi, ben bunu kendi mesleğim için de söyleyebilirim. Meslek dışı başka alanlar için de, çünkü birçok akademik alanda yer aldığım evet. için hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O 3 adımda, 5 adımda kitaplar, filmler, hikayeler, anlatılanlar, herkesin bir gecede bir uzman olması. Yani baktığınız zaman ben size şunu söyleyeyim, sadece bilgi kirliliğine ulaşıyor. Bakın tabii ki etkili olanları vardır. Üç adımda kişiye kendisini fark etmesine yönelik sorulardan bahsediyor olabilir. Ama kişinin başlayacağı nokta o nokta mı, ona bakmak lazım. Kişi o üç soruyla kendini fark edebilecek boyutta mı? Bir de biz şunu da çok onaylamıyoruz. Yani şahsım adına da onaylamıyorum ben. Burada bilgi oburluğu oluşuyor. Yükleyin. Sürekli yükleyin Merve Hanım. 3 adımı yükleyin. 5 hamleyi yükleyin. 3 günü yükleyin. 6 ayı yükleyin. Filmini yükleyin. Yükleyin. Ama hiçbir eyleme geçmeyin. Ya da geçemeyin. Bakın bu da başka bir şey. O zaman biliyor musunuz, mental bir ağırlık oluşur insanda, tükenmişliğe gider ve her şeyden vazgeçişe gider. Bu daha tehlikeli bir hal alır. Ama burada insanların bireysel sorumlulukları da var. Değil mi? Bunu bir kişi demeli ki ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Zihin dolu, mental dolu, dolu, dolu. Hiçbir eyleme geçmiyorum. O zaman almayı mı kesmek ya da eyleme mi geçmek gerekiyor?
3: Bu da çok önemli gerçekten. Yani ama şey yapamıyoruz. Eyleme de geçemiyoruz. Bazen mesela...
4: Geçmiyor muyuz? Geçemiyor muyuz?
3: Geçemiyoruz bence. Tamam. Ya da geçmiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi şöyle... Mesela spora yazılıyoruz ya, en basitinden su içmek için bile böyle o marka termoslar var ya, onları alıyoruz ama suyu yine içmiyoruz.
4: Çok güzel.
3: O markayı aldığımız halde sen onu içmezsen, bir eyleme geçmezsen dediğiniz gibi yine olmayacak.
4: Yani şöyle, bir o markaya sahip olmanın duygusu var. Yani herkes için söylemiyorum, herkesin gerekçeleri farklıdır. Kimi için onu isimlendirmek var. Hani ben o suyu içeceğim diye. Peki niye dışarıda arıyoruz? Bir su içmeyi neden dışarıda arıyoruz? O markalar ya da marka olmayan o ölçen termoslar sizin susuzluğunuzu bilmiyor. Bir insanın ortalama günde alacağı suyu biliyor. Ama sizin ne zaman susadığınız, sizin vücudunuzun ne kadar ihtiyacı olduğuyla benim ne kadar ihtiyacı olduğumu siz ve ben biliyorum.
3: Evet, bu da gerçekten.
4: O zaman dışarıda mı aramak lazım? Şimdi kişisel gelişimin hani dediğiniz örneklemelerinde buna da baksın lütfen arkadaşlar. Dışarıda mı arıyoruz biz her şeyi? Çözümleri, bahaneleri.
3: Biraz bize gelsin istiyoruz bence.
4: Tamam, termosu su geldi. Yine tamamlayanı ben görmedim ki.
3: O da doğru.
4: O da var. Hatta onun yeni modeli geldi. Onun hatırlatıcısı geldi. Onun kokulusu geldi. Hani görüyorum etrafında.
3: Yine de var mı? Var diyoruz işte.
4: Tamam. Katkısı var mı? Bakın katkısı var mı? Ana soru bu. Katkısı varsa lütfen o termosunuzla o günlük suyunuzu alın. Ama yoksa sana da yok, o termosa da yok yani.
3: Evet, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Kişisel gelişim sürecinde sıkça yapılan hatalardan, insan kendi geliştirmek yerine işte daha çok tükettiği şeyler oluyor. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Biraz önce şey söyledim ya, kişi aslında tüketimi bir yerde kendi eliyle hareket ediyor. Şimdi modern dünyada hayat şartları zaten zorlayıcı ve çeşitlendirici. Bir de bunu sanal dünyadan örnek alarak kıyaslamaya girersek tümden hızlandırıyor. Çünkü herkes aynı şart ve imkanlara sahip olması mümkün değil. Bu hiçbir alanda. Bu sosyal, kültürel, ekonomik, ne katarsanız akademik, insanların tercihleri ve bir gayret emekleri olması gerekiyor, değil mi? Bir de buna böyle bilgiyi yüklediğiniz zaman, o zaman insanlar kıyaslama ve o eyleme geçirmeyeceği, kullanmayacağı bilgilerle kendi kendine daha hızlı tüketmiyor mu? O zaman dış etkenler değil, talep ve tercihlerimiz mi bizi tüketiyor? Bakın, bu bir farkındalıktır. Bu kişisel gelişimin ilk adımlarından biridir Merve Hanımcığım.
3: Şimdi hep diyoruz ki işte tamam, o ilk adımı fark ettik. Hı-hı. Benim kendimi geliştirmem lazım, hı-hı, diyoruz. Ama nereden başlayacağız? Bunu bilmiyoruz.
4: Kişi böyle bir farkındalığa şuradan da başlar. Bir sıkışmışlık duygusuyla, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusuyla, bir gücüm kalmadı artık ya da yapıyorum aynı sonuçları alıyorum, bir tıkanmışlık duygusuyla. Şimdi bakın, bahsettiğim şeyler hep negatif, değil mi? Ya da verdiği tepkilerin, işte öfkesini kontrol edemiyordur. Öfkelenme boyutunda artık aldığı tepkiler ona rahatsızlık vermeye başlamıştır. Hayatında kayıplar yaşatmaya başlamıştır. Tamam, bunlar çok büyük bir farkındalık. Bu farkındalığı ulaştığınızda zaten Allah insanın kalbine verir bu duyguyu. Bu dışarıdan eklememiz gereken bir şey değil. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bakın çok nettir. Kendi başımıza başlayamıyorsak alanının çok kıymetli uzmanları var. Danışabiliriz. Devam edip etmemek bunun ikinci eylemsel hali. Ama bir görmek lazım. Bir uzmanla buluşmak lazım.
3: Evet, peki kişi fark etti ve artık, hı, bir yerden başlayacak. Hı hı. İlk adım olarak ne önerirsiniz ona?
4: Dedi ki fark etti. Tamam. Hatta bunu şöyle yapanlar var. Kendi başına okuyup, öğrenip, eğitim alıp başlayanlar var. Bu da bir başlangıçtır. Bu tarafını çok netleştiremeyip bir destek almak isteyenler de var. Yani çok uzun soluklu olmak zorunda değil. Her insanın formu farklıdır ama bir başlamak lazım.
3: Bir yol gösterme.
4: Harikasınız. İlk adımı atmadığınız hiçbir yol bitmez. Şimdi o zaman ne yapmış oluyor? Bir uzmanla başladığınızda uzman zaten size ayna tutar. Kendi başınıza başladığınızda da size çok basit bir eylem söyleyeceğim. Geçen gün katıldığım bir programda da, bir çalışmada da aynı şeyi söyledim. Benim için bir insanın en büyük ritüeli nedir biliyor musunuz? Kağıt kalemdir. Kişi boş bir kağıt alır kalemle. Ben neden böyle hissediyorum? Ya da neredeyim? Ben neredeyim? Ne istiyorum? Bu iki soru. Kağıdı ortadan ikiye bölün. Neredeyim yazın. Diğerine de ne olmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Şimdi içimizde zaten bir mutsuzluğun yarattığı şey var ya. Bir bakın bakalım, kendi kendimize sessiz kaldığımızda aklımıza gelen düşünceler kağıda neyi düşürmeye başlar? Bu bizim eylem planımızı oluşturmaya başlar.
3: Evet, hep derler ya zaten işte mektup gibi kendinize bir şeyler yazın, sonra evet, da onu evet, yakın ya da atın, evet, gibi şeyler de söylüyorlar. Ama bazı uzmanlardan da şunu duydum, okuyun mesela, bir ay sonra o yazdıklarınızı okuyun diyorlar. Siz hangisini önerirsiniz?
4: Şimdi şöyle bir şey var, o yakıp atmak spiritüel çalışmalarda olan bir şeydir. Kişisel gelişimin şöyle alanları vardır, bilimsel ve spiritüel alanları vardır, 60'tan fazla içeriği vardır. Zaten bir uzman sadece bir alanı bilerek birkaç sertifikayla olmaz, birçok alana hakimdir, teknikleri doğru değerlendirmek gerekir. Ama bana sorarsanız bizim yaptığımız çalışmalarda da ben hiçbir zaman ilimle bilimin ayrışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilimden uzaklaşmayı çok onaylamıyorum. Bu başka. Ama o hani diğer uzmanlarımızın söylediği var ya, bir ay sonra okuyun. O size neyi gösterecek biliyor musunuz? Onu da şöyle destekliyorum. Başlayıp ve ilerlediğiniz o noktaya geldiğinizde, ilk başladığınızda nerede olduğunuzu ve şu an nerede olduğunuzu bilmek sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Bu da içsel destekleyen bir duygudur. O yüzden öyle yapabilirsiniz. Bunun bir zararı yoktur onun orada durmasının.
3: Evet, o zaman saklayalım. Heh. Çünkü ben yazmayı çok severim.
4: O yakıp atmalar kötü duygu çalışmalarında olan bir şeydir. O bundan bir tık daha bağımsız. Şu an o aşamada değiliz. Çünkü kişi kendi duygusuna çalışmayı bilemeyebilir. Farkında mısınız? Biz şu an ayna tutan sorulardan başlıyoruz.
3: Evet, çok doğru. Şimdi ben mesela yazıyorum. İç sesim de susuyor. O konuyla ilgili her şeyi o kağıtta bitiriyorum. Hı-hı. Rahatlıyorum.
4: Atmak yani. İsterseniz atın, saklamak evet, isterseniz saklayın. Ama bu size şunu da yapmasın. Hani bu tür yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mesela orada yaşamış olduğunuz kötü bir şey yazılı ya, hani size huzursuzluk veren. Onu unutmamak için dönüp dönüp aynı şeyi okumayın, olur mu? Biz onu orada azat etmek için yazıyoruz, bize hatırlatması için değil. Orada da bakış açınız çok önemli.
3: İşte çok büyük farkındalık olması gerekiyor biraz. Tabii. Şimdi bazı insanlar kendilerini sevmiyorlar. Kişisel gelişim için evet. Yani acı. Bunun için de ne yapmalılar diye sormak istiyorum ama kişisel gelişim için kişinin önce kendini tamamen kabul etmesi gerekir mi? Yoksa mevcut haliyle, memnuniyetsiz olduğu haliyle devam mı etmeli?
4: O kadar güzel bir soru ki bunu birini diğerinden ayıramam. Çünkü kişisel kabullenmek gerçekliği görmekle başlar. Memnuniyetsizlik de biraz önce söyledim ya, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusu bir memnuniyetsizliktir aslında, değil mi, belirtilen? Yani memnun olsanız zaten bu duyguyu yaşamazsınız. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan çark gibidir. Kişinin kendini kabullenmesi, şöyle örnek vereyim. Siz bir uçaksınız. Kişinin kendini kabullenmesi zemindir. Zeminin nasıl olduğu önemli değil mi bir uçağın kalkması için? Ama daha sonraki diğerini tamamladığınız zaman memnuniyetsizliğinizi fark edip artık böyle olmamayı seçmek de sizin uçtuğunuz gökyüzüdür. Peki bir uçağın nasıl bir zeminden kalktığı ve nasıl bir gökyüzünde uçtuğu fark eder mi? Çok fark eder değil mi kaliteli bir uçuş için?
3: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, hemen onun sorusunu okumak istiyorum size. İyi günler, kolay gelsin. Hocam her şey hoş da kişisel gelişim dediklerinin hepsi para olmuş. Kitaplar ateş pahası, kurslar binlerce lira, seminerler keza öyle. Hı-hı. Parası olmayan insanlar kendini geliştiremez mi? Bu iş sadece zenginlerin bir lüksü mü demiş, ama ücretsiz kurslar da var.
4: Yine de biz onu geri çevirmeyelim evet. Cevabını. Şöyle bir şey var. Aslında bahsettiğinin yanlış bir tarafı da yok. Ama tamamen de onaylayacağım bir tarafı da yok. Çok özür dileyerek.
3: Bu da bir bahane olabilir mi aslında? Benim param yok. Ben işte o kursa gitmemeliyim. Düşünüyorlar
4: bakın,
3: acaba.
4: Ben bugün Türkiye'de birçok yerde seminerlerde, eğitimlerde yer alan

0: Hani tutunursak o ilk adım hiçbir zaman gelmeyecek. Mutlaka bir ucundan başlayacağı, en azından o zemini oluştururken birkaç temel atabileceği alanda kendisine katkı sunabileceği çok ücretsiz alanlar var.
1: Biraz araştırması ve yine farkındalık sahibi olması gerekiyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Birisi de demiş ki çalışıyorum, evde de çocuklarla ve temizlikle uğraşıyorum. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Kendime vakit ayır işte, yoga yap diyorlar. Günün koşturmacısından kendime nasıl dönmeliyim ben demiş.
0: Şimdi bir, o hanımefendi gerçekten yoga mı istiyor? Buna bakmak lazım. Şimdi başkalarının sevdiği bir şey bize çok şey olmayabilir. Bize o kadar parlak gelmeyebilir. Bizim ilgi alanımız daha farklı olabilir. Elbette yükü çok fazladır. Hele bu dönemde Allah herkesin yükünü kolaylaştırsın demek istiyorum. Hafifletsin. Ama şu var. Kendimizden başlamadığımız yerde hayatımızdaki diğer insanlara çok katkı olacağımızı düşünmeyelim, olur mu? Çok ağır işte çalışan bir anne düşün. Hani anne olarak söylüyorum bunu. Ve ne yapsın? Koştursun. Eve kazanç sağlamaya çalışsın. Evin ekonomik yükünü hafifletmeye çalışsın. Çocuklarına yetkin olmaya çalışsın. Ama akşam çocuklarla geçecek 2 saatte asık suratlı ve sürekli ağrıları olan yatan bir anne olsun. Nereden verip nereden çalıyoruz? Burada bir denge yok o zaman. Ben o tarafta çalışmasın demiyorum. Bizler de aktif çalışıyoruz. Bu alanda çok çalışan insanları biliyoruz. Hayat denge üzerine mutluluk oluşturur. Bahaneler ararsak gerçekten var. Yok değil. Bir de şey, her şeye çok yüksekten başlamak zorunda değiliz ki. 24 saatin 20 dakikası size kalamıyorsa Merve Hanım, o zaman dönün bir sorun. 20 dakikalık kadar benim hatırım yok mu bu hayatta? Ya da ben bu 20 dakikalık önceliği kendime verecek kadar bir bakış sergilemiyor muyum kendime? İşte kendinden başlamak burada başlıyor.
1: Evet, yine kendini sevmek konusuna
0: Tabii
1: geliyor.
0: ki. Tabii ki. Çünkü evlat da, anne de, baba da, eş de, kardeş de, kimi dersek diyelim, herkes ne kadar sağlıklı, mutlu ya da gayretkar, bu alanda gayretkar olursa biz diğer bireylerde mutluluk oranımız ya da şükür oranımız daha yüksek oluyor, değil mi? Ama kendini bırakmış, aşağı doğru yuvarlanan birini düşünün. Eğer öyle olsaydı, başarılı dediğimiz insanların başarı hikayesi yazılmazdı. Birçok başarısızlıktan geçerek gelen insanlar bunlar.
1: Böyle bir mesela ya anne üzerinden hani burada soru olduğu için de böyle bir anneyi gören çocuk da aslında böyle olma yolunda ilerler, değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gördükçe evet böyle oluyormuş, hayat böyleymiş. Onun da bir hevesi kırılır gibi hissediyorum.
0: Şimdi çocuklar boyut bambaşka bir boyut ve çocuklar anneyi, babayı, aileyi gördükleri gibi algılarlar. Bunun içerisinde duydukları var, hissettikleri var, onlara yansıdıkları var. Rol model olarak da tabii ki dışarıdan birini alacak değiller. Öncelikle aileyi alacaklar. Daha sonra da hayatında öğretmenleri girdiği zaman ikinci büyük rol modelleri öğretmenleri olur çocukların. Ama dediğim modellere bakın, dediğim gibi yani zaten bugünün çocukları akşama kadar evde değiller. Yazın da değiller. Tatillerde de değiller. Eğer öyleyseler de zaten dijitalin karşısındalar, bilgisayarın karşısında.
1: Maalesef ki. Evet, bu da çok önemli. Bunu da yapmamak lazım
0: Kesinlikle.
1: çocuklarımıza.
0: Ya burada suç, bir de lütfen kişisel gelişim diyoruz hep aynı kelimeyi de. Şunu herkesin ayırt etmesi için ben bir ömür adadım. Bizler ya da kendileri kimseyi yargılamıyoruz, suçlu aramıyoruz. Biz kendimize dönüp kendimizi daha nasıl iyi hale getirebiliriz'e bakıyoruz. Bu verdiğimiz cevaplar da bunun üzerine. Suçlu aramak yok, yargılamak yok, öyle bir şey yok ki. Hayat etkenler dünyası üzerinedir.
1: Toplum olarak bir böyle eleştirel bir toplumuz ya zaten. Ya
0: Peki
1: açık
0: şey
1: açık
0: mi?
1: konuşmayız ama herkes işte atıyorum şimdi yarın sınav var biliyorsunuz.
0: Başarılar diliyorum
1: Evet
0: tüm
1: başarılar diliyorum.
0: kıymetli gençlerimize,
1: Kesinlikle. Ama
0: ailelerine de
1: sınavdan
0: kolay gelsin.
1: çıkınca başlayacak çileleri diyorum ben. Çünkü işte nasıl geçti? Bak komşunun çocuğu şu kadar yapmış. Sen nasıl yapacaksın falan. Hani konuyu çok farklı bir yere getiriyorum sanki ama böyle biraz eleştiriyoruz. Hemen bir kıyaslıyoruz.
0: Kıyaslama en büyük zulüm değil midir insana? Ruhuna zulümdür, kalbine zulümdür. Bir
1: Ve bunu en
0: bakın.
1: değerlilerimize yapıyoruz çocuklarımıza.
0: Harikasınız. Bizim dönemimiz jenerasyonda genelde genç çocuk olduğumuz zamanlarda çoğunluğumuz
1: Hala öyle.
0: kıyaslanarak teşekkür ederim. Kıyaslanarak büyütülürdü. Bir hissettiğimiz acıyı hatırlayalım. Değil mi? Kıyaslamak insanın bir defa kendine yaptığı çok büyük zulümken bunun tadını bilerek bir başkasına yapmak da ayrı bir zulüm. Sınavdan çıkmış, bitmiş, ertesi gün bir daha var. Yani bir de o

0: çocuğun şeyini korumak var değil mi? O çocuğun motivasyonunu, enerjisini. Hiçbir şey yapmamak bize ne kaybettirir? Sormamak, uyarmamak, sonucu değiştirebilecek miyiz? Sonucu nerede değiştirebiliyor musunuz? O anki o çocuğun zihinsel, mental çöküşü ertesi günü bitirir. İşte o zaman sonuç değişir. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Sadece bırakın, sadece bırakın. Doğalına bırakın.
1: Evet, siz diğer yayınınızda da söylemiştiniz. Evet. Seni seviyorum deyin yeter gibi.
0: Kesinlikle ama öyle. En kıymetlilerimiz hiç konuşulmaz.
1: Ama yok bilirsin. Matematikten de. Mesela bir video gördüm ben sosyal medyada. Annesi matematik öğretmeniymiş. Evet. Kız, siz de gördünüz değil mi?
0: Bahsettiler. İzlemedim ama bahsettiler.
1: Yani diyor ki işte 5 yanlışı nasıl yaparsın diye o kadar yine sana işte yazıklar olsun şöyle böyle neler söylüyor. Yani yazık değil mi? Hani 5 yanlış.
0: Videoyu izlemedim ama bir eğitimci anne evladına yapıyor, evet. Değil mi bunu? Şimdi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim. O anne o çocuğun başarısına mı, yani çocuğunun olmasını istediği hedefte hissedeceği güzelliğe mi, yoksa kendisinin o yarışta kendisini bir başarısızlık olarak görüyor da mı o çocuğa öyle yansıtıyor? Ne kattı? Değiştirdi mi sonucu? Hatta çok daha acısı, yazık oldu gören öğrencilerine. O çocuğuma zaten tümden yazık oldu diyecek bir şey bulamıyorum ama yani söylesek çok şey var da, bakın bugün siz bile diyorsunuz ki dikkatimi çekti, hiç hoş olmadı, ben üzüldüm çocuk adına.
1: Evet.
0: Hiç gerek yok. Gerçekten
1: yani böyle şeyler yapmayın. İnşallah sınavları güzel geçer umarım ama üzmeyelim çocuklarımızı.
0: Size mesajlar geliyor herhalde.
1: Evet, birkaç tane
0: sorular
1: geliyor. Ama ben şöyle biraz konumuza dönelim diye şunu sormak istiyorum. Şimdi bir spora yazılıyoruz, kursa yazılıyoruz ya da bir kitaba başlıyoruz. Üç gün sürüyor. Üç gün sonra ne o kursun adı ne spora gidiyoruz işte bitti. Orada bitti. Bu bir hevesti. Bu hevesi nasıl yaşam düzenine döndürebiliriz?
0: Şimdi önce neden başlıyoruz, sonra neden bırakıyoruz? Yoganın bize uygun olup olmaması gibi. Biz bir şeye başlamamız için onun bize katkısının olacağına inancımız olması gerekiyor değil mi? Yani o alanda bir ihtiyaç duymamız gerekiyor. Spor bedensel sağlıktan önce zihinsel sağlık tarafını ben çok daha önemsiyorum. Değil mi? Ama şöyle bir şey var. Lütfen ben şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki konuyla ne alaka? Herkes telefonuna bir bakabilir mi? Dün kaç saat sosyal medyada, dijitalde zaman geçirmiş? Bir gün öncesine, bir gün öncesine. Yani şu bir hafta, bugün cuma. Bir haftasına kadar baksın bakalım. O kadar hızlı akan ve zihnimizin sesini susturmak için sürekli orada vakit geçirdiğimiz zaman da sporda vereceğiniz efor size cazip gelebilir mi?
1: Mesela 4 saat gördüğüm arkadaşlarım
0: ya da kitapta okuma. Burada bir emek verme var. 4 saat çok ne yapıyorsun? Evet, diğerlerini istemek bile istemiyorum.
1: Sonra bahanesi de şey YouTube'dan ders videoları dinliyorum diyor.
0: Ne dersi videosu dinliyor? Şimdi sorduracak da mı?
1: Ama orada yani bildirimler geliyordur. Hemen aklı kayıyordur. Ben de çok inanmıyorum böyle şeylere.
0: O kadar eğitim ve içerik hazırlayan biri olmama rağmen. Yani yine kendimden örnek vereceğim. İnanır mısınız? Çalışmaya odaklanacağım zaman ilk yaptığım şey telefonun sesini kapatıp köşeye koymak. Düşünün, bizlerin bile dikkatini dağıtıyor.
1: Hep böyle olmamız lazım da işte yapalım.
0: Yani aralar verin. Tabii ki saatlerce bırakmayın. Ama bir çalışmaya oturmanız gerekiyorsa. Yani bakıyorum spor yaparken ellerinde, üstlerine neyi kaçırıyoruz? Gece yatarken ellerde falan. Yani eleştiren söylemiyorum. Gerçekliği kabul etmediğimiz, doğru teşhiste bulunmadığımız hiçbir şey bize tedaviyi gerçekleştirmez.
1: Evet, bir bağımlılık oldu ama. Kesinlikle. Yolda yürürken bile herkes böyle ya, bir etrafına bak yani neler var.
0: Kesinlikle. Hani orada neyi kaçırıyoruz? Hayat kaçırdığımızı mı düşünüyoruz? Bakmak lazım. Ya da neyi kovalıyoruz? Biz neyi kaçırabiliriz ki?
1: Evet. Boş vakit öldürüyoruz gibime geliyor.
0: Harikasınız.
1: Benim.
0: Boş vakit öldürecek bir şey bulduğunuz zaman o söylediğiniz şeyler o boşlukları doldurmayacak hiçbir zaman. Hani o dediniz ya kitap okumak. Bir de kitap okumaya bir saat okuyarak başlamak zorunda değil ki bu dönemin insanı. İki sayfayla başlasın, 10 dakikayla başlasın. Başlangıçlar büyük adımla olmaz eğer zorlanıyorsanız. Bunu yapanlar da var ama onlar zaten bunları çoktan aşmışlardır yani.
1: Evet, ama telefona bakmak, şu kaydırma hareketini yapmak daha kolay geliyor, evet. Bize sanki. O kitap sayfalarını aslında dokunmak ben çok severim. Onu dokunmak, onu hissetmek bile çok güzel.
0: İşte o kağıt kalem dediğimiz ritüel. Evet.
1: Ama yani insanlar telefona daha şey yapıyorlar.
0: Daha kolay. Kolaylığı seçmek konfor alanından çıkmamaktır. Konfor alanından çıkmayan hiçbir şey gelişemez. Zihnen gelişemez, bedensel gelişemez. Vizyonda, mentalde gelişemez. O zaman şeye dönüyor bu. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeye ve bir de şikayetlenmeye. Hadi çıkın bu paradoksun içerisinde dönüp duruyoruz.
1: Evet, bir çözüm yolu bulmak için de mutlaka bir uzmana danışıyoruz.
0: Yani danışın, eğer böyle bir şey yapıyorsanız yine çok cesur bir hareket bu.
1: Evet.
0: Çünkü baktınız kendi başımıza, hani gene o döngüdeyiz. Bunu fark ediyorsak, bir uzmana danışıyorsak bu muazzam şey. Ama ikinci hamlede sizden o minik eylemleriniz için gayret isteyecek.
1: Evet. Peki sorum sanki yarım kaldı gibi hissettim. Yaşam tarzını nasıl döndürebiliriz? Bu spora işte 3 gün gidiyoruz, heves olma olayını nasıl bitirebiliriz?
0: Şimdi spora gitmeye önce insan hani başarıya ulaşmada şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Başarısızlıklardan geçerken düşüp kalkmalarda Evet. Şöyle bir şey vardı. En önemlisi istikrarla devam etmekti. Hedefe odaklanmak diye bir oluşum vardır. Çok zor değildir bu arada söylediklerim. Gerçekten
1: ama o kadar
0: çok
1: zor geliyor ki bize onu yapmak. Çok zor geliyor.
0: O zaman siz gerçekten istemiyorsunuz spora gitmeyi. Kendinizi geçiştiriyorsunuz demektir bu. Ya da gerçek ihtiyacınız olan hani bedensel o sağlığa, hele bir de sağlık problemleriniz varsa ulaşmayı gerçekten istemiyorsunuz. Ha şu olur, buna haftada 3 gün gitmeyebilirsiniz, haftada 1 başlayabiliriz. 1 saat 45 dakika vermeyebiliriz, 20 dakika başlayabiliriz. Salonda başlamayabiliriz, yürüyüşle başlayabiliriz. Yani kolay olandan başlamak bize bir şey kaybettirmez. Zaten bence, çünkü bunu çok şahit de oluyorum. Mükemmel seviyede başlamak insanların en büyük kaygısı. O seviyede başlayamadığı zaman da başlamayı reddediyor. Öyle bir şey yok. İlk adımla başlanır, zamanla mükemmelleştiğini görürsünüz.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemliydi benim için. Şimdi peki hep diyoruz ki işte kendini geliştirmek, kişisel gelişim deyince işte akademik başarıya yönlendiriyoruz kendimizi. İşte kitap okumaya yine yönlendiriyoruz. Ama burada kaçırdığımız kendimiz, ruhumuz, uyku düzenimiz, bunları kaçırıyoruz bir noktada. Bunlar için neler yapabiliriz?
0: Şimdi insan hayatında en sağlıklı olanı dengede kalmasıdır. Ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık. Uyku, bedensel sağlığınızı korurken zihinsel sağlığınızda da stres oranınızı azaltır, değil mi? Baktığınızda. Peki uykunun ilk hamlelerinde şu ne olur? Mesela bunu da hep böyle çok bilinmiş bir bilgi olduğu için de aslında söylüyorum. Yatağa girmeden 40 dakika öncesinde telefonları bırakın diyorlar. Televizyonu da bırakın diyorlar. Yani dijital her şeyi bırakın diyorlar. Şimdi o 40 dakikayı sizce laf olsun diye söylemiş olabilirler mi?
1: Yok ama bırakamıyoruz.
0: Bırakmıyoruz şimdi bak.
1: Evet, bırakmıyoruz.
0: Başka şeyler.
1: Çok önemli.
0: Ha, bırakamayanların durumları daha farklı zaten. Ben hani en küçük hamlelerden başlıyorum. Çok kolaylıkla yol almaları için. Tamam 40 dakika değil de siz önce 20 dakika önceden başlayın. 30 dakika önceden başlayın. Çünkü beyin yavaşlamaya başlayacak. Beden sakinlemeye başlayacak. Yani çünkü burada bir koşan bir şey var. Bir de gerçek boyutta bir hız anlamı var. Zaman akışı var. Şu an sanal dünyadaki zaman kavramıyla bizdeki aynı mı gerçek dünyadaki?
1: Değil.
0: Yok böyle bir şey. 30 saat. Ya bakıyor şeyler var ya. Part 1, part 2, part 3 evet. Ev yenileme. Ben ev yenilemeyi düşünüyorum. 7 hafta, 2 ay, 3 ay, 5 ay. 3 partta sen 1,5 dakikalık videoda sanki 1 haftada ev bitirmiş yani gibi.
1: Bir anda olmuş gibi.
0: Zihin öyle algılıyor değil mi? Hatta bunu 3 günde algılayanlar var da hadi ben gene bir hafta falan gibi algılıyorum demek ki. Anlatabildim değil mi demek istediğim? Buradan başlamak gerekiyor.
1: Küçük adımlar.
0: Tabii ki. Yani uykunuza buradan başlayabilirsiniz. Uyku sıkıntısı yaşıyorsanız takviye gıdalar alırken ama lütfen hekimlerinize danışın. Bugün yani uzmana gitmiyorsanız da aile hekiminize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Şartlar çok daha ulaşılabilir seviyede. Kafamıza göre hareket etmeyelim. Bunlara bir başlayalım. Zihnin bir şeye alışkanlık haline getirmesi 21 gün Merve Hanım. 21 gün bir insanın ömründe hak ettiği güzellikler için çok bir zaman mı?
1: Değil.
0: 21 gün 30 dakika önce telefonu bırakın yatın. Siz bir haftayla başlayın. Yeter ki başlayın, yeter ki başlayın. Ama bırakamıyoruz, yapamıyoruz, olmuyor. O zaman olabilir. Olmasına engel nedir? İşte orada yine bir ayna tutmak gerekiyor. İnsanların kişisel gelişim alanında hani dedi ya birçok alanlar, eğitimler, bilgiler falan var diye yazan izleyicimiz de sordu. Burada bilgi birikim birikirken şöyle bir şey var. Kendi başladığımız noktalarda yeri gelecek bir yerde belli bir adımdan sonra yine tıkanacağız. Neden biliyor musunuz? Labirentte koşmak gibi olmalı. Olmamalı insanın zihni aslında. Orada size yukarıdan bakan bir uzmanın ayna tutması gerekiyor.
1: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir şey soracaktım. Yine ben unuttum. B12 eksikliğini.
0: Estağfurullah. Şöyle dikkatinizi çekiyor. Bence bir yerde de kendinizi çek ediyorsunuz herhalde. Çok, ben öyle anlıyorum şu an.
1: Ben hemen kendi hayatıma dönüyorum. Yine onunla ilgili bir şeydi. Ama hatırlarsam soracağım. Şuradan hemen şöyle tamam. Diğer sorularıma bakayım. Ben 50 yaşındayım. Programı izleyip neyi değiştireceğim? Bizden geçti artık, çoluk çocuk büyüttük. Bu yaştan sonra kişisel gelişim bize ne katabilir demiş.
0: Kişisel gelişim, eğer beden sağlığınızda rahatsızlıklarınız varsa, ki hani yaşın getirdiği şeyler derken yaş şöyledir, yaşanmışlıklarla alakalıdır. Fizyolojik yaşla alakalı değildir. Bunu söyleyen hanımefendi de zaten vazgeçmişlik. Ben hanımefendi dedim ama hani söyleyen öyle izleyicimiz de vazgeçmişlik görüyorum. Vazgeçmişlik de insan ömrünün vadesi belli değil ki. Vazgeçtiğimiz şeyler belki de gerçekten yapmak istediğimiz küçük şeyler olabilir. Hiç mi hayatında kendini dokunuşları değiştirecek bir alanı yok? Hani diyor ya, bizden geçti çocuklarımız, torunlarımız falan diyor. Adanmış bir ömür algılıyorum ben burada. Peki adadığımız ömrümüzde 50 yıl adanmışlık bir ömür. Ciddi zaman değil mi baktığımıza? Yine de hani ne denir? Allah razı olsun emeğinden, gayretinden, yüreğinden. Yani belki birçok insanın o gayretlerini göremediği için bu adanmışlığın arkasında vazgeçmişlik vardır. Ama hayat ilk kendimize bakmayı seçiyor. Mesela beslenmesini değiştirmek istediği hiç mi bir nokta yoktur? Ya da kendisini yürüyüşe çıkarması. Ben eminim spor falan yapmıyordur o kişi. Bu yazıdan ben sadece böyle yani şu anki yorumlarımı çıkarıyorum. Kendine günlük yürüyüşler vermeyi hiç mi hak etmiyor o bedeni? Ya da sevdiği dostuyla hiçbir şeye koşturmadan keyif kahvesi içmeyi hiç mi hak etmiyor? Siz mutlu olursanız etrafınıza yaydığınız enerjiniz, ışığınız karşıdaki kişileri de besleyecektir. Çünkü unutmayın, biraz önce söyledim ya, evlatlar da anne babayı algılar. Yaşı ne olursa olsun. Gördüğüyle öğrenir.
1: Biraz kendimize de bakmak gerekiyor değil mi?
0: Tabii ki, çok büyüğüne gerek yok. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığı şeye bir farklılık eklesin. Olur mu? Kendi seçsin alanını.
1: Biraz da kendim için olsun diye. Çok da güzel olur Sevda Hanım. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Vakit aktı geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum size. Yine aslında bu soruya göre olacak ama bu biraz daha hani 50 yaş üstü gibi olmuş oldu. Programı toparlamak adına işte yeni bir sayfa açmak isteyen, bizi dinleyen, izleyen şu anda o insanlara neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Ya öncelikle şunu lütfen kabul edelim. Hiçbir şey olmasa da insan yaratılışı gereği zaten çok kıymetlidir. Ama lütfen bunu farklı kelimeler altında söylenen sen özelsin, sen bir tanesin hani böyle egosal algılamayın. Varlığımızın kıymeti olarak algılayalım. Bu ilk maddedir. Çünkü yaratılan her kul kadar en az bizim de o kadar hatırımız, hakkımız, Allah katında kıymetimiz vardır. Bunu bir bilmek gerekiyor. Bu ilk bilgiden sonra da şunu söyleyebilirim. Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Küçük adımlarla da başladığınızda biraz önceki hadi yine izleyicimize istinaden söylemiş olalım. Şimdiye kadar yaptığı şeylerden farklı sonuçlar alamadığı ve burada bir ömür geçmişi belli. Farklı bir şey yapmayı deneyelim. Nasıl olsa sonucu biliyoruz değil mi? Sonuç değişmedi. Defaten deneyimledik. Bunları yaparak potansiyelimizi fark edelim. Kimse uzaya çıkmayı beklemiyor. Kimse büyük projelerde yer almayı beklemiyor. Bunların insanları da ayrıdır. Biz şu an en genele yönelik konuşuyoruz değil mi? Orada bir ayna tutmak gerekiyor. Hayatın bir günde değişmeyeceğini kabul edelim. Ama şunu bütün inancımla ve tecrübemle söyleyebilirim. Bir ayda aldığınız yola siz bile inanamayacaksınız. Bir ayna tuttuğumuzda gerçekten kendinizi gördüğünüzde. Gerçekliğimizi kabul etmek lazım. Kendini sevmek nedir biliyor musunuz? İnsan olduğunuzu hatırlayıp hatalarınızla, eksiklerinizle, varlığınızla, gücünüzle, neler olabileceğinizi ve hangi zorlukları aşarak bugünlere geldiğinizi kendinize hatırlatarak gerçek potansiyelinizi fark edersiniz. O yüzden şunu da biliyorum. Herkes kendi hayatının kahramanıdır. Bu dünyadan da bir kahraman olarak gider. hayat yolculuğuna başlangıcında ve sonunda bakarak. Ama siz kahramanlığı biraz daha keyif alarak yaşamak istiyorsanız unutmayın ki her kahramanda bir rehberi vardır. Tıkandığınız her noktada ulaşabileceğiniz çok kıymetli insanlar var. Lütfen cesur olun.
1: Evet. Son noktayı gerçekten o kadar güzel koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz, davetimi kırmadınız.
0: Ben teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Umarım katkısı bol olur.
1: Evet, umarım öyle olur. Benim için çok oldu. Umarım pardon, dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Psikoloji Saati programının bugün de sonuna geldik. Kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavfoğlu Umaç'la birlikteydik. Bize çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Dijital manşet.
4: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
2: Dijital manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Çaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe, klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palme motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü'nde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktardığımız programımızda bugün 2015 yılına gideceğiz.

6 Ocak 2015. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü'ne Rusya vatandaşı Diana Ramazova tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru ise yaralandı. 3 Şubat 2015. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bank Asya yönetiminin %63'üne el koydu. 10 Şubat 2015. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Züttü Arslan seçilirken, Yargıtay Başkanlığı'na da İsmail Rüştü Cerit seçildi. 13 Şubat 2015. Bedelli askerlik için 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru süresi sona erdi. 2 aylık süreçte 200 bin kişinin başvuru yaptığı açıklandı. 14 Şubat 2015. Mersin'de tecavüz edildikten sonra cinayete kurban giden Özgecan Aslan defnedildi. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi.

17 Şubat 2015, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketi düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda kavga çıktı ve 4 milletvekili yaralandı. 20 Şubat 2015, Ege Üniversitesi kampüsünde Ülkü Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması yasa dışı YDGH üyeleri arasında çıkan olayda Fırat Çakıroğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti. 22 Şubat 2015, Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonuyla Suriye'ye girdi. Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askeri, Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyaları çıkarttı ve türbeyle yakınındaki karakol patlayıcıyla imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 24 Şubat 2015, Malatya 7. Anajet Üssü'nden gece uçuş eğitimi için havalanan Phantom 2 RF-4 E tipi keşif uçağı, Akçadağ ilçesi İkinciler Köyü yakınlarında iniş için alçaldıkları sırada çarpışarak düştü. Kazada 4 subay şehit oldu. 26 Şubat 2015, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 28 Şubat 2015, PKK'nın hapisteki eski lideri Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle gönderdiği açıklamada silah bırakmak için kongre toplanması çağrısında bulundu.

6 Mart 2015. Tacik iş adamı ve politikacı Umar Ali Kuvatov, İstanbul'un Fatih semtinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 Mart 2015. Zonguldak'tan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. 13 Mart 2015. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Amerikan Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı, Laskiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 25 Mart 2015. İstanbul Kağıthane'de Adımlar Dergisi'ne ait büroda patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 27 Mart 2015. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

0: gerisi kolay.
1: Gün gece 31 Mart 2015. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandı. Ekim ayında yayınlanan raporda kesintilerin nedeni olarak Osmanca Kurşun arasında yer alan 400 kilovat iletim hattı aşırı yüklenmesi gösterildi. 31 Mart 2015.

akşam yoruldu, saatler durdu, aklım tutuldu. Ne oldu bize, ay güneşe, sen bana darbın yine. Boş masalarda

6 Nisan 2015. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen rehin alma ile ilgili görüntülerin yer aldığı Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Daha sonradan içeriği kaldıran Facebook'a 4, YouTube ve Twitter'a 8 saat sonra erişim sağlandı. Google'a ise uyarı gönderildi ve içeriklerin kaldırılmasından dolayı erişim engeli konulmadı. 11 Nisan 2015. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Tütek köyündeki ağaç dikme etkinliği için güvenlik önlemi alan askerlerle PKK üyeleri arasında çatışma çıktı. 12 saat süren çatışma sonucunda 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK'lı ise ölü olarak ele geçirildi. 11 Nisan 2015. Avrupa Parlamentosu, 1915'te yaşanan Ermeni Kırım'ı olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 25 Nisan 2015. Türk Hava Yolları'nın 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan uçağı inişte sağ kanadı yere çarpınca motoru alev aldı. Pisti pas geçen uçak havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 1 Mayıs 2015. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde polis sorumluluk bölgesinde çıkan olaylarda 25'i polis ve 25'i sivil olmak üzere 50 kişi yaralanırken 340 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2015. Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Demokratik Partisi mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekilinin belirleneceği 2015 genel seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların %40.87'sini alarak birinci parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy oranıyla ikinci parti oldu. 2002 genel seçimlerinden beri mecliste tek başına iktidarı sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez çoğunluğu

23 Haziran 2015. Genel seçimler sonucunda milletvekili seçilen vekiller en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yönettiği oturumda yemin ederek görevlerine başladı. 25 Haziran 2015. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ikinci kez başkanlığa seçildi. 1 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 4. tur oylama sonucunda 258 oy alan İsmet Yılmaz, meclisin 26. başkanı seçildi. Yılmaz'ın 4. turdaki rakibi Deniz Baykal ise 182 oy aldı. 29 oy boş kullanılırken 78 oy da geçersiz sayıldı. 9 Temmuz 2015. Genel seçimlerden 32 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi. 13 Temmuz 2015. Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğuyla iptal etti. 14 Temmuz 2015. 2013 yılının Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Dijitürk, Katarlı Beink Medya Grubu'na satıldı. 20 Temmuz 2015. Adıyaman'da PKK örgüt üyeleri güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı. 20 Temmuz 2015. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. 26 Temmuz 2015. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK örgüt üyelerinin yol kesmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibinin geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobil patlatıldı, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

27 Temmuz 2015. Muş ilinin Malazgirt ilçesinde ilçe jandarma komutanı eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Arslan Kulaksız hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak kurtuldu. 29 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe verdi. 4 Ağustos 2015. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olurken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıolan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şehit aileleri ve gazilerimizin dernekleri var, vakıfları var, çeşitli platformlar var, çeşitli sendikalar. Onlar hepsi geldi. Komisyon hepsi konuştuk onlarla. 3-10 kere, 20 kere onlarla toplandık. Onlarca kişi geldi, görüştük. Büyük bir bölümle efendim arkadaşlarımızın tamamına yakını bu konudan gayet mutlu, gayet efendim söyleyeyim tatmin oldular ve diğer efendim söyleyeyim devam. Ama bunu biz hiçbir zaman bir siyasi, efendim bir kişisel bir kazanç meselesi yapmadık. Bu devletimiz için, milletimiz için, 86 milyon için yapmamız gereken bir iş olarak yaptık, yapıyoruz. Fakat bazıları şahsi ve siyasi efendimizin kazanç peşinde maalesef şehit ailelerimizi ve gazilerimizi istismar etmeye devam ediyor. Onları tahrik etmeye devam ediyor. Fakat bunların çok ama çok küçük bir azınlık olduğunda herkesin bilmesi lazım arkadaşlar.
1: Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni parti ilçe başkanlığı açıldı. Açılış törenine il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, milletvekili Aşkın Genç ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Talas ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu ve devir teslim töreni yapıldı. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Iğdır FK'ya konuk olacak. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 436 personelin katılımıyla kent genelinde 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 14 huzur ve asayiş uygulamalarında 23.993 şahıs sorgulanırken 75 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 2 ay süreli teknik fiziki takip ve planlı çalışmalar sonucunda 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. İşkur Kayseri, iş arayan 578 kişilik eleman alımı için 27 Ağustos 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 22 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırgan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da Antalya yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebepten dolayı devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamamız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları iki ayrı ortak açıklama ile İsrail'in Suriye ve Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. A Milli Erkek Basketbol takımı Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Türkiye FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Almanya'yı 77-51 yendi. Ay Yıldızlı ekip 5. maçına çıkacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Eylül'de sona erecek. Törende Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Başra, milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Organizasyonda Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı, Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Göçmen ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Duygu Hanım. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir programda sizlerle birlikte olmak hem bizi sürücü kursları hem de sivil toplumlar adına onur verici.
1: Hoş geldiniz. Davetimi kırmadınız. Ben teşekkür ediyorum asıl. Çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Sonra sizi tanıyalım diyerek başlayacağım. Bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Size dönüyorum. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz.
2: Öncelikle Duygu Hanım, 1996 yılından beri devam eden bir sürücü kursu işletmesinde ikinci kuşak yönetici olarak çalışmaktayız. Göçmen sürücü kursları olarak Kayseri'de hem sürücü kursu, SRC, psikoteknik merkezleri ve iş makineleri kurslarıyla birlikte hizmet vermekteyiz. Kayseri ve Yeşilhisar'da şubelerimiz var. Biz sürücü kursları olarak bir dernek çatısı altında 81 tane sürücü kursu birleşmiş, uyum içerisinde çalışan, birlikte birbirleriyle destek olan bir kurumun ve derneğin içerisindeyiz.
1: Evet.
2: Bu uzun yıllardır süren bir dernek. Yeni kurulmuş bir dernek değil. Çok eski bir dernek. Yaklaşık geçmişte 6-7-7. Başkanlığına devam eden bir dernek. Biz geçen yıl devraldık. Devraldıktan sonra da yeni bir projelerle devam etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün kendini yenilemeye çalışan bir sürücü kursları var. Kayseri'de de ve Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'de sürücü kurslarının önemi, trafikte ne kadar önemliyse sürücü kursları da o kadar önemli.
1: Evet.
2: Biz de elimizden gelmesine gerekiyorsa Milli Eğitim Bakanlığı'yla, İçişleri Bakanlığı'yla koordineli olarak onların belirttiği, onların düzenlediği, onların resmi gazetede yayınladığı yönetmeliklere göre işlerimize ona göre devam edebiliyoruz.
1: Evet. Peki şimdi bizim karşımıza bazen böyle sponsorlu reklamlar çıkıyor. Sınavsız ehliyet veriyoruz vaadiyle. Bu bir dolandırıcılık. Bunun hakkında neler söylersiniz? Vatandaşlar buna nasıl dikkat edebilir?
2: Şöyle Duygu Hanım, dün akşam üzeriydi, saat 8 civarı bir eski bir adayımız beni aradı. Dedi ki ya biz dedi şöyle bir ilde, bir ilçesinde de böyle bir duyum aldık. Yaklaşık ehliyet rakamının 3 veya 4 katı fiyatına biz bu rakamı versek alabilir miyiz Oğuzhan Bey diye beni aradı. Aynı şöyle kelimeyi kullandım, dedim ki artık bu şeyler lütfen inanmayın. Öyle bir şeyler yok. Bize de çünkü çok talep geliyor. Diğer sürücü kurslarına da aynı şekilde talep geliyordur. Bize arıyorlar, diyorlar ki işte ehliyet fiyatı şu kadar, onun 3 katını verirsen işte sana E-Devlet'te belgeni getiririz, biz senin yerine başka birini sınava sokarız. Ama bu konuda şöyle bir problem var: Milli Eğitim Bakanlığı çok katı, hem yazılı sınav dediğimiz E-Sınav merkezlerinde, hem direksiyon sınav merkezlerinde ve direksiyon sınav anında ve ehliyete kayıt olurken ki yaklaşık 2 veya 3 aşamalı fotoğraf kaydından geçiyorlar. E-Sınav merkezlerinde 6 adet kamerayla birlikte yaklaşık 45 dakika sınav oluyorlar. Ardından direksiyon sınav aşamasına geliyoruz. Tekrardan bizim yüklediğimiz, adayın Milli Eğitim Bakanlığı'na yüklediği resimler. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi tabletinden oradaki uzman öğretmenlerin çektiği resimle birlikte yaklaşık aday belki bu süreçte ehliyete kayıt olduktan direksiyon sınav aşamasına kadar 6-7 farklı resmini çektiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabletlerine de bu giriyor. Nüfus memurluğuna en son ehliyeti çıkarttırmaya gittiğinde nüfus müdürlüğünde bu resimlerde sistemde karşılaşıyor.
1: Olması da gerekiyor.
2: Tabii güncel olması gerekiyor. Biz adaylara kayıt olurken diyoruz ki son 6 ay içerisinde çekilmiş resmini getir. Aday diyor ki işte 2 yıl önceki resmi olmaz mı? Biz diyoruz son 6 ayı getirmek zorundasın. Milli Eğitim Bakanlığı kabul etmiyor. Bir nevi kabul etmiyor. Biz adayı resmi kaydediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylıyor. Kendi MEP istediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı sistemine giriyor. Ardından bu sistem hem emniyette gözüküyor hem nüfus müdürlüğünde. Bugün aday işte öyle bir sınavsız ehliyet vesaire bu konulara kanmasınlar. Etrafımızda da çok kanan oldu, kaptıran oldu, parası giden oldu. Hatta işte tekrar bize gelip ehliyete yazılan çok oldu. Biz de bunu son 10 yılda belki 50 defa karşılaştık.
1: Mümkün değil çünkü öyle bir şey olmaz.
2: Çok şey yanlış. Bizim Türkiye'de dolandırıcılık vakalarının farklı sektörlerde var. Bu trafikte de ehliyet alamayan yaklaşık 1 milyona yakın insan var. Ehliyetini kaptırmış, ehliyeti bir de şekilde iptal olmuş. Bunu tekrar alabilir miyim diye ve ehliyetsiz gezen şu an Türkiye'de ve Kayseri'de sürücüler var. Ondan dolayı bir nevi acaba umut ışığı olup da bu adamlar bize ehliyet verebilir mi? Şu veya bu ilde diyorlar. Asla. Mesela bunun içerisine SRC belgesi de giriyor. Ticari araçlar için yazılı sınavı olan, 40 soruluk yazılı sınavı, 3 soruluk uygulaması olan, sorusu olan bir SRC ticari araçlar için kullanmak için alınan serece belgesi var. Bunda da diyorlar ki mesela bize şu ilde bir haber var, sınavsız serece veriyorlar. Şu kadar parayı verirsek gönderirsek getirecekler. Sizce olur mu diyoruz. Çünkü E-Devlet'te gözüken belge asla diyoruz. E-Devlet'te öyle bir belge gözükmez, paranı kaptırma diyoruz. Bazen inanmayanlar oluyor, paralar da gidiyor maalesef. Evet.
1: SRC demişken motokuryelere de böyle bir zorunluluk geldiğinden bahsetmiştiniz.
2: Evet, dün 28 Ocak itibariyle dün gece saat 12'de resmi gazetede yayınlanan belgeye göre artık motokuryeler dediğimiz bu arkadaşlarımız Türkiye'de de çok yaygın, Kayseri'de de çok yaygın. Çünkü size şöyle tarif edebilirsem Türkiye'de her 5 araçtan biri artık motosiklet. Eskiden motosiklet bu kadar yaygın değildi. Şimdi Türkiye'de 5 araçtan biri motosiklet. Hı hı. Hepimiz artık motosikletlerle karşılaşıyoruz. Bunlara da düzenlemeye getirmeye çalışıyor her gün. Bakanlık da bunlar içerisinde çalışmalar yapıyor. Dün resmi gazetede yayınlanan duruma göre bu yeni yayınlandı. Bugünden itibaren inşallah gelecek ay Şubat itibariyle de Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeyi bize yere gönderecek. Artık motokuryeler serece belgesi almak zorunda olacaklar. Serece belgesiz motokurye çalışamayacak, çalıştırılamayacak. Bu belge olmadan da zaten olursa hem ceza yiyecek hem de idari yaptırımla birlikte trafik kazasına karıştığında da problem yaşayabilecek.
1: Aslında çok önemli bir şey çünkü dediğiniz gibi çok arttı. Trafikte de arttı. Herkes motokurye olmuş yani. Hani evet. Biraz da sanırım kolay olunabiliyor diye mi acaba?
2: Şöyle ekonomik şartlardan dolayı işi bırakan bir arkadaş işte mavi yaka dediğimiz diyor ki ya da beyaz yaka da var. Türkiye genelinde bunların örneklerini görebiliyoruz. Diyor ki meslek olarak kazanç olarak iyi olabilir diyor ama trafik kazası riski çok yaşıyor. Hı hı. Türkiye'de geçen yıl 2025 yılı için 1583 tane ölümlü kaza olmuş motosiklet kazası. Yani bu da günlük 4.3 kişi talep. Yani günlük bizim oturduğumuz şu dakikalarda bir günde 4.3'e tekabül ediyor. Bugün belki 2026'da 4 olacak ya da 5 olacak. Günde 5 kişi motosiklet kazasında vefat ediyor.
1: Evet, çok kötü.
2: Hepimiz maalesef bunu göz ardı ediyoruz ama artık bunların hem idari yaptırımlar artması lazım. Hem kişilerin hemen hemen herkes motosiklet kullanılması engellenmesi lazım. Bir de motosikletler biraz daha uygun olduğu için vatandaşlar da diyor ki işte biraz daha uygun şartlarda araç kullanayım. Daha az yakıt yaksın. Daha iyi uygun alayım. Marketlerde bile biliyorsunuz bazen motosikletler satılıyor. Onlara aynen onları alayım süreyim diyor. Çok haklılar. Ama bunlar için öncelikle bir sürücü kurslarından ehliyet alınsın. Bir eğitimini görsün. Kaskını taksın, dizliklerini taksın, korumalıklarını taksın. Bugün adam kaskını takıyor. Maalesef kaskın uygunu da var, en pahalısı da var. Ucuz bir kask alıyor, kafasına takıyor, motosikleti de alıyor, yola çıkıyor. Bir trafik kazasında ya bacağını ya kolunu veya işte kendi sağlığını kaybedebiliyor. Durduk yerde böyle kazalarda vefat edebiliyor. O yüzden engellenmesini biz de istiyoruz.
1: Ekipman da çok önemli bu anlamda.
2: Tabii ekipman şöyle önemli. Biz de işte, tabii ekipmana şöyle bakılıyor. Acaba ekstra para versem İşte gerek var mı? Ama kendi can sağlığımızdan dolayı bizim aynı normal araçlardaki kış lastiği gibi. Yani kişi olarak diyoruz ki hepimizde var. Ya diyoruz işte bu kadar alsak mı almasak mı? Aynısı motosikletler için de geçerli. Kask en iyisini almak zorundayız. Kendi bazen işte yemeğimizden, kazanacağımızdan, evimizden, ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan feragat edip biz bu belgeyi veya işte bu kaskı, bu dizliği, üzerimize giydiğimiz montu, özellikle o montlar çok kaliteleri çok güzel. Kazalarda çoğu zaman hem kalçadan hem omuzdan ve omuriliğimize zarar vermekten engelliyor. Bunların da almalarını hep tavsiye ediyoruz. Evet. Biz de sürücü kursları olarak ne yapıyoruz? Motosiklet ehliyetlerinde bu belgeyi veren çoğu arkadaşımız var. Bu arkadaşların hepsi eğitimi çok güzel bir şekilde veriyor. Zaten eğitim vermezsen de şu an direksiyon sınavı çok ağır yaptırımları var. Hı-hı. Direkt en ufak hatada kalabiliyorlar.
1: Gitgide de zorlaşıyor bu galiba. Şimdi sarı çizgi diye bir şey çıkmış sanırım.
2: Evet.
1: Bu da çok zorluyormuş. Bize vatandaşlardan hep böyle şey geliyor. İşte aslında bu kaldırılsa mı, böyle bir kural olmasa mı çok zor, gereksiz falan gibi görülüyor ama siz nasıl tepki alıyorsunuz bu yönde?
2: Şöyle özellikle direksiyon sınav aşamasında tüm Türkiye'de böyle bir şey var. Bazen işte bu ne yapabiliyor? Kavgaya sebebiyet verebiliyor. Bazen sözlü tartışmalara sebebiyet verebiliyor. Hem sürücü kurslarıyla hem adaylar, hem işte Milli Eğitim Bakanlığı ile adaylar karşı karşıya kalabiliyor. Şikayetler olabiliyor. Şöyle bir olay var. Direksiyon sınav aşamasında parkurlarda ilk dediğimiz paralel parkurda sarı çizgiye dokundurma olayı var. Sarı çizgiye de dokunmazsa yani sağ arka teker ve sağ ön teker dokunmazsa diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri iki kişi eşliğinde direksiyon sınavında aday kalabiliyor. Aday çok kaliteli sürebiliyor. Çok iyi eğitim almış olabiliyor ama o günkü sınav heyecanından dolayı sarı çizgi olayında ufak bir dokunmadan dolayı kalabiliyor. Bunda çok serzenişler de bulunuyor. Biz de her gün yaşıyoruz. Her ay adaylarımızda bu problemler olabiliyor. Ama bu sarı çizgiye hem mesela motosiklet sınavında yuvarlak çizme olayımız var. Hem motosiklet sınavında sarı çizgiye de frene basma olayımız, hem düz gitme olayımız var. Aynısı ehliyette de, araçta da, kamyon ve tır ehliyet sınavlarında da, otobüs sınavlarında da bu var. Tüm Türkiye'de çok ciddi bir şekilde uygulanabiliyor. Hiç taviz yok. Milli Eğitim Bakanlığı asla taviz vermiyor. Bize diyorlar ki adaylar işte bizi geçirirler mi? Biz diyoruz asla. Çünkü orada sarı çizgilere dokunma olayı ve trafikte değil de direksiyon sınavında özellikle en ufak yaptığın hatada Milli Eğitim Bakanlığı bırakabiliyor. Özellikle sarı ışık cezaları. Mesela işte sarı ışıkta bizim Türkiye'de normalde geçebiliyor. Evet. Ama kırmızı ışıkta durması lazımken direksiyon sınavında mesela sarı ışıkta geçtiğinde direksiyon usta öğreticilerinin yanında hemen diyor ki şey sınav yapıcı adayımız kaldı sarı ışıktan geçti bıraktık. Aday diyor ki işte normal hayatta diyor kırmızı ışıkta kalıyoruz burada niye sarıda kaldım diye serzenişte bulunabiliyor. Ama direksiyon aşamasında sarıda da sınavda kalınıyor kırmızıda da sınavda kalınıyor biz adaylara onu söylüyoruz. Özellikle yol çizgileri. Yol çizgilerine Türkiye'de maalesef dikkat edilmiyor. Yani kesik kesik yol çizgisi dediğimiz yerlerde geçiş serbest. Devamlı yol çizgilerinde yasak. Adam devamlı yol çizgisinde de geç sollama yaptığında Türkiye'de eğer çok şey olmadığı sürece bir sıkıntı yaşamıyor. Ama direksiyon sınavında direkt kalma sebebi. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Artık Milli Eğitim Bakanlığı çok katı. 2026 yılında da yeni yeni inşallah düzenlemeler geleceğini söylüyorlar. Biz sürücü kurslarına da onlar hemen hemen en yani vatandaşlarla aynı tarihte duyuruluyor. Aslında sürücü kursları da çok önceden bir haber almıyor. Resmi gazetede yayınlandığında sürücü kurslarına düzenleme mesajı geliyor, bilgileri geliyor, mailleri geliyor. Onlar da o şekilde düzenlemeyi yapıyor. 6. ayda mesela daha düzenleme olmadı ama şu an ön çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı serbest güzergah gelmek isteniyor. Yani özel öğretim kurumları genel müdürlüğü var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın altyapısı trafikle ve sürücü kurslarıyla eğitimle ilgilenen kurum bu kurum. 6. ayda genel müdürümüzün dediği kısmı şu. Artık serbest güzergah gelecek. Artık böyle ezbere dayalı direksiyon sınavı kalkacak diyor. Bu da çok ciddi bir çalışma.
1: Evet.
2: Artık ne yapacak? Kayseri'nin artık bir bölgesinde usta öğreticinin yanında hemen bir sınav yapıcı Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarafına atanan alacak arabasını işte Erkilet, Altınoluk ve Talas pistlerinden birinde değil de direkt artık hangi güzergah isterse o güzergahta. Yani şartlar ve zamanla sınavlar zorlaşacak.
1: Evet.
2: Herkesi böyle yavaş yavaş eğer ehliyet imkanı varsa almaya böyle hem tavsiye ediyoruz hem istiyoruz. Öncelik zaten maddi kazanç değil. Öncelik trafik bilgilendirilmesi. İnsanların bilinçli olması. İnşallah bakalım biz de 6. ayda böyle bir şey gelirse ona göre bir sınav yapıcı ve sistem değişecek.
1: Peki bu ehliyet ücretleri sık sık gündeme geliyor sürekli artışla beraber. Bu artışlar nasıl oluyor? Hangi süreçlerde oluyor?
2: Şöyle 2022 yılına kadar Duygan'ım ehliyet asgari ücretle birebir yarışabiliyordu. Yani ehliyet arttığında asgari ücret de artıyordu. Bugün mesela ehliyet şu an 20 bin civarlarında olacak. Yani yeni yeni düzenlemeyle. Buna kim karar veriyor? Valilikle birlikte bir komisyon var. Kayseri Valiliğimiz bizi ve sürücü kurslarından belli kişileri çağırıyor. Dernek başkanımızı çağırıyor. Ticaret odasından bir meclis üyesini çağırıyor. Onlara ve valiliğin belirlediği, vali yardımcılarımızın olduğu bir komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da olduğu müdürlerle beraber bu fiyatı aslında sürücü kursları belirlemiyor. Bazen bizde serzenişte bulunuyor. Adam diyor ki işte ya işte ehliyet fiyatını şu kadar arttırmışsınız. Siz nasıl kursunuz? Nasıl artar diyor. Bu sürücü kurslarının hepsinde böyle fiyatlar olabiliyor. Ama bunu biz değil de bunu tamam fiyat dediğimiz bir komisyon var. Bunu da yıllık belirleniyor. Bu fiyatın altında yazamazsın diyorlar bize. Çünkü bu fiyatın altında yazarsan eğitimden, kaliteden ödün verirsin. Çünkü çalıştırdığın arabada eğitimden kısarsın. Hocandan kısarsın diyor. Bunun için senin taban fiyatta şu fiyattan altına yazmaman gerekiyor diyor. Biz de sürücü kursları olarak buna %80'de 90'da uymaya çalışıyoruz. Altta yani ne yapıyor? Kayseri'de işini bildiği için fiyat araştırması yapıyor.
1: Tabii.
2: Az çok şöyle bakıyor fiyatlara. 1000 lira aşağı 1000 lira yukarı gibi böyle fiyatları duyuyor ama çok da nadir bu fiyatlar. Herkes şöyle bu fiyatın altına vermemeye çalışıyor.
1: Genel olarak hep aynı.
2: Tabii yukarı. Sürücü kursları aslında şu an adaylara veya işte dışarıdaki vatandaşlara ehliyet almak isteyen kişilere göre şu an cazip fiyatlar. Asgari ücretin çok çok altında şu an fiyatlar. O yüzden inşallah böyle düşünceleri olanlar kurslara gidip kayıt olabilirler. Aynen öyle.
1: Peki şimdi çok fazla da ceza ile karşılaşıyoruz ve cezalarında fiyatları artmış durumda.
2: Evet.
1: Size de geliyordur, söyleniyordur şundan, ceza aldım, ehliyetimi kaptırdım, tekrar yazılıyorum falan filan. Oluyordur illaki.
2: Oluyor şöyle, alkollü ehliyet, alkolden mesela yakalatan, kaptıran. Uyuşturucu madde mesela Türkiye'de çok şu an artık haberlerde de çıkar oldu. Uyuşturucu kullanan kişilerin ehliyeti kaptırma olayı. Direkt artık men oldu mesela. Eskiden 5 yıldı 2025 yılında. Şimdi 2026 yılında direkt uyuşturucu madde, keyif verici maddeyle yakalanan araç sürenler Kayseri'mizde de olsa direkt ehliyet men oluyor. Adam bizi arıyor, diyor ki ya ben ne yapmam lazım? Diyoruz ki emniyet müdürlüğünden kağıt al, bize gel, ona göre bir bakalım diyoruz. O da diyor ki aldım kağıdı ve artık ehliyetim men oldu diyor. Tekrar ehliyet almak zorunda ama belli bir süreye geçirmek zorunda. Ortalama bu kişilerin 5 yıla yakın ehliyeti gidiyor. Alkol de Kayseri'de de özellikle olabiliyor. Kayseri'miz genel açısından konuşursak. Kayseri Radar ailesi olarak siz çok aşırı gündemle iç içesiniz. İnsanlarla birebir takiptesiniz. Emniyet birimleriyle de vatandaşlarla da çok yakınsınız. Bu konuda sizlere de zaten teşekkür ediyoruz. İnsanları bilgilendirme açısından Kayseri'deki en öndeki platformlardansınız zaten.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz onu da şöyle diyoruz mesela. Kayseri'de en çok cezalar kırmızı ışık. Cep telefonuyla konuşmaktan yazılıyor. Yani haftalık Kayseri'de bugün baksanız 400'e yakın trafik cezası olduysa sadece bunun 400'ün bunun şeyi kırmızı ışık.
1: Cep telefonu.
2: Yani mesela cep telefonundan 400 tane ceza yazılmış haftalık. Bu cep telefonuyla da diyor ki adam işte elimde mesaj açırken telefonda yazdım. Hatta bana diyor cep telefonundan ceza gelmiş. Ama artık şöyle yapıyorlar. Hem artık bizim işte insanların dediği Fahri Müfettiş dediğimiz kişiler veya emniyet birimlerimizdeki polisler bazı bölgelerde, bu bölgeler neresi? Meydan, istasyon caddesi dediğimiz yoğun

0: Sen diyor telefonla mesajlaşırken diyor önü görmemen 23 kat kazaya sebebiyet verebiliyor diyor. Yani biri 4 kat, biri 23 kat. Biz fazla diyoruz ki ya telefonda konuşmaktan ne olacak? Kız arkadaşımızı arayalım, işte eşimizi arayalım, çocuğumuzu arayalım falan gibi böyle bir şeyler bulabiliyoruz ama haklıyız, o anda işimiz var. Ama onu ne yapmamız gerekiyor? Aslında bir 15-20 dakika trafikte bir yerden bir yere giderken biraz göz ardı etmemiz gerekiyor. En azından minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunun cezası 2719 TL. Yine aynısı kırmızı ışıkta geçme. Kırmızı ışıkta da biliyorsunuz işte bir geçmenin cezası 5000 TL. Türkiye'de her 3 günde bir kişi de trafikte kırmızı ışıkta vefat ediyor. Yani ya yaya çarpıyor, ya kazaya sebebiyet veriyor, ya da kendi direkt %100 asli kusurlu oluyor. Her 3 günde bir kişi Türkiye'de kırmızı ışıktan vefat ediyor. Diyor ki adam işte kırmızı ışıkta geçsem ne olur, ya da sarı ışıkta geçtim benim bir ne hatam var. Bir anlık dalgınlıkla, aslında bu veriler 2025 yılında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya açıkladı. Her 3 günde bir kişi vefat ediyor. Biz bugün ölümlere karşı olan bir milletiz. Ölümlere çok üzülen bir milletiz. Çok duygusal bir milletiz. Ama işte bir trafik kazasında işte biraz önce açıkladığımız motosikletli kuryelerin veya motosiklet sürenlerin günde 4.3 kişi, bu çok fazla. İşte 3 günde bir kişi kırmızı ışıktan, bunun gibi işte sürekli günde olabilecek trafik kazalarında vefat ediyor. Her birimiz de maalesef iş yoğunluğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? Maalesef geçmiş olsun ya da Allah rahmet eylesin deyip sakat kalanlara dua ediyoruz. Ölenlere de başsağlığı dileyip işimize devam ediyoruz ama trafiğe çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bizim de başımıza gelebilir yani. Peki vatandaşlar kurs seçiminde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle de direksiyon eğitiminde. Ve bu, şunu da söyleyeyim, cezaları artıyor diye çok tepki geliyor ama bu can güvenliği için gerekli. Yani para kazanmak için değil aslında bu trafik cezalarının yükselmesi. Hepimizin can güvenliği için önemli.
0: Şöyle, Ali Yerlikaya Sayın İçişleri Bakanımız açıkladığında 2025'in 10. ayıydı. Yeni trafik kanunu gelecek. 2026 Ocak veya Şubat itibariyle dedi girecek bunlar yürürlüğe dediğinde haberlerde şöyle bir şey çıktı, artık işte trafik cezaları artıyor, araba mı kullanmayalım gibi, böyle insanlar, sizler de haber yapmışsınızdır, evet, çok evet. Da böyle sezlenişte bulundu, işte arabamızı mı satalım, bu kadar trafik kazasında bu kadar şey mi olur, ceza mı olur,
1: uymaları yeterli.
0: Aynen aslında. Onun da açıkladığı aslında şuydu, Sayın Bakan dedi ki benim dedi aslında istediğim bir Türkiye'de dedi trafik kazası riskini en minimuma indirmek. Ne kadar dedi denetimi arttırsak da yine ölüm azalmıyor. Evet. Ne kadar dedi ceza yazsak da yine kazalar azalmıyor dedi. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu cezaları daha çok arttırmamız lazım. En azından dedi biraz caydırma olması gerekiyor dedi. 2026 yılında dedi bu cezaların çok arttırıp biraz daha buna dikkat edeceğiz dedi. Bunda ne oldu mesela? Bizim ilimizde de çok oluyor. Başka illerde de oluyor. Saldırı amacıyla trafikte araçtan inme. Yani adam ne yapıyor? Bir anda sinirleniyor. Yanında eşi var, çocuğu var ya da işte ailesi var. İki araç arasında sözlü tartışma. Bir anda fiziki tartışma yol açıyor. Adam araçtan iniyor. Bir anda diğer arabaya ya elle ya sopayla. İşte o da araçtan indikten sonra iş büyüyor. Bugünün cezası 180 bin TL oldu. 60 bin de ehliyeti men, 60 bin araç men. Ha bu cezalar şu an yeni yürürlüğe girdiği için şu an ceza yiyenler az. Hem ilimizde hem başka illerde ama bunlar sizler aracılığıyla böyle gündeme oluştukça, cezalar yedikçe insanlar biraz daha diyecek ki aman biraz daha dikkat edeyim. Hı hı. 180 bin ceza bugün ağır mı? Bence ağır. Neden ağır? Asgari ücretin çok çok yüksek. Evet. Asgari ücretten de yüksek olduğu için bunu yiyen bir asgari ücretli bir daha diyor ki arabadan en azından inmeyeyim. Bunu yiyen işte gelir grubu yüksek kişi de artık diyecek ki can ve mal güvenliğime dikkat edeceğim diyecek, inmeyecek.
1: İndirimle hali bile pahalı.
0: Aynen pahalı. %25 indirimle de ödese yine bu ceza çok pahalı. Buna dikkat edecek. Yine konvoy halinde bizim işte askeri uğurlaması dediğimiz ya da konvoy halinde araç yolları kapatma. Bazen siz de Kayseriler ailesi olarak sizlere de haber geliyordur. Veya işte WhatsApp ihbar hattınızdan size ulaşıyorlardır ya DM üzerinden. Size diyorlar ki işte şöyle ceza, siz de paylaşıyorsunuz işte, size bile kızma veya işte böyle olabiliyor. Diyorlar ki neden paylaştın?
1: Eğleniyorlar falan.
0: Yapan diyor ki aynen, niye eğlenirken bu adamın niye gününü zehir ettin? Sizde de çok oluyordur, biz de böyle takip ediyoruz. Ama bunda şöyle bir şey var. Siz işte insanları bilinçlendirme, bir daha yapmaması için buna böyle sebebiyet vermeye çalışıyorsunuz. O kişi de diyor ki hala ya beni neden paylaştın diyor. Farklı kanallarda. Aynen bu ihbarda da şöyle. İhbar kabul ediliyor. Biliyorsunuz 90 bin liraya kadar da cezası var. Yine 30 gün araç trafikten men, 30 gün ehliyet yine men oluyor. Bunlara çok dikkat ediyor. Saldırı amacıyla. Ambulansa biliyorsunuz Kayseri'de de

0: çok nadirdir. Kayseri biraz daha inşallah bu konuda dikkat ediyordur ama Türkiye'de İstanbul'da geçen yıl yaşandı. Ambulans yol istiyor. Oradaki sürücü diyor ki sen içerisindeki şey hasta mı var ki yol istiyorsun diye ambulansı durduruyor. Sağ şeride alıyor, kapılarını açıyor, kontrol ediyor, saldırıyor. Hatta ambulans şoförüyle, paramedik dediğimiz o şoförlerle kavga ediyor. Burada eski ceza 2000 lirayken şu an İçişleri Bakanımız ve yeni trafik ceza kanununda kabul edilen maddede 15 Ocak'ta 46.000 TL oldu. Ambulansta yol vermemek, bu kişilerle en azından kavga veya sebebiyet vermemek. 46.000 lira caydırıcı mı? Bana göre caydırıcı. İnsanlar bunu daha da çok arttırmasını sizlere de söylüyordur ve talep ediyordur. Evet. Bu da daha arttırılacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yine ehliyetsiz araç sürücüleri mesela. Ehliyetsiz araç sürücüleri 40.000 TL. Bugün ehliyetsiz araç sürücüsü diyordu ki kişi sürsem ne olur? İşte kaç lira ehliyet? O zaman işte 15.000 lira. Ceza da 10.000 lira olsun. İşte 10.000 lira da araç ruhsat sahibi yani tescil sahibi kişiye yazılsın. 20.000 lira yerim diyordu. Ama bugün diyor ki 40.000 TL oldu. Bu yürürlüğe girdi giren maddelerden. 10 maddenin biliyorsunuz en önemli maddelerinden biri de ehliyet araç sürme. 40.000 TL bunun cezası. 40.000 lirayı şöyle yapıyor. Eğer diyor devam ettin. Ehliyet araç sürdün. Ceza yedin. Sonra bunu kullanmaya devam ettin. 200.000 TL. Bunu da diyor kullandıran kim? Araç sahibi mesela babası demiş ki al oğlum işte ehliyetin yok ama kıyamamış vermiş aracını. Ona da 40.000 TL ceza yiyor. Bir de artık bu cezalarda değil Duygu Hanım. Şöyle bir durum var, kaza yaptı. Ölüme veya yaralanmaya sebebiyet verdi. Bu direkt cinayet sebebi.
1: Aynen.
0: Kişiler bunları unutamıyor. Biz trafik derslerinde özellikle bunu anlatıyoruz sürücü kursları olarak. Trafik dersinde kişiye diyoruz ki ceza. Diyor ki ya ceza yesem hocam işte ne olacak ehliyeti aldık işte bir şekilde yaparız hallederiz işte yeter ki ehliyeti alayım. Biz insanlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Tamam ehliyeti aldın. Ehliyeti aldın da yarın ölüm var, yaralanma var. Ya diyor işte herkes kaza yapmak zorunda mı? Kaza artık öyle bir şey ki Duygu Hanım Türkiye'de o kadar çok araç var ki. Kayseri'mizde de aynı şekilde. Kişiyle birebir artık yetişebiliyor.
1: Evet.
0: İstanbul'da yaklaşık bakıyorsunuz bugün 20 milyon insana yakın kişi yaşıyorsa bugün 6-7 milyon tane araç var. Kayseri'de belki 400 bin 500 bin tane şu an araç var. Ve bu araçlardan biri maalesef gelebiliyor, size vurabiliyor. Ya siz haklı olabiliyorsunuz ya da o haklı olabiliyor. Bu tarz kazalarda da bazen yaralanma olabiliyor, ölüm olabiliyor. Yaralanma çok ciddi, hem maddi hem manevi. Kişi durduk yerde bir anda işe giderken, yolda yürürken, dükkanını açmaya giderken, çocuğu ziyarete giderken, başka illerde görüyorsunuz, çocuk okuldan çıkıyor, karşıdan karşıya geçerken, Kayseri'mizde de oldu geçmiş dönemde, birkaç ay önce ne yapıyor? Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir çocuk okuldan çıkmış elinde beslenme çantası evine gidiyor koşarak o anda geliyor bir araba çarpıyor yaya yolunda veya işte yol karşıdan karşıya geçerken durduk yere bir vicdan azabı. Siz haksız değil de haklı da olsanız yine bu vicdanen ve sizi manen yoruyor. Bu davalar da açılıyor artık. Artık bu işler dava süreçleri devam ediyor. Hem sigorta şirketleriyle hem avukatlar aracılığıyla bu süreç sizi belki gelecek 5 yılınızda psikolojikmen yoruyor.
1: Peki şimdi kursa geldik. Biz nelere dikkat etmeliyiz kurs seçiminde?
0: Sürücü kursu seçimlerinde biz şöyle diyoruz. Yıllardır bunu aslında sürücü kursları yapmaya çalışıyor. Araçlarımızı da o yüzden yeniledik. Hepimizin bakıyoruz şöyle araçlara sürücü kurslarının ortalama. Türkiye standartlarının üstlerinde bir ehliyet vermeye çalışıyoruz. Araçlar yeni. İşte en iyi araçlarla eğitim vermeye çalışıyoruz. Sürücü kurslarında şuna dikkat etmelerini istiyoruz. Öncelik hemen gelip mesela biz Kayserliyiz. Pazarlığı seviyoruz, fiyatı seviyoruz, ucuz olmasını istiyoruz. Herkes istiyor ki işte ucuzu daha kaliteliyi daha ucuz alalım. Her sektörde bu geçerli. Adam evine alışveriş yaparken de, işte araba alırken de, ehliyet alırken de her sektörde olduğu gibi öncelikle fiyat algısı var. Ama biz sürücü kursları olarak yıllardır şunu diyoruz. Her sektördaşımız, her ilde bu şekilde. Diyoruz ki öncelik fiyat değil de eğitim odaklı git. Yani sen bayansın, işte bir bayan olarak... Bayandan biz mesela kendi sürücü kursumuzda diyoruz ki bayan ehliyeti sürücüler adaylarımız var. Diyoruz ki bayan hocadan almak istersen bayan hocamız var, erkekten almak istersen erkek hocamız var. Kimi tavsiye edersen, kimi istersen. O da diyor ki hocam ben fark etmez diyor işte bayan. Bazısı diyor ki ben bayandan çalışmak istiyorum kesinlikle. İşte diyor biri bayandan istiyorum. Biz ona göre çeşitlendiriyoruz. Çoğu sürücü kursunda %90'da şu an bu şekilde devam ediyor. Ne yapabiliyoruz? Eğitim alırken şuna dikkat etsinler. Eğitimi tam alabiliyorlar mı? Ki zaten herkes vermeye çalışıyor. Fazla fazla vermeye çalışıyor. Eğitim kalitesinde şu an standartlarda çoğunda yüksek. Hataları alabiliyor mu? Eksikler olabiliyor mu? Dernek olarak zaten hepimiz paylaşıyoruz. Arkadaşlar da bunu biliyor. olabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Hem sürücü usta öğreticiden kaynaklı, hem sürücü kursundan ufak tefek kaynaklı olabiliyor mu? Çok nadir adayda olabiliyor. Bunları da minimumda düzeltmeye çalışıyoruz. Adaylar sürücü kurslarına kayıt olurken şuna dikkat etsinler aslında özetle. Fiyat değil de eğitim odaklı. Arabası ne? Nasıl bir eğitim veriyor? Hocaları kim? Şöyle bir sürücü kursuna geleyim, sağıma soluma bakayım, bu sürücü kursunda nasıl bir eğitim verildi? Zaten sürücü kursunun kendi hem çalışanlarından hem yöneticilerinden hem usta öğreticilerinden belli olur. Şöyle bir araştırsınlar istiyoruz. Yani telefonu açtık işte fiyat ne kadar, fiyat ne kadarla değil de eğitim nasıl, bir eğitimi bize anlatır mısınız diyen sürücülerin yetişmesini istiyoruz. Bu sürücüler yetişirse aslında fiyat değil de bu tarz eğitimler araştıran, isteyen insanlar yetişirse bay bayan hiç fark etmiyor, genç veya yaşlı. O zaman ne olur, tüm toplum olarak aslında bu kalite yukarı kalkar.
1: Evet.
0: Biz de zaten istediğimiz o. Biz de zaten isteyen adaylar eğitimi isterse sürücü kursları zaten fazlasıyla vermeye hazır.
1: Evet. Peki eğitmen olmak için ne gibi bir kriter gerekiyor? Nasıl olmuyor?
0: Şöyle direksiyon eğitmeni var, usta öğreticilikler var. Biz bunlarda şöyle sıkıntılar var. Şu an bu dernekte de bize bazen böyle geliyor. Sürücü kursunda sektördaşlarımız da aynı durumdan müzdarip. Bazı kişiler işte sürücü eğitimi adayı aracı diye arabanın üzerine bir mıknatıslı bir araç şeyi alıyor, yazısı alıyor. Bakıyorsun ki bu kişi ne sürücü kursunda çalışıyor. Hı-hı. Ne böyle bir belgesi var. Sadece bu kişi ne diyor? Ben araç sürmeyi biliyorum, ehliyetim var diyor. Yasal yollardan olmayan, vergisini ödemeyen bir şekilde gidiyor. Size diyor ki Duygu Hanım, ben sizi bugün çalıştırayım, özel ders ücreti şu kadar. Siz de kabul ediyorsunuz. Bayanlar özellikle Instagram dediğim sosyal medya fenomeninde bazıları hatta olmuş. Kayseri'de de var, İstanbul'da da var, işte çevre illerde de var. Bu kişiler çoğunda belge olmadan veya kurslarda çalışmadan çalıştırıyorlar. Böyle bakıyoruz, adam yolda gidiyor, üzerinde sağında solunda yazı yok. Sadece tepesinde bir tepelik var. Usta öğretici olarak aday çalıştırıyor ama bu kişilere güvenmemelerini istiyoruz. Biz dernek olarak istiyoruz ki sürücü kurslarını arayın. Bazı sürücü kursları veriyor, bazı sürücü kursları vermiyor. Diyoruz ki özel ders isteyen kişilerden ve sürücü kurslarından alın. Fiyatı da istediğiniz gibi onlar size zaten yardımcı olur. Fiyat ne kadarsa size uygun şartlarda, koşullarda yardımcı olur. Onlara dikkat etsinler. Eğitmen ve usta öğreticilik derseniz bu kişiler eğitmendi. Bunlar usta öğretici değil maalesef. Aralarında vardır geçmişte çalışmış olanlar, nadirdir ama bu kişiler ehliyeti olan, belgesi olmayan, yasal yollarla bu işi yapmayan, devlete vergi vermeyen, burada açık var zaten Türkiye geneli her konuda olduğu gibi, Sayın Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi, yolsuzluk ve yasal olmayan yerlerde bu şartlarda iş yapanlar var. Bizim usta öğreticilik dediğimiz belgeyi almak isteyenler mesela halk eğitim merkezlerinden belirli dönemlerde açılan zamanlarda bu belgeyi gidip o kurslarda birebir, bazen online bazen derslerin birebiriyle devam eden, şu an ilçe halk eğitim merkezlerinde devam ediyor. Her zaman açılmıyor ama belli bir dönemlerde açılıyor. Talep de oluyor. Bu belgeyi alabilirler, usta öğreticilik belgesini. Usta öğreticilik belgesi de teorik sürecinden, bu süreçlerden geçmiş, bu süreci belgeyle tamamlamış kişiler. Yani bu kişiler ne yapıyor? Direksiyon usta öğreticilik belgesini aldıktan sonra bir sürücü kursuna Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla başvuru yaptıktan sonrasında usta öğretici olabiliyor, durumuna devam edebiliyor. İstediği yerde bugün bu sürücü kursu, başka bir sürücü kursu veya işte bu sektörlerde çalışabiliyor. Ama direksiyon eğitmeni dediğimizde yasal olmayan kişiler, bunlara dikkat etsinler lütfen. Alırken de veya işte Instagram'da gördüğü işte kişiye DM yoluyla ulaşıp beni hocam bugün çalıştırır mısın, işte fiyatı ne kadar, şu kadar, hadi hocam yarın şurada buluşalım, İşte bizi bir çalıştırın 2 saate şu kadar. Bunlara değil de sürücü kurslarının telefonlarını, zaten telefonlarda ulaşabilirler. Sosyal medyadan, Google üzerinden bunlardan bir baksınlar şöyle. En azından onlar arayıp usta üretici mi var yoksa direksiyon eğitimi olduğunu bir araştırsınlar istiyoruz.
1: Şimdi şöyle bir sorumuz var. Ehliyet hocaları genelde sinirli oluyor diye.
0: Hani evet.
1: Sebebini soruyorlar. Acaba neden, hepsi mi öyle, yapı olarak mı öyle? Ben kötü sözler söyleyen de olabiliyormuş.
0: Şöyle bazen karşılaştığımız oluyor. Orada şöyle bazı adaylar hocalarla birlikte tartışma yaşayabiliyor. Biz de bununla karşılaşabiliyoruz. Hatta şöyle Milli Eğitim Bakanı'nın görevlendirdiği kişiler de direksiyon sınavında adaylarla tartışma yaşayabiliyor. Sürücü kurslarının belirlediği direksiyon usta öğreticileri de tartışma yaşayabiliyor. Bunu biz minimuma indirmeye çalışıyoruz. Hem kendi kurumlarımızda hem de diğer sürücü kurslarındaki arkadaşlar da adaylara diyoruz ki işte aman sen sabırlı ol. Hocamıza diyoruz ki lütfen adaya sabırlı, hoşgör ve nazik davran. Tabii aday da, hoca da diyor ki işte günlük işte fazla kişiyle karşılaşıyoruz. Bundan dolayı işte bir önceki hem ailevi sorunlar veya bir önceki adaydan alan birikintiyle birlikte adaya maalesef kötü sözler söyleyebilme ihtimali olabiliyor. Her sürücü kursunda karşılaşmıyor ama bazı kurumlarda maalesef denk gelebiliyoruz. Bunu da minimuma indirmeye çalışıyoruz. Hem kurs sahipleri onlar da istemiyor. Çünkü kavga vesaire bu tarz sebebiyet vermek ve memnuniyetsizlik oluşturuyor. Tabii. Hem adayın moralini bozuyor. Direksiyon hatta şöyle oluyor. Geçmişte bunlar çok var. Milli Eğitim Bakanlığı'na da ulaşabiliyor bu işte durumlar. Hem CİMER aracılığıyla da ulaşabiliyor. Kişi direksiyondan vazgeçme bile ihtimali olabiliyor. Evet. Maalesef diyor ki ben ehliyet almaktan vazgeçtim. Moralim bozuldu, üzüldüm. Almıyorum bu ehliyeti diyor. Küsen bizde de oldu mesela. Adam geldi işte diyor ki ben yaşı geçmiş. Neden almadın şimdiye kadar ehliyetimi dedim. Başka bir yerde diyor işte bu il değil de başka bir ilde yaşarken diyor 10 yıl önce böyle bir mevzu oldu. Canım sıkıldı, küstüm diyor. 10 yıldır araba sürmüyorum. Bayanlarda da aynı şekilde 5 yıl oldu, 10 yıl oldu.
1: Travma kaldı.
0: Aynen. Aileyle diyor, değil de diyoruz biz şöyle yapıyoruz adaylara da şunu diyoruz işte hem sürücü kurslarında da böyle olumsuz olaylarla karşılaşan olabiliyor, küsebiliyorlar. Direksiyon sınavına girmeyenler olabiliyor ya da geçmişte direksiyon sınavında ehliyetini dosyasını yakan kişiler oluyor. 4 defa girmiş, başarısız olmuş kişiler veya işte eşiyle kavga etmiş, babası annesinin kızmasıyla bu duruma küsmüş kişiler oluyor. Trafiğe küsmüş kişi de çok duyganım bu arada söyleyelim. Yani evde şu an ev hanım olup da veya işte trafikte yaya olarak yolda yürüyen çoğu kişinin sana bakın ehliyeti olmuş olabilir ama işte aracı kötü sürdüğünü söyleyenler tarafından maalesef trafiğe küsüp araç sürmeyenler de çok. Bunların da inşallah trafiğe katılmaları herkes açısından olumlu olur. Kendi açısından da, özgüveni açısından ve kendi sağlığı açısından da.
1: Şöyle, çünkü ehliyet alırken evet araç kullanılıyor ama bir stres var yani orada. Tamam geçtik bitti ama daha devamının gelmesi gerekiyor. Kendimizin de sürmesi gerekiyor ehliyet
0: tabii
1: aldıktan
0: ki.
1: Sonra. Aldım bitti meselesi yok
0: eski yani. Eski ehliyet sistemi de biliyorsunuz işte bize diyorlardı ki işte hemen sürüyorduk alıyorduk artık o sistem bitti maalesef. Yani bugün 30 dakika aracı birebir direksiyon sınavında sürmesi lazım. En ufak hatada da bırakıyorlar. Hocam diyorlar işte bize direksiyon sınavında işte iltimas gösterirler mi maalesef yapmıyorlar. Evet. İşte diyor siz sürücü kursu olarak söyleseniz de bize yardımcı olsalar maalesef o da yok. Sürücü kurslarıyla hani aman işbirliği içinde misiniz diyorlar. O da öyle bir şey de yok maalesef. Bunda da çok karşılaşıyoruz.
1: Ayık altında olan
0: tabii kısımlar. Yani buna belki şöyle ileride şunu da getirecekler. Kamera zorunluluğu. Hı-hı. Çünkü geçmiş dönemde yaklaşık birkaç ay önce bir ilde böyle problem karşılaştı. Bu kişi CİMER'e başvuru yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapıyor. Direksiyon sınavında o sizin dediğiniz sarı çizgiye dokundum diyor. Hı-hı. Veya Dubai'ye değdim diyor. O diyor ki değmedin. Beni diyor hoca diyor kasıtlı olarak bıraktı diyor. Hı-hı. Direksiyon na gelen o Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevlendirilen müfettişlere karşı bir süreç başlıyor. Bu süreçte de soruşturma açılıyor. Bunda da tahminim şu an süreç belli değil ama kamera zorunluluğu bile direksiyon sınavlarında gelecek. O zaman şöyle olacak Duygu Hanım, çok daha zorlaşacak.
1: Evet.
0: Yani kamera işliğinde direksiyon sınavı aşamasında kişinin en ufak hatasında direkt artık kalabilecek. Evet. Kamera kaydı onu da gündeminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın aynı serbest güzergah gibi belki 6. ayda 7. aylarda belki 2027'ye doğru biz bunları göreceğiz.
1: Yani bizde yani benim aldığım dönemde sınır vardı. Mesela 2 stop edebilirsin. İşte bir kere şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Onlar devam ediyor.
0: Tabii devam ediyor. Mesela kırmızı ışık. Hı hı. Ona çok dikkat ediyorlar. Sinyale aşırı dikkat ediyorlar. Biz hem teorik süreçlerde yani yazılı sınav zamanları da anlatıyoruz. Direksiyon sınav aşamasında da kişilere diyoruz ki sinyale çok aşırı dikkat etmelisin diyor. Tamam hocam diyor bize. Bir bakıyorsun direksiyon aşamasında maalesef o andaki heyecanıyla diyor ki unuttum hocam diyor. Beni bıraktılar. En ufak hatada bırakıyorlar. Hocam diyor işte keşke bırakmasaydı beni. Siz bir söyleseniz konuşsanız diyorlar. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yok. Çünkü tablet üzerinden adam yani hocalarımız başlıyor sınava. Tablet üzerinden diyor ki kırmızı ışıkta geçti. Sinyal vermedi. Basıyor düğmeye sınavı bitir diyor. Bitirdikten sonrasında istediği bir şekilde hiçbir müdahale maalesef yok. Bu konuda da sürücü kurslarının yapabileceği şey şu direksiyon aşaması öncesinde eğitimi sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde vermek. Hı hı. Sınavda da adayın heyecanıyla en minimum şekilde kontrol edebilmek. Hı hı. Usta öğreticimiz de zaten adayın tam arkasına biniyor. Hı hı. 2000 müfettiş de aracın içerisine biniyor. O anda aracın içerisinde biz istiyoruz ki heyecan sıfıra düşsün ama ufak bir heyecandan kırmızı ışığı hala unutanlar. Bunu kamyon adaylarımızda da yaşıyoruz, tır adaylarımızda da. İşte yaklaşık 10 yıldır kamyon sürüyor. Trafiğin içerisinde birebir içerisinde tır ehliyetini yükseltmek istiyor. Hmm. Tır ehliyeti alacak. Adaya diyoruz ki işte sen her gün sürüyorsun ama aman kırmızı ışığı unutma diyoruz. Kırmızı ışıkta geçme. Sinyal vermeyi unutma. Aman diyoruz işte devamlı çizgide sollama yapma diyoruz. Bak bunlara hocalarımız takılır diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen hocalar Tamam diyor. Bir bakıyorsun 5 dakika sonra araç sinyal vermedi diye sınavda kalabiliyor. Her gün sürene insanlar da bu kişiler.
1: Heyecan
0: Böyle problemler
1: yaşıyor.
0: aynen yaşayabiliyoruz. Niye diyoruz böyle yaptın ya da otobüs sürücüsüne. Her gün biz de karşılaşıyoruz. Diyor ki ya vallahi heyecan yaptım.
1: Evet.
0: Aşamalar çok heyecanlı bir süreç gerçekten. Teorik sınavda da şöyle yaşanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 4 noktada e-sınav merkezlerimiz var. E-sınav merkezlerimizde günlük adaylarımız akşam üzerleri sınava giriyorlar. Her gün var. Kayseri'de, çevre illerde olduğu gibi. Bu sınav aşamasında da kamera eşliğinde sınava girdiği için kameralardan bazen takıntılı olan insanlar da var. 2 ay önce yaşadık biz sürücü kursumuzda bir adayımız kamera sevmediği için teorik sınavda oturdu sınavı yapamadım diyor. Kalktım çıktım hocam diyor. Bir sınava diğer sınava işte ilaç kullanmak zorundayım. Çünkü ben diyor hoşuma gitmiyor. Böyle kalan adaylarımız da var. O yüzden sizin ta konunun başında dediğiniz olay işte sınavsız ehliyet olayı çok zor. İmkansız gibi bir şey zaten yani öyle bir şey olamaz. Çünkü teorik sınavda da direksiyon sınavında da kameralar her yerde karşımızda. Artık resminizi o anki sınavda verdiğiniz resminizi veya sürücü kursuna kayıt esnasında verdiğiniz resmi karşılaştırıyorlar. Kimliğinizle de karşılaştırıyorlar. Başkasını girdireyim, düzenek yapayım vesaire imkansız.
1: Evet. Peki şimdi dönem dönem biz buzlanma yaşıyoruz, yoğun kar yağışı yaşıyoruz ki ehliyet alan kişiler bu havalarda da trafiğe çıkacak tabii ki. Birkaç kişi şey diyordu çünkü biz hani ben yazın alırım, kışında kullanmam falan ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil.
0: Evet şöyle var özellikle kış aylarında sürücü kurslarına talep maalesef azalıyor. Yani şu anki Ocak, Şubat, Mart dediğimiz dönemlerde sürücü kurslarında talep biraz daha yaza göre az. Hepimiz sürücü kursları olarak işte bu süreçlerde biraz daha az kişiyle adaylarla ilgilenebiliyoruz. Bunda şöyle bir şey var algı olarak şehirde şöyle bir algı var. Diyor ki işte kış günü arabamı sürülür, kış günü sınavım olur, boş ver yaza doğru alırız. Ama yaza doğru talep artıyor. Ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ve süreçlerde adaylarımız şunu düşünüyor hemen kayıt olurum bir ay içerisinde ehliyetimi alırım. Maalesef o yok artık sürücü kurslarının yapabileceği bir şey yok. Aday bize kayıt oluyor diyor ki ya 15 gün içerisinde bir ay içerisinde bana ehliyet alacağımı söylediler diyor. Kim söyledi diyoruz arkadaşlarla konuşurken bir ortamda söyledi artık öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani bu süreç 2 ay sürüyor diyor ki aday ondan sonra ben askere gideceğiz. İşte evliliğim var, düğünüm var. O gün sınav olmazsın. Benim kaydımı sil. Bu tarz yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Silemiyorlar kayıtlarını. Niye? Kaydını yapmış, faturasını kesmiş. Sürücü kurslarında fatura kesme zorunluluğu var. Kaydını yaptığında Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu var. İşte ben adam diyor ki ben işte Mart'ta kaydoldum. Mayıs'ta askere gideceğim. Sınav işte bir ay içerisinde yapsaydınız girecektim, giremedim. Benim iptal edin. Maalesef böyle şeyler olmuyor. Çünkü bunu Milli Eğitim Bakanlığı belirlediği için süreçlerde bir süreç olduğu için ehliyetin hemen alınacak bir şey olmadığı için ve ciddi süreçlerden geçilmesi için hemen olmuyor. Kışın neye dikkat ederiz diye dönersek de kışın şöyle bir şey bizim trafikte takip mesafesini arttırmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Trafikte takip mesafesi çok önemli. Kayseri'de de arkadan çarpma dediğimiz %100 asli kusur sebepleri olaylarda takip mesafesinde sorumlu tutuluyoruz. Adam arkadan çarpıyor, bir anda öndeki ya telefonla konuşabiliyor, ya ani fren yapabiliyor ya da önüne yaya çıkabiliyor. Veya işte kırmızı ışıkta bir anda biliyorsunuz Kayseri'de de var bu, yeşilden kırmızıya dönüyor. Sarıda adam geçerim diye düşünüyor, diğeri de diyor ki biri geçiyor, o da geçecek sanıyor. En arkadaki kişi diyor ki bu da geçer herhalde diyor. Bir bakıyorsun o kişi kırmızıda duruyor, o kişi geliyor arkadan çarpıyor, %100 asli kusurlu. Araçtan iniyor, kavga edebiliyorlar. Ama bunda ne oluyor? Takip mesafesi dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Takip mesafesinde de hızının yarısını biz anlatırız hep. Yani 100 kilometre ile giden bir araç 50 metre arasında mesafe açmak zorunda hızın yarısı. Ben kişiye diyorum ki 30 ile bile gitsen 15 metre mesafe aç. Yani aranda mesafe artsın ki hemen adamın dibinde gitme. Gitme ki yarın bir gün bir adam frene basar. Sen bugün olmasa yarın bir gün bu kişilerle karşılaşırsın. Ya hocam diyor ne olacak kaza mı olacak her zaman? Gitsem ne olacak dibinde diyor. Bugün olmasa yarın bir anda frene basar. Sen bugün olmasa yarın bununla karşılaşabilirsin. O yüzden takip mesafesi özellikle kışın arttırmak zorundayız. Biz mesela işte kış memleketi olan memleketiz. Kayseri'de yaklaşık işte Ocak'tan itibaren yaklaşık bugün işte 29 Ocak'tayız. Bir 20-25 gündür eksi 10, eksi 15 derece soğuklar vardı. Eksi 10, eksi 15 derece soğuklarda da ne yaptık? Araçlarımızı çoğu kişi çıkartmadık. Çıkaranlar da ne yaptı? Kış lastiği olduğu için çıkardı. Yaz lastiği olanlar evde tuttu. Yaz lastiği
1: Evet.
0: olanlar da çıktıysa da sizler aracılığıyla da kazaları paylaştınız. Kazalar çok oldu. Özellikle Kayseri'de bazı bölgelerde, Talas tepelerde, bu tarafta Eğri Bucak taraflarında, tepelerde, organize dağ yollarında her günde paylaştığınız o kazalar meydana gelebiliyor. Özellikle ilçe yollarında. Pınarbaşı Gürün yollarında. Pınarbaşı bugün Kayseri'mize bağlı büyük ilçelerden. Biz uzak sanıyoruz ama her gün giden gelen insan, memur da var. Ticaretle uğraşan insanlar da var. Bugün işte Yeşilisar bölgesinde Araplı bölgesi var. Niğde güzergahı. O bölge çoğu zaman kar yağışında kapanır yola. O bölgelerde de araç sürenler var. Biz evimizde sıcak sıcak otururken kişiler o yollarda hem ticari taşımacılık ya da normal araçta yollara çıkabiliyorlar. Bunda da kişilerden biz şunu istiyoruz. Agresif sürüşlerden kaçınılmasını, yani ani tepkimeler vermesini, ani hız veya fren yapmasını engellemesini, belli bir hızla gitmelerini istiyoruz. Onun dışında ana yolları tercih etmelerini istiyoruz. Ana yollar, güzergahlar açılıyor. Ara yollar da açılıyor. Belediyeler çalışıyor ama bazen kar yağışının etkili ve buzun etkisinden dolayı açılmıyor. Yine mesafeyle birlikte biz şunu diyoruz. Aracınızda buz kazıcı, yani buz kazıcı dediğimiz aslında o aldığımız, o uygun aldığımız, evet, olaylar. Özellikle adam ne yapıyor? Arabaya sabah bindiğinde buzla kazıyor. Kayseri'de çok, çünkü her sabah karşılaşabiliyoruz. Buz kazıcı yok adam da. Yola işte camını önce açmadan eliyle artık yapabiliyor. Evet. Sağını solundaki işte mesafeleri görmeden yola çıkabiliyor. Sağından bir araba geliyor. Maalesef görmüyor, kaza yapabiliyor. Yol veri görmüyor, kaza yapabiliyor. Dur veri duru görmüyor. Kazaya sebebiyet verebiliyor. Bundan dolayı hem kar lastiğini takmalarını istiyoruz. Çok dikkat etsinler. Kar lastiği masraflı mı masraflı, maliyeti var mı maliyeti var, ama artık bilinçli sürücü çok fazla. Eskisi gibi değil Duygu Hanım. Herkes artık kar lastiğini takabiliyor, alabiliyor. Evinden, rızkından işte biraz böyle feragat edebiliyor. Hı. Bu feragatla birlikte kar lastiğini takabiliyor.
1: Mecbur bir yerde.
0: Aynen. Çünkü. Aynen, bunlara da dikkat etsinler istiyoruz.
1: Peki şöyle bir soru geldi, onu da yöneltsem hemen. Hangi suçları olan kişiler ehliyet alamaz? Hiç alamama gibi bir durum var mı?
0: Tabii ehliyette şöyle, devlete karşı işlenen suçlar, bazı maddeler var, yaklaşık 10 madde. Hı. Hem devlete karşı işlenmiş geçmiş suçlar, terör örgütlerine birlikte, uyuşturucu maddeyle birlikte bunların bir suçları var. İşte terör örgütü üyelikleri, geçmişten daim olan ehliyetmenleri veya kişi ne yapmış, alkolde bunu 3 veya 5, 6, 7, 8, 10 kez yapmış. Bu kişiler bu maddelere göre ehliyet alamıyor. Hı hı. Yine uyku apnesi dediğimiz olaylar var. Uyku apnesinde de sağlık raporunu alamadığı sürece maalesef ehliyetini tekrar ne alabiliyor, yenilenebiliyor.
1: Uyuyakalma ihtimali mi oluyor?
0: Var. Uyku apnesi geçmişte aday şöyle, bizler de yaşadık. Çok normal bir sebepten doktora gitmiş. Hı hı. Doktor da uyku ilacı istemiş. İlaçla birlikte psikolojik ap dediğimiz bu ilaçlardan birini almış. Bu ilaçlarla birlikte devam etmiş. Aslında bir sıkıntı yok. Yaş 16. Diyor ki 2 yıl sonra da ehliyet alırım, bir sıkıntı olmaz. Ama 18 yaşında aile hekimine başvurduğunda, sağlık raporu biliyorsunuz aile hekimine başvuruluyor. Ondan sonra uzman hekime veriliyor, gönderiliyor. Aile hekimi diyor ki ben sana veremem. Sen bu uzman hekimine git, şehir hastanesine veya devlet hastanesine. Şehir hastanesi görülüyor. Diyor ki sana diyor uyku apnesinden dolayı ehliyet verilmez. Bunu yaşayanlar çok oldu ve çözümü maalesef şu an yok. Yani bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi merkezine de yazılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da şikayetler çok yüksek ama alamıyorlar. Bu tarz şeyler de çıkıyor. Hı hı. Yine bizim monoküler sürücü dediğimiz tek gözü görmeyen kişiler ticari araç kullanamıyor mesela. Normal araç ehliyeti alabiliyor. Belli sağlık şartlarından ve her yıl sağlık raporu alma şartları var. Böyle kişiler var mı trafikte? Az gibi gözüküyor ama çok var. Bugün ehliyeti alıyoruz. Yaşımız 18. 28 yaşında gözümüz bozulabiliyor. Hususi araç sürücüleri biliyorsunuz 10 yılda bir sağlık raporunu yenilemek zorunda. 10 yılda bir ehliyetlerini yenilemek zorunda. Ticari araç sürücüleri de 5 yılda bir. Hı hı. Kişi bugün 2026 yılında kamyon ehliyeti, otobüs veya tır ehliyetini aldı. 2031 yılında hemen gidip bu sağlık raporuyla birlikte, bir ücreti de var bunun artık. Yüksek bir ücret. Hı hı. Bununla birlikte hem sağlık raporu, hem yeni resim, hem bu ücreti de nüfus müdürlüğüne verip yenilemek zorunda. Yenilediğinde de şöyle de karşılaşabiliyoruz. Kişi diyor ki benim kamyon tır ehliyetim vardı, nüfus memurluğuna gittim. Tam yenileme aşamasında benim kamyon tır ehliyetimi, otobüs ehliyetimi iptal ettiler. Oğuzhan Bey nasıl yapacağız? Buna bir çözüm bul. Diyoruz ki nasıl oldu? Diyor ki ya işte sağlık şartlarımın bazıları el vermediği için iptal edebiliyorlar. Bu şartlarla karşılaşan Türkiye'de çok, özellikle uzun ve ileri yaşlarda bu olabiliyor. Kişi ne yapıyor? Kamyoncu. Ekmeğini ve rızkını kamyondan kazanıyor. Tır uluslararası nakliyat işi yapıyor. Tırdan kazanıyor. Otobüs işletmeciliği yapıyor. Bugün servis taşımacılığı Kayseri'de çok yaygın. Servis taşımacılığında bugün işte hem okul taşıtları hem de bugün personel dediğimiz organize et servis çeken kişilerde de çok karşılaşabiliyor. Kişi tüm rızkını buradan kazanırken bir ehliyetini yenilemeye gidiyor. Yenilemede diyorlar ki sen artık ticari araç kullanamazsın. Kullanamayınca şirketler aracı vermek istemiyor. Doğal olarak haklılar. Bu kişi işsiz kalıyor. Böyle insanlar da geçen yıl karşılaştık. Sizler de denk geliyordur, gelecektir. Bunlar da olabiliyor.
1: Peki size en çok gelen direksiyon derslerinden, sınavlardan ne gibi şikayetler geliyor vatandaşlardan?
0: Şöyle, bizim özellikle yazılı sınavlar biraz zorlaştı. Yani yazılı sınav dediğimiz, aslında biz teorik ders sınavları diyoruz ama yazılı sınavlar diye hepimizin bildiği sınavlarda biraz 70 puan dediğimiz olay var. Yani kişi 50 sorudan sınava tutuluyor. E-sınav üzerinden, bu da elektronik ortamda önünde bir tabletle kameralar eşliğinde sınava tutuluyor. 45 dakikada bunu bitirmek zorunda. Sınav çok zor artık. Yani kişi diyor ki hocam ehliyet almak eskisi kadar kolay mı diyen biri varsa maalesef artık o iş kalktı diyoruz. Artık ehliyet almak zor. Yazılı sınav, uygulama sınavında da. Yazılı sınavda şu var, sınavı geçemeyen adaylarımız çok oluyor yazılı sınavda. Özellikle biz şunu istiyoruz, sürücü kursları zaten teorik eğitimi veriyorlar. Hiçbirinde öyle bir kaçınma vesaire yok. Hem online hem birebir sürücü kurslarının derslerini, dinlemelerini, sınava, ehliyete kayıt olduklarında vakitlerinden bazen bize diyorlar ki işte derse gelmesek olur mu diyor, vaktimiz yok. Evde çocuğumuz var. İşte ben işte bir yerde çalışıyorum, iş yeri izin vermez diyor. Ama biz onlara diyoruz ki lütfen bir vaktini ayır. Mesela bir dershaneye gidiyorsun, para veriyorsun. En azından sürücü kursuna da biraz para veriyorsun. O parayı da gel şurada, bizde zaten hocamız var, ders anlatıyor. Sen de gel bir akşam 3 saatini buraya ayır. Şöyle 2 hafta burada bir ders dinle diyoruz. Bir hafta ders dinle, en azından gel diyoruz. O da gelenler, yüksek katılımlarla gelenler olabiliyor ama gelmeyenler maalesef sınavda kalabiliyor. Çünkü orada anlatan olan derslerde ve püf noktalarında sınavda çıkabilecek olaylar olabiliyor. Gelmeyenler biraz daha bunları az görebiliyor. Sınav sorularında çok artık zor. Bunlar da çok biz problem yaşayabiliyoruz. Yazılı sınavda özellikle yaş grubu yüksek kişilerde. Artık süreye uzatanlar veya süreyi yetiştiremeyenler var. Bunlara da artık yapacak bir şey yok. Diğer tarafta manuel dediğimiz ehliyet alanlarda, yani bugün Türkiye'de çok yaygın, bir de otomatik vites ehliyeti var. Otomatik vites alan manuel ehliyetle araç kullanamadığı için otomatik alan otomatikle gidiyor. Biraz daha böyle eğitimi daha kolay, daha güzel bir şekilde alabildiği için ve aracı otomatik süreceği için daha kolay geçebiliyor. Ama o da böyle kolay anlatırken Duygu Hanım, şöyle kolay mı değil. Otomatik viteste de maalesef dosya yakanlar da var. Otomatik viteste 3 veya 4. seferde geçen, maddi manevi zorlanan adaylarımız da var.
1: Yine onlar da park falan mı?
0: Tabii parklarda zorlanıyorlar. Rampada sıkıntı yaşamıyorlar ama paralel park ve L park dediğimiz olaylarda geri manevra dediğimiz 25 metre geride zorlanabiliyorlar. Direksiyon da bize çok şikayet geliyor. Direksiyon aşamasında yani başarı oranları yüksek sürücü kurslarına ama bakıyorsun şöyle kalanlar yine oluyor. Kalınca da maalesef insan morali bozuluyor. Eve gittiğinde ağlıyor, işte ailesini anlatıyor. Babası, ailesi üzülüyor, eşi üzülüyor. Geliyor sürücü kursuna kızıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na kızıyor ama bu konuda hiç taviz vermiyorlar. Bizim de hiçbir şey yapabileceğimiz bir şey yok. Bize diyorlar ki siz mi getiriyorsunuz bu hocaları? Siz mi? Ama sürücü kursları burada hiçbir şey yok. Çünkü sürücü kursları da aynı sınav sabah hocaları görüyor. Sabah gördüğü için, onlar da o sabah karşılaştıkları için, zaten kurayla geldikleri için hocalar aslında, onlar da hangi sürücü kursuna geleceğini bilmiyor. Sürücü kursları da kimin geleceğini bilmiyor. Sadece sınav günü olabiliyor. Biz bu şeylerle, şikayetlerle çok karşılaşabiliyoruz.
1: Peki sınır kaç? Kaç defa kalınca tekrar?
0: 4 kez. 4 kez yazılı sınav dediğimiz teorik sınav, 4 kez de direksiyon sınavında kalsa dosya yakıyor. Tekrardan sürücü kursuna kayıt olmak zorunda. Tekrardan para vermek zorunda. Hem maddi manevi yıpranıyor. Her trafikte olduğu gibi, yani mesela işte kalıp adam diyor küsüyor. Diyor ki trafiğe artık ehliyetsiz süreceğim, ehliyetsiz bineceğim. Ama bakıyor ceza yiyor. Tekrar ehliyete yazılıyor. Biz diyoruz ki ya biraz daha dene, bir daha dene. Bir dosya yakan olabiliyor. İkinci kez dosyayı açtırıyor. Bakıyorsun bu sefer ilk seferde geçebiliyor artık. Kendine güveni veya işte özgüveni yükselebiliyor. Biraz daha eğitim alabiliyor. O yüzden moralini bozmasınlar istiyoruz ama maddi olarak biraz külfetli olduğu için sınavda kalmak kişiyi zorlayabiliyor. Ailesini üzebiliyor. Hem kızı, hem çocuğu, hem eşi, babası, annesini böyle üzebiliyor.
1: Ona da yapacak bir şey yok artık.
0: Aynen. Bu sınavlarda şöyle, ücretler biraz yükseldi. Evet. Onların da farkında olabilirler. Teorik veya direksiyon sınavında kalmak. Yine çünkü harç yatırmak zorundalar Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yine eğitim almak zorundalar. Bunlar şu an 6 bin liraya kadar yükseldi. Bilgileri olsun.
1: Önceden de yüksekti ama
0: şimdi daha da yüksek. Aynen. Şu an 6 bin liralara kadar çıkabiliyor.
1: Evet. Şimdi benim süremiz de kısıtlı. Son bir sorum olacak. Tabii. Vatandaşlardan da özellikle bize gelen, biz dönem dönem bununla ilgili haberlerde yapıyoruz. Işıklarda süre olmaması. Hani bu çok kazaya da sebebiyet veriyor. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle ışıklarda Kayseri'mizde özellikle bizde de karşılaştığımız olay var. Bir anda yeşilde adam geçecek,
1: Sarı kırmızı
0: yaklaşık bir
1: oluyor.
0: 50 metre var trafik kırmızı ışığına. Bir anda sarı yanıyor. Bir anda da hatta hemen kırmızı yanıyor. Bazı bölgelerde özellikle yoğun burç bölgesinde bu var. Meydan bölgesinde bazı bölgelerde var. Talas bölgesinde de bu bölgelerde var. Bir anda adam hızını almış. Yaklaşık 70 kilometrenin üzerine çıkmış. Tam o hızla giderken bir anda kırmızı yanıyor. Aday da sarıda geçmek zorunda kalıyor. Sarıda geçmek suç mu? Sarıda geçmek de aslında şöyle istese ceza yiyebiliyorlar. Bugün EDS dediğimiz her yerde EDS var. EDS'den de ceza yiyebiliyorlar. Sarıda geçmek kazaya sebebiyet de yine kusur oranı %50 verebiliyor. Diğer taraf kırmızıda geçti. Sen sarıda geçtin. %50 %50'ye dönebiliyor bu kusur oranları. Kusur oranları da şöyle önemli. Bugün arabanın bir farı 30-40 bin liraya kadar çıkabiliyor. Durduk yerde işte seni kendi arabasını ödüyor. O da kendi arabasını ödüyor. Durduk yere maddi manevi sıkıntıya giriyor. Siz de karşılaşıyorsunuz. Bunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi de kesin dikkat etmeye çalışıyordur ama maalesef bir anda yeşilden kırmızıya dönen olaylar ve trafik ışıkları var. İnşallah bunlar düzelir. Bunlar düzelirse bir anda yeşilden kırmızıya dönme olayında veya sarıdan geçme olayında hem trafik kazası riski ortadan kalkar hem trafik kazası yaşayanlar bu sorundan bir daha muzdarip olmazlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Vallahi.
1: konu var konuşacak aslında ama işte süremiz kısıtlı.
0: Evet. Bizleri çağırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem sürücü kursları derneği olarak hem sürücü kurslarından bir dostunuz olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kayserilere çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir fırsat tanıdığınız için ve bizleri dinleyenler varsa o dinleyen arkadaşlarımız, dostlarımız ve bize mesaj atan kişilerin bizlere sorduğu sorular için herisine teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediği için herkese diyoruz ki trafikte lütfen sabırlı ve hoşgörülü davranın. Hem kendi sağlığınızı hem karşı tarafın sağlığına dikkat edin. Hepimizin bir sıkıntısı, problemleri olabiliyor. Herkesin psikolojik veya işte sorunları olabiliyor. Herkes trafiğe çıktığında dalgın olabiliyor. Herkes birbirine karşı biraz daha saygılı, biraz daha hoşgörülü ve sabırlı davransın istiyoruz. Emniyet kemerlerini taksınlar. Belgesiz trafiğe çıkmasınlar.
1: Özellikle alkollü.
0: Alkollü araç kullanmasınlar. Başkalarının sağlığına, sıhhatlerine dikkat etsinler istiyoruz. Bizler de bu programa davet ettiğiniz için tekrar teşekkür
1: Ne demek?
0: ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: başka yayınlarda daha farklı konuları da konuşuruz
0: İnşallah
1: diyorum.
0: çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ne demek? Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırgan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da Antalya yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebepten dolayı devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamamız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları iki ayrı ortak açıklama ile İsrail'in Suriye ve Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. A Milli Erkek Basketbol takımı Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Türkiye FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Almanya'yı 77-51 yendi. Ay Yıldızlı ekip 5. maçına çıkacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Eylül'de sona erecek. Törende Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Başla, milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Organizasyonda Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı, Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
7: Coğrafi iz başlıyor.
8: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Coğrafi iz sona erdi.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine %50'lik tarife uygulaması kararı üzerine Kanada, bu tekliflere misilleme yapacağını bildirdi. ABD'de 19 milyondan fazla kişinin verileri incelenerek yapılan kapsamlı bir araştırma, kuru temizleme işletmelerinde 150 metre mesafede yaşamanın Parkinson hastalığına yakalanma riskini %23'e kadar arttırabileceğini ortaya koydu. ABD Adalet Bakanlığı, TikTok ve ana şirketi ByteDance'la çocukların çevrim içi gizliliğinin korunmasına yönelik davayı 400 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlandırdı. Filistin Devlet Başkanlığı, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu belirterek, İsrail'in devam eden ihlal ve saldırılarının tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Avrupa Birliği Komisyonu, işgalci İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yasa dışı yerleşim bölgesi için inşaat ihlalleri yayımlama kararına karşı çıkan ülkelerin ortak açıklamasına katıldı. FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası final maçının ardından çıkan olaylarla ilgili cezaları duyurdu. Arjantinli orta saha oyuncusu Leonardo Paredes 10, Nahuel Molina 7 maçtan men edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi," dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Kıdemli Ebola Koordinatörü Julien Arneis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının katlanarak büyüdüğünü belirterek, "Bu salgın müdahale hızımızdan daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılıyor," dedi. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
9: Ahlaklı ve ilkeli bir satış politikası ile her ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun başarının kaçınılmaz olacağı kanısındayım. İsmim Tayyar Şahin, 1988 Kayseri doğumluyum. İlk, orta, lise ve lisans öğretimimi Kayseri'de tamamladım. Aile şirketlerimiz olan Şahiner bünyesindeki firmalarımızda lise hayatımda olmak üzere deneyimlerime başladım. Şimdi de akabinde yine Şahiner kuruluşumuzun adı altındaki Sofa Garden firmamızda yönetici vasfıyla çalışmaktayım. Evliyim, bir oğlum bir kızım var, iki çocuk babasıyım. Biz Sofa Garden ailesi olarak ilk başta biz kablo imalatı yapan bir firmaydık. Şahiner Elektronik bünyesinde. Uzun yıllar piyasadaki ve sektördeki deneyimlerimiz neticesinde Sofa Garden firmasının da kurma eğilimiyle alakalı bir düşüncemiz vardı. Kardeşlerim ve babamla olan istişaremiz neticesinde bundan 6 yıl öncesinde Sofa Garden firmasını kurmaya karar verdik. Vermiş olduğumuz bu karar neticesinde ilk baştaki yapmış olduğumuz üretimlerimiz ahşap üzerineydi. Ama kablo imalatı yapan bir firma olduğumuzdan dolayı plastik grubundaki tecrübelerimizden de faydalanarak akabinde Sofa Garden firmasını alüminyum gruplar üzerinde biraz daha evriştirmeye, dönüştürmeye başladık. Bu dönüşümlerin içerisinde de arkasından iskelet imalatı, arkasından örgülendirme imalatı, ürünün ham madde olarak girip tesisimize tam manasıyla mamül olarak çıktığı bir serüvene bundan 6 yıl öncesinde başladık. Şimdi de yaklaşık 3000 metrekare kapalı alan üzerinde imalat yapan, sektörde hamdolsun kendini ispatlamaya gayret eden ve belirli bir yer edinmiş, belirli ölçekteki ürünleri tam manasıyla üretebilen, dışa bağımlılığı olmayan, bünyesinde yaklaşık 40 tane personel barındıran, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bölgelerde ithalat, ihracat, yanı sıra da iç piyasada mal tedariği yapan, ürün üreten bir firmayız. Sofa Garden ailesi içerisinde yaklaşık 40 tane personelimiz, 5 tane beyaz yakalı personelimiz olmak üzere istihdam sağladığımız kişi sayısı yaklaşık 45, sadece Sofa Garden firmamız üzerinde konuşuyorum. Akabinde bu personellerimizle birlikte yapmış olduğumuz ürünümüz özellikle rattan imalatı. Ham madde imalatını da kendimiz yapıyoruz. Rattanı imal ettikten sonra bunların kasa imalatı, kesmesi, biçmesi, kaynak imalatı, onlar da kendi bünyemizde. Akabinde üretmiş olduğumuz rattan ham maddenin ürünler üzerindeki uygulama işlemi de kendi bünyemizde. Terzihanemiz kendi bünyemizde. Bu tarz ürünler yapıyoruz. Bir, rattan grubumuz var. İkinci olarak özellikle en yoğun olduğumuz taraflardan birisi de alüminyum kutu profillerle alakalı çok ciddi Ar-Ge çalışmalarımız yaklaşık 3 yıl öncesinde başlamıştı. Bu Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde de 14 tane, 15 tane modelle alüminyum kutu profiller üzerinde de hizmet vermekteyiz. Yanı sıra da özellikle büyük otel ve proje işlerinde birçok imzaya sahiplik eden Sofa Garden

bırakılmaması gerektiğini, çabanın, gayretin ve özverinin en doğru hamleler olduğunu, ticari ahlakın göğüslerinde taşıyacağı en büyük madalya olduğunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Ahlaklı ve ilkeli bir satış politikası ile her ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun başarının kaçınılmaz olacağı kanısındayım. Hiçbir şekilde bir çocuk bile anne karnından doğduğu zaman önce emekleyerek sonra yürümeye başlıyor. Emeklemeden koşmanın doğru olmadığı kanısındayım. İlk başta her ne olursa olsun yeni girişimci kardeşlerimize en büyük tavsiyelerimden birisi imalatı, özellikle üretmek istedikleri ürünün ne olduğunu, Kayseri tabiriyle biraz daha açmak isterim bu konuyu, ellerinin ve gövdelerinin işteki taşın altında olması gerektiği kanısındayım. Sektörümüzden biz çok memnunuz, mutluyuz, keyif verici bir sektörle uğraşıyoruz. Bizi en çok mutlu eden taraflarından birisi de şu, üretmiş olduğumuz ürünlerin genel itibariyle piyasadaki diğer ürünlere bakarak daha emtialı ürünler olması hasebiyle bunların ülkemize döviz getirisinin fazla olduğunu ve istihdam noktasında da vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, kardeşlerimize, onların rızıklarından bizler de sebeplenerek fayda sağladığımız kanısındayım. Genç kardeşlerime özellikle belirtiyorum, üretimden çekinmesinler. Bizim yapabileceğimiz en iyi iş Türkiye olarak üretimi güçlendirmek, üretimi kuvvetlendirmek. O yüzden gayretli ve başarılı bir yolun bu safhalardan geçtiğine inanıyorum. Şahsım olarak da lise hayatımdan beri aktif bir şekilde ticaretin içerisinde yer almamdan dolayı edinmiş olduğum en büyük tecrübelerden birisi bu. Mütevazilik, gayret arkasından da başarıyı getirdiğine inanıyorum.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıs, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapusbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şehit aileleri ve gazilerimizin dernekleri var, vakıfları var, çeşitli platformlar var, çeşitli sendikaları. Onlar hepsi geldi. Komisyonlar bize konuştuk onlarla. 3-10 kere, 20 kere onlarla toplandık. Onlarca kişi geldi, görüştük. Büyük bir bölümle efendim arkadaşlarımızın tamamına yakını bu konudan gayet mutlu, gayet efendime söyleyeyim tatmin oldular ve diğer efendime söyleyeyim devam. Ama bunu biz hiçbir zaman bir siyasi, efendim bir kişisel bir kazanç meselesi yapmadık. Bu devletimiz için, milletimiz için, 86 milyon için yapmamız gereken bir iş olarak yaptık, yapıyoruz. Fakat bazıları şahsi ve siyasi efendimizin kazanç peşinde maalesef şehit ailelerimizi ve gazilerimizi istismar etmeye devam ediyor. Onları tahrik etmeye devam ediyor. Fakat bunların çok ama çok küçük bir azınlık olduğunda herkesin bilmesi lazım arkadaşlar.
1: Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni parti ilçe başkanlığı açıldı. Açılış törenine il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, milletvekili Aşkın Genç ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Talas ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu ve devir teslim töreni yapıldı. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Iğdır FK'ya konuk olacak. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 436 personelin katılımıyla kent genelinde 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 14 huzur ve asayiş uygulamalarında 23.993 şahıs sorgulanırken 75 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 2 ay süreli teknik fiziki takip ve planlı çalışmalar sonucunda 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. İşkur Kayseri, iş arayan 578 kişilik eleman alımı için 27 Ağustos 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 22 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırgan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da Antalya yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebepten dolayı devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamamız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları iki ayrı ortak açıklama ile İsrail'in Suriye ve Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. A milli erkek basketbol takımı Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Türkiye FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Almanya'yı 77-51 yendi. Ay Yıldızlı ekip 5. maçına çıkacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Eylül'de sona erecek. Törende Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Başra, milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Organizasyonda Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı, Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri'den Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bu hafta yine kadına dair çok özel bir konuğumuz ve konumuz var. Konumuz ne? Moda. Moda nedir? Eşittir kadın. Kadın nedir? Eşittir moda. Biziz yani. Çok keyifli bir program bizi bekliyor. Çünkü çok kıymetli bir konuğum var. Bir o kadar da güzel. Sevgili Sibel Gültekin bizlerle efendim. Kendisi Equinox Butik kurucu ortağı. Hoş geldiniz evet, efendim. Hoş
1: bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim Gülcan Hanım. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Sizi gördüm, çok daha güzel oldum. İyi, telefonda aldığım enerjiyi bu güzel görüntünüzle bütünleştirmek gerçekten bana çok iyi geldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok, çok hoş bir enerjiniz
1: İnanın
0: var.
1: İnanın aynı şeyleri hissediyorum şu an sizinle.
0: Çok teşekkür ederim. Telefonda enerjiye ben çok çok inanıyorum. Böyle evet. Konuşmaya başladığınızda bazen şu oluyor. Konu akıp gidiyor ve karşında yeni tanıdığın biri, sanki arkadaşınla sohbet eder gibi konulara giriyorsun. Evet. Böyle enteresan duygulara giriyorsun. Bu da galiba aynı enerji ağı üzerinde olmamızla alakalı. Öyle mi oldu acaba?
1: Bence de kesinlikle öyle. Yani çünkü bu enerjiler karşılıklı geçiyor insana. Bu pozitif enerjiyi aldığın zaman da ister istemez karşı tarafa da aynısını yansıtıyorsun.
0: Evet, birbirimizi gördüğümüzde normalde hep sürekli konuşuyoruz, artık bizi sürekli takip edenler bilir. Evet. Burada bir ayna nöronlarımız var. Ayna nöronlarımızla birbirimize karşılaştığımızda ya gıcık oldu bana ya da çok sevdim gibi duyguları buradan anlıyoruz. Konuşmalarda da galiba o titreşimin etkisiyle birlikte sesimize bir duygu yansıyor. Zannediyorum evet. Bununla birlikte karşı tarafa olumlu duygular hissediyor ya da hissetmiyoruz.
1: Aynen, ben bu enerjinin çok karşılıklı olduğuna da inanıyorum. Yani ben hep şey derim, ben onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor. Ya da ben onu hiç sevmiyorum ama o beni çok seviyor. Kesinlikle yani bu mümkün değil. Bu enerjiler hep karşılıklı olduğu için duygular da karşılıklı oluyor. Öbür türlüsü biraz daha olayın sahteliğine dönüyor gibi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O sahtelik de artık belli bir yaştan sonra o güncellemeleri, hani her sene bir güncelleme alıyoruz ya.
1: Evet.
0: Keşke her sene alsak, keşke. 10 senede bir geliyor bana. Böyle 20'nin sonunda bir tane, 30'un sonunda bir tane. Dün 30'lu yaşlarıma veda ettim, 40'a merhaba dedim. 40 yaşıma merhabanın ilk programındayım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani 40 dediğim süreçteyim. Yayın öncesinde de konuştuk ya Sibel amcım sizlerle. Hani 10'lu yaşlardan 20'ye geçerken her şey yolundaydı.
1: Evet, hiç problem yok.
0: 20'li yaşlardan sonra 30'a geçmek, 30 diyesi gelmedi insanın. Sizle de konuştuk. Siz de çok tatlı bir yorum yapmıştınız. Bir söyler misiniz?
1: Öyle. Benim için de öyle oldu. Yani 20'ye kadar dediğiniz gibi her şey çok güzeldi. 30'a geldiğim zaman kabullenemedim ben. Yani kim sorsa kaç yaşındasın? 29 yeni bitti diyordum ben. Bir sene kadar da sürdü herhalde bu 29 yeni bittiler.
0: Aha.
1: Baktım 30'da bir şey olmuyor. 35'te 40'ta da bir şey
0: 29'un olmuyor. Aynısıymış ha, gibi.
1: Aynen. Hiçbir değişiklik yok. Çünkü insanın ruhu neyse öyle ilerliyor. Yaş aslında sadece bir sayı. Ben onu düşünüyorum. İnsanın ruhu neyse yaşı da odur.
0: Aslında bu 30'a geçişi bakış açınızla açtınız anladığım kadarıyla. 29'un devamı. 29'da ne yapıyorsam, 20'li yaşlarımda ne yapıyorsam 30'lu yaşlarımda da aynısını yapıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Baktım hayata benim bakış açım yaşımı tamamen karşılamıyor. Ben çok daha genç hissediyorum.
1: Aynen.
0: Kendime
1: öyle.
0: Çok daha iyi bakıyorum gibi gibi aslında evet. 30'lu yaşlara geçişi böyle kolaylaştırdık mı?
1: Sonrasında hoşuna bile gidiyor. Ya bakıyor kaç yaşındasın? İşte 40 yaşındayım, 40 küsur yaşındayım. Ya gerçekten mi? O tepkiler benim hoşuma bile gidiyor aslında.
0: Ay ne güzel oluyor değil mi? Hakikaten.
1: Ay evet, öyle göstermiyor muyum acaba fikri? Hoşuma gidiyor benim.
0: Kesinlikle, o çok güzel bir şey. Kaç yaşındasın? İşte şu yaşındayım. Ay hiç göstermiyorsun. Ay canım bir daha söylesene. Yani insanda böyle bir duygu uyandırıyor. Çok güzel bir şey. Yayın öncesinde söyledim, bir daha söyleyeceğim. Merve bir kahkahasın orada. İnsanın içinin cücüğünü öldürmediği sürece. Bir Sivaslı der ki içinin cücüğünü öldürmediğin sürece. Yaşının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Doğum
1: gerçekten
0: senesi sadece
1: öyle.
0: Rabbimin seni dünyaya gönderdiği tarih.
1: Hı hı.
0: Evet, tecrübe alarak ilerliyorsun ama doğru tecrübelerle ilerlemek
1: kesinlikle.
0: Lazım değil mi?
1: Yani bu hayata da bir kere geliyoruz. Onu en güzel şekilde, en mutlu şekilde nasıl yaşarız? Önemli olan o bence.
0: Cenneti de cehennemi de galiba bu hayatta yaşamak
1: evet.
0: Değil mi elimizde?
1: Kesinlikle öyle.
0: özel alanlarımıza sahip çıkmak çok önemli bence. Sizin hobileriniz ne bilmiyorum. Şimdi birazdan bir yakından tanıma turuna gireceğim ama öncesinde o yayın öncesinde yaptığımız tatlı sohbet birazcık yayına da yansısın istedim. O şekilde giriş yaptım. Hobilerinizi merak ediyorum. Hani sizi bu kadar hayata bağlı ve aktif, mutlu kılan... Ben öyle bir kadın görüyorum çünkü.
1: Teşekkür
0: dün
1: ederim, çok sağ olun.
0: Konuştuğumda da mesela ilk konuştuğumuzda da önceki hafta ilk konuştuğumuzda da aynı duygular hissetmiştim. Dün konuştuğumuzda da aynı duygu geçti.
1: Yani
0: karşılaştım yine daha önce tanıdığım bir insan hissiyatıyla, sevgili Fatma ablacığım, ortak arkadaşımız oldu evet, artık evet. O da. Onun arkadaşlık kurduğu insanlar benim için çok çok kıymetli hayatıma ilk giriş aşamasında. Hani bazı filtrelerden geçmiyor bazı insanlar o kişilerle bağlantı kurduğunda. O sebeple sizinle tanıştığımız için gerçekten çok çok mutlu oldum.
1: İnanın, aynı şekilde düşünüyorum ben de. Yani hobi konusuna da gelirsek, ben aslında alakası ama akrep burcuyum, yükselenim terazi. Herhalde teraziden geliyor diyorum. Yoksa akrep burçların bu kadar sanata meyilli olacağını düşünmüyorum. Çok iyi resim yapıyorum mesela.
0: Ne diyorsunuz?
1: Çok güzel tablolarım vardır, evet. Filografi sanatıyla uğraşıyorum.
0: Hem de.
1: Evet. Biliyor musunuz filografiyi? Bilmiyorum.
0: Çivilerle.
1: Çivi sanatı. Evet. Evde çok güzel.
0: Teller takılıyor falan.
1: Aynen. Çiviler.
0: Hiç insan işi değil. Çok zor bir şey.
1: Çok zor. Gerçekten.
0: Akıl işi değil ya.
1: Çünkü sadece tek bir tablo 2-3 ayını alıyor.
0: Evet.
1: Ben şey diyorum. Çiviyle bakır telin aşkı diyorum. Ona.
0: Ay çünkü tebrik ederim. Böyle bakmasanız yapamazsınız.
1: Yapamazsınız. Aynen öyle.
0: Benim ele aldığım şeyin maksimum bir gün içerisinde sonuca ulaşması lazım.
1: Evet.
0: Pastacılık da beni terbiye etmeye çalıştı ki nişan pastalarında bir hafta öncesinden bir hazırlık var. Ama onlara hazırlık gözüyle baktığım için hani en azından bir gün içerisinde ben onları toparlayıp onu finalize ediyorum.
1: Aynen.
0: 3 ay nedir Sibel Hanımcığım, ne yapıyorsunuz?
1: Ama bu 3 ay süren iş başkaları için bir yıl olabilir. Yani aynı şey benim için de geçerli. Böyle geceli gündüzlü kendimi eğer başına geçmişsem bitmeli benim de işim.
0: En çok neyi seviyorsunuz? O çiviyi çaktığınız zaman o çıkardığı ses, bazen o ses bile insanı motive eder. Böyle bir hani tedavi eder bir şeylerde.
1: Evet.
0: O mu hoşunuza gidiyor? Yoksa uzun sürede sabrı kendinize zerk etmek için mi hoşlanıyorsunuz? Ne çekti size filografide?
1: Ya ben o sanatta en çok bu şey mesela çivilerin kendince bir düzeni var. Bir sıralaması var. O işte tellerle birlikte ahengi var. Seviyorum ya yani.
0: İki metal farklı aşamalarda bir araya geldiğinde ortaya bir sanat çıkıyor. Aslında
1: evet.
0: Galiba bu size enteresan geldi.
1: Ve
0: sabırlı bir insan mısınızdır?
1: Sabırlıyımdır bir noktaya kadar ama. Yani herkesteki gibi.
0: O son damlaya kadar
1: son
0: diyorsunuz.
1: Son damlaya kadar çok sabırlıyımdır.
0: Bir o kadar da verici bir insan gibisiniz.
1: Evet. Sanki,
0: böyle
1: sanki
0: istemeden
1: öyle.
0: Böyle birilerinin hayatlarını kolaylaştırayım gibi bir insansınız.
1: Ya böyle sanki her şeyi ben yapayım. Çevremdeki insanların işte bütün sıkıntılarını ben gidereyim. Yardımcı olayım. Evet öyle bir karakterim var sanki.
0: Ah her çevrede öyle ya, bir ah dediğimiz öyle bir insan var.
1: Mutluyum böyle olmaktan değilim ama.
0: Hangi duyguyla yapıyorsunuz bunu? Benim birazdan kuracağım bir cümle var. Acaba örtüşecek mi ikisiyle merak ediyorum. Hani insanlara iyilik yapıyorsunuz. Gördüğünüz bazı sıkıntılar var ve Rabbimin verdiği güçle birlikte onu da o sıkıntıyı çözebilecek, gözlemleyebilecek, ortaya çıkabilecek ve halledebilecek yetilere sahipsiniz, yeteneklere. Manevi ya da maddi olarak da sahipsiniz. Karşı taraf istemeden yapmaya yönleniyorsunuz büyük ihtimalle.
1: Evet,
0: var mı öyle bir şey?
1: Aynen öyle.
0: Sonrasında finalinde hani şey var ya, benim hiç yabancı düşmanım yok, hepsiyle bir kahve içmişliğim var.
1: Evet.
0: O duyguyu engelleyememe gibi bir durumum var benim. Sizde de aynı şey geçerli mi?
1: Ya ister istemez evet. Ama mesela bu vericilik de bir yere kadar. Evet bu.
0: Sınır koyabiliyor musunuz?
1: Sınır koyuyorum ben.
0: Tabii. Bunu bize anlatıp öğretebilir misiniz?
1: nasıl öğretilir bilmiyorum aslında ama yani vermişsin, gerekeni de yapmışsın karşındakine ama o karşılığını sana verememiş. Seni
0: duruşunuz ne oluyor?
1: Evet.
0: Duruşunuz ne oluyor bundan sonraki davranışınız?
1: Ya daha net oluyorum. Daha net. Daha net çizgilerim oluyor ona karşı.
0: Peki arkadaşlık kurarken 10'la başlayanlardan mısınız, 0'la başlayanlardan mısınız?
1: Ben onunla başlıyorum. teker teker düşüyorum. En son sıfıra düştüğümde o arkadaşımı hayatımdan çıkarıyorum.
0: Niye böyleyiz biz Sibel Hanım ya? Çok zor bir şey bu gerçekten.
1: Evet, aynen öyle. Mutlu olmadığım, sevmediğim insanlarla da arkadaşlık yapmıyorum.
0: Hislerinizle ilerliyorsunuz.
1: Hislerimle ilerliyorum, aynen öyle. Geçen bir müşterim de aynı şeyi söyledi. Dedi ki öncesinde dedi bir şey var, bir set var sende. Onu açtıktan sonra bütün vericiliğinle şeydesin. Aslında evet.
0: Ama sizin koruyucu bir duvarınız var. Direkt onunla almıyorsunuz hayatınıza.
1: Evet.
0: Bir önce süzgeçten bir geçiriyorsunuz.
1: Tabii önce emin oluyorum karşımdaki insanda.
0: Yok, korumasız bir on değil sizin. Yok. Korunaklı bir on gördüğüm kadarıyla.
1: Evet ama o ondan sonraki aşama tek tek düşüyor.
0: Evet. O çok çok üzücü gerçekten. Çok kıymet verip böyle hayatına dokunmak istediğiniz insanın bir süre sonra nankörlükle ortaya çıkması sıkıntılı. Eşim de hep aksini söyler. Der ki bir insana sıfırla başla. Sonrasında tanış, kahveni iç, bir koy, bir davranışını gördüğünde iki koy, üç koy. Baktın olumsuz bir davranışı var, ikiye geri dön. Anlatabiliyor muyum? Eşim hep bunu söyler. Bakın aşırı mantıklı, mantığıma yatıyor. Biriyle tanıdığım zaman eşimin o cümleleri aklıma da geliyor. Ama hayata geçirebiliyor muyum? Hayır, mizacımda yok bu. Yani ruhumda yok. Yeni tanıdığım bir insanla bile... Voleybol çok seviyorum ben. Benim hobilerimden bir tanesi. Voleybola gittiğimde yeni tanıdığım bir insan, "Aa abla tanışıyor musunuz?" falan diye takım arkadaşlarım söylüyor. "Yok, yeni tanıştık yani. Az önce tanıştık falan." diyorum. Ben buna engel olamıyorum. Ve hiç tanımadığım bir insan bile yardıma ihtiyacı varsa bunu yardım hadisi maddi bir done olarak söylemiyorum.
1: Evet.
0: Manevi ya da maddi. Yani şey diyorum ben. Birazcık bakış açım şöyle. Rabbim bu dünyaya gönderdiyse, hani diyorum belki o kişinin hayatına ufak bir dokunuş yapıp belki hayatında değişiklik yapmak için gönderildim. Eğer böyle bir görevim varsa ben bu sınavı atlamak istiyorum diyorum. Ama sınavı geçmek için de yapmıyorum. Evet. Ben kalbi olarak bam bam bam yapıyorum zaten. Devam ediyorum, bir şey yok. Lakin önceden çok üzülüyordum bu tarz iyilikler yapıp insanlar nankörlükle karşılaştığında. Şimdi bakış açımı nasıl değiştirdim? 30'dan 40'a geçişte şöyle bir güncelleme aldım Allah'ıma, şükürler olsun. Rabbim dedi ki evet, o insanı gönderdim. Sen de o insana sınavını atlattın ya da atlatmadın. Hı hı. Yardımcı oldun. Ha, finalinde o senin hayatında kalmak istemeyip sana nankörlük yapıyorsa onun hayatındaki süre bitti.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sınırlı süreyle katılım vardı. Süreli bir arkadaşlığım vardı. Arkadaş bölüm oyuncusuydu. Bu bölümde yani sezon finali yaptı.
1: Zaten eksileriyle artılarıyla seni şekillendiriyorlar. Senin hayatını şekillendiriyorlar. Sen de bunları yaşadığın için Gülcan olmuşsun aslında.
0: Galiba.
1: Değil mi?
0: Evet. Ufaktan hayatıma zerk etmeye başladım bunları. Evet, insanları onunla başlıyorum. Lakin şöyle bir şey var. Ben de evet kalbimi çok ciddiye açarım. Dellenince çok pis dellenirim. Ve bir kişiden olumsuz bir şey hissedip, hani şey vardır ya, bazen neden onu hayatından çıkardım? Bir resim gördüm, bir kare gördüm. Bunu hani resim olarak değil de bir durumun içerisinde kalmış bir şey. Hoşuma gitmedi.
1: Evet.
0: Benim de öyle. Ya canımın içine sokarım, ya oradadır ya da hayatımdan kazırım. Aram yok.
1: Çok benziyoruz aslında ya, sanki.
0: Ya öyle mi? Ya bilmiyorum, kendimi bu alanda daha korunaklı ve güvende hissetmeye
1: ya
0: başladım galiba.
1: Bence öyle olmak da gerekmiyor mu zaten? Değil mi?
0: Sanki. Şöyle bir şey var bende bir de. Hep şunu söylüyorum arkadaşlarımla sohbet ederken, sevgili yönetmenim, canım benim, Merveciğim de çok çok iyi bilir. Ben bir ortamda konuşurken ağzımdan çıkan cümleleri beyin filtremden geçirmeden rahat konuşmak isterim. Oturduğumda kendimi oraya ait hissetmediğim hiçbir ortama girmemek için elimden geleni yaparım. Zorunda kaldıysam zamanı doldururum, o zamana kadar orada dururum. Ara ara varlık belirtisi gösteririm. Evet. Ama böyle bir ortama ben bir daha girmem. Ben rahat bir şekilde yayınım bittikten sonra Merve'cimle ya da Bilge'cim, öpüyorum seni, geleceğim inşallah daha sonra Bilge'cimin odasına rahat bir şekilde gidebiliyorsam, o güveni, o isteği ve o ağırlama, misafir etme duygusunu bana vermişler demektir. Evet. Ama aksi bir duyguyu almış olsam ben o aşağıya ne odaya giderim ne de içeride sohbetimi yaparım. O yüzden insanların birbirine verdiği güzel duygular, gerçekten kalbi duygular hissediliyor. Nasıl hayvanlar hissediyor, bizler de çok hissediyoruz. Biz de düşünen hayvanlarız.
1: İnsanlar da değer olsun. Gördükleri yerde mutlular sonuçta. Değer de karşılıklıdır ya hani.
0: Evet.
1: Tek başına hiçbir anlamı yok. Sen veriyorsun ama alman da lazım ki bu şey olsun, daha mutlu etsin karşındaki
0: seni. Aynen. Sözlerle değil de davranışlara döküldüğü evet. zaman değerin gerçekten evet. değeri olduğunu anlıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Ay nasıl güzel bir girizgah yaptık. Böyle çok güzel oldu.
1: Çok keyifli. Tüm heyecanım şu anda gitti.
0: O da gerçekten. Ne? Heyecan ne? Şurada ikimiz sohbet evet. ediyoruz. Merve'cim de dinliyor bizi. Telekulak babak gizli gizli dinliyorsun bizi. Şöyle bir yapalım mı? Sibel Gültekin kimdir diye birazcık daha böyle detaysal olarak girelim. Tabii ruh ki. Halinizi biz hepimiz anladık diye düşünüyorum. Aynen. Çok benzettim kendime. Gerçekten çok benzeşiyoruz.
1: Çok sağ olun. Sibel Gültekin böyle hayat hikayesinin kalemini kendi eline almış, bütün doneleri tek tek yazan, böyle başarı, güçlü olmak adına ne varsa hayatının mottosu olmuş bir kadın aslında özetle.
0: Ay ne güzel özetlediniz. O kalemi eline aldınız. O çok güzel.
1: Ay evet, tek tek
0: çok
1: yazdım.
0: Çok güzel anlattınız.
1: Evet, sektörde yaklaşık 27 yıl oldu. Ben çalışmaya başlayalı. Ay evet, bunun 22 yılı finans ve muhasebe alanında gelişti. Son 5 yılımda birçok kişi biliyor mu bilmeyenler de bilsin, Equinox Boutique'in kurucu ortaklarındanım ben.
0: Harika.
1: Çok tatlı bir ortağım var, Zeynep.
0: Selamlarımızı iletin evet, şu kameraya ona. Evet, bu kameraya doğru. Size selamlarımızı iletelim.
1: aynen öyle. Onunla birlikte işlettiğimiz bir butiğimiz var. Ondan öncesinde ilk başlangıcım zaten iktisat mezunuyum ben. Dediğim gibi finans ve muhasebe alanında çalıştım. Yıllarımı da hep o işe verdim. 22 yıl boyunca.
0: İktisat yap, muhasebe yap.
1: Muhasebe işleri aynen öyle.
0: Butik.
1: Butik. Bu arada da tabii öncesinde hep şeydi, muhasebe müdürlüğü yaptım birkaç yerde. Evlendim. 2 tane evladım oldu. Gurur duyduğum, çok seviyorum onları da söyleyeyim.
0: Yaşını.
1: Aynen. Oğlum 23 yaşında, kızım 16 yaşında.
0: Ay ne güzel kendilerini evet, kurtarmışlar da aynen. Kızınızın bir ergenlik sürecinde bir tertemiz.
1: Şükür çok yaşamıyoruz öyle
0: maşallah.
1: Şeyler. Minik, çok minik.
0: Maşallah.
1: Çok minik
0: onlara da öpücüklerimizi iletelim
1: evet,
0: buradan.
1: Evet, canım benim.
0: Çok güzel bir anneniz var. Gerçekten maşallah çok çalışkan
1: ederim,
0: bir kadın.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bunun işte bu süreçte hem evli olmak hem çocuklu olmak hem de özel sektörde çalışmak gerçekten yorucu. Özel sektörde çalışan her kadın bilir bunu muhtemelen.
0: Evet.
1: Hem çocuk bak hem git işte mesai süreleri uzundur başka bir şeydir falan. Eşimin de yazılım şirketi var benim.
0: Hı hı.
1: Bana dedi ki Sibel hani şey bizim de ihtiyacımız var senin gibi birine finans kısmında. Neden birlikte çalışmıyoruz? Hani dışarıda çalışma gel birlikte çalışalım. Eşimle birlikte çalışmaya başladım ben daha sonrasında.
0: Çok, o bana ikiniz de çok koca yüreklisiniz her şeyden önce. Yani bir karı kocanın aynı işen şey var ya. Yine örneği vereceğim. Güldür güldür de. Sabah kalkıyorsun eşin.
1: Evet.
0: Mutfağa gidiyorsun eşin. Tuvalete gidiyorsun. Eşin.
1: Gene.
0: Odaya girdik. Orada da eşin.
1: Aynen.
0: Şimdi nasıl
1: aynen,
0: oldu? Nasıl yönettiniz?
1: Öyle. Ben bu soruyu çok aldım biliyor musun? Yıllarca.
0: Evet.
1: Ya evde birliktesin, iş yerinde birliktesin. Hiç mi sıkılmadın?
0: Nasıl
1: ya,
0: kurdunuz o çizgiyi?
1: Hiç sıkılmadım
0: kurdunuz.
1: Gerçekten.
0: Maşallah.
1: Gerçi şeydi, benimki hep ofis işiydi. Eşim hı-hı. hep daha ziyade sahadaydı. Sahada olunca çok
0: tamam,
1: da öyle.
0: Tamam canım.
1: Bir arada olamadık. Bir arada olamadık yani. Evet, aynen öyle. Bugün ta ki şey kadar sürdü. Pandemi zamanına kadar. Pandemide böyle hepimiz biliyorsunuz evlere çekildik falan.
0: Duman olduk.
1: Aynen, duman olduk. Benim işim de sadece bir ofisin içinde telefonlarla görüşmek. Birçok işte diğer işimizden kaynaklı yazılım işimiz de var.
0: Hı hı.
1: Bir yandan da o yazılımın Kayseri bayisiyiz biz, o ticari programın. Ben hı hı. de onunla ilgili eğitim de aldım. Aynı zamanda destek de veriyorum mali müşavirlerin lisanslamalarına.
0: Aa,
1: ve halen de devam ediyorum ben o işime.
0: Eşiniz de devam ediyor hala.
1: Eşim
0: siz
1: de devam ediyor, ben de devam ediyorum.
0: Var mı bir Instagram aynen. sayfanız? Bununla
1: tabii
0: alakalı.
1: Ki, tabii ki var. Bilmiyorum reklama girer mi?
0: Instagram sayfanızı söyleyebilirsiniz.
1: Özeltim Elektronik diye bir Instagram hesabımız var. Orası hı-hı. da tamamen bilişim
0: yazılım
1: üzerine yazılım desteği veriyor.

0: Başarabilir miyim falan. Aa tabii dedi, neden olmasın?
1: İnsan canlısı da birisiniz. İnsanlarla birebir konuşma, diyalog değil mi?
0: Evet
1: Bir oda
0: evet.
1: içerisinde telefonla sadece insanlarla muhatap olmak sizin ruhunuza çok ters düşmüş
0: Ters
1: anladığım
0: düştü
1: kadarıyla.
0: gerçekten öyle. Nasıl tahammül ettim bilemiyorum. Onca
1: Tebrik
0: yıl.
1: ediyorum ama
0: Evet.
1: çok da uzun bir sene geçirmişsiniz. Sonrasında
0: Aynen.
1: artık siz de aktif bir insansınız. Hani söyledim ya ben mesleğimi yapmak istemediğim finallerden mezun oldum. Çünkü masa başında bir iş yapamazdım, mali
0: Aynen.
1: müşavirlik yapamazdım diye. Siz de aynı duyguda sanki olmanız gereken yeri bulmuş gibisiniz.
0: Aynen öyle
1: Çok
0: oldu
1: tatlı bir
0: valla.
1: kahve eşliğinde sohbet
0: Aynen
1: gelişti.
0: sohbet
1: Sonra...
0: ediyoruz Zeynep'le. Anlatıyorum işte hayallerimi anlatıyorum. O da dedi ki ben de çok isterim dahil olmayı. Keşke ben de yapsam falan. Durdum dedim ki neden ortak olmayalım Zeynep? Nasıl yani, gerçek mi dedi. Evet dedim. İyi dedi, ben bir kocama sorayım. Sordu kocasına. O da olabilir falan demiş ama çok da önemsememişler onlar. Hani öylesine söyledi bu kadın falan.
1: Hani şey olur ya kadınlar ara ara aralarında sohbet etmişlerdir, aralarında kalmıştır, geçmiştir böyle bir
0: Aynen.
1: sebep.
0: Hani bazı şeyler söylenir de hiç böyle hayata
1: Hayata
0: geçmez ya.
1: geçmez.
0: Ama bende de öyle bir şey var. Söylemişsem yaparım.
1: Olacak.
0: Evet. Aradan bir hafta geçti. Ben gittim dükkanı tuttum. Zeynep'i
1: Ne
0: görüntülü arıyorum. Dedim
1: diyorsunuz?
0: ki Zeynep hadi başlıyoruz.
1: Bir hafta.
0: Bir hafta sürdü arası. Evet.
1: Hayda. Ve
0: Aynen öyle. Nasıl yani? Gerçek miydi? Başlıyor muyuz falan? Evet, başlıyoruz. Öylelikle maceramız başladı, bizim Equinox Butik
1: bir dakika çok
0: macerası.
1: hızlı geçtiniz oraları. Şimdi arkadaşınızla birlikte konuştunuz. Hadi böyle bir şey yapalım dediniz. Eşlere bilgi verdiniz, aileye bilgi verdiniz. Tamam siz çok çılgınca bir karar verip gidip kiraladınız yani
0: Evet,
1: dükkanı.
0: aynen öyle oldu.
1: Ama şu sizi ürkütmedi mi? Şu an kaç senelik, 5 senelik bir ortaklarınız var değil mi
0: Evet,
1: Zeynep Hanım'la?
0: 5 yıl aynen.
1: Şimdi bir insanın arkadaşıyla, akrabasıyla, komşusuyla böyle bir ortaklık kurmasında önemli dengeler oluşmalı. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: insan kıymet verdiği bir arkadaşını, bir akrabasını ya da bir komşusunu ne yazık ki ortaklık ve para meseleleri ortaya girdiği zaman kaybetme korkusu yaşar.
0: Aynen.
1: Siz bu durum yaşanmaması adına ki 5 senelik bir ortaklığınız olduysa başından bu yana siz o işi çok iyi çözmüşsünüz
0: Aynen
1: demektir.
0: öyle.
1: Nasıl yaptınız? Öncesinde ne konuştunuz
0: Ya
1: kuruluş
0: çünkü şöyle,
1: aşamasında?
0: yeri geliyor insanlar kardeş kardeşiyle ortak oluyor. Yine de yapamıyor yani.
1: Evet.
0: Mizacını bildiği insanla bir
1: Ya
0: araya
1: buradan canım
0: geliyor.
1: kardeşim hani Pablo'cığıma çok öpücüklerimi iletiyorum. Biz de iki
0: Evet.
1: ortağız aynı zamanda.
0: Öyle mi? Ne kadar
1: Evet.
0: güzel. Zeynep'le de aslında biz birbirimizi çok tanımadan ortak olduk. Çok kısa süreli tanıdık Zeynep'le ama o
1: Şey
0: enerji
1: ama.
0: geçti demek. Hani enerjiden bahsettik ya. O
1: Evet.
0: enerjinin geçmiş
1: Nasıl
0: olması
1: korumak
0: lazım.
1: için bir ilerleme yaptınız? Mesela açacaksınız tamam dükkan tutuldu. Aranızda geçen konuşmalardan
0: Ya
1: bahseder
0: şimdi
1: misiniz
0: şöyle,
1: bize?
0: bazı şeyler o kadar karşılıklıdır ki, iyilik de öyle aslında. Zeynep'le ilgili olan diyalogumuzda da Zeynep kesinlikle çok dürüst bir kadındır. Yani asla pişman olmadım ben onunla ortak olduğum
1: Maşallah
0: noktada.
1: size ya.
0: Eminim benim de vardır kusurlarım, onun da var kusurları. Ama bu hepsini görmezden gelmek gerekiyor çoğu zaman.
1: Birbirinizi tamamladınız galiba
0: Tabii
1: artılarınızla,
0: tabii. Tabii
1: eksilerinizle.
0: tabii aynen öyle. Ya
1: Yin yang gibi
0: hiç
1: olmuşsunuz.
0: aynen. Hiç pişman olmadık mesela. Ben olmadım, o da olmadığını düşünüyorum açıkçası.
1: Rabbim pişman etmesin inşallah. 5 sene
0: Evet.
1: çok güzel bir birliktelikten bahsediyoruz. Bu başlangıç süreçlerinde ben hep şöyle söylüyorum. Hani tecrübelerimden yola çıkarak bir arkadaşınızın zarar görmesini istemiyorsanız hiçbir şeyi ertelemeyeceksiniz. Neyi mesela? Her şey kağıt üstünde konuşulacak. Para, kitap işi, sözleşmelerle kontrol altına alınırsa olası bir sıkıntıda sözleşmeyi alalım, bunu yapalım demek koruyucu bir şey. Ama diğer tarafta ya bu böyle olması lazım arkadaşımsın ama şöyle böyle ya bir taraf alttan alacak ya diğer taraf alttan alacak eğer sözleşmelerle korunmazsa.
0: Evet.
1: Finalinde ne yazık ki biten hepsi grubu bile ayrıldı anlatabiliyor muyum
0: Yani
1: Sibel
0: daha
1: Hanım yani?
0: doğru söylüyorsun.
1: Evet bunu böyle düşünecek olursak siz bu güzel, adaletli, aynı zamanda tatlı ilişkiyi nasıl korudunuz? Bize biraz daha detay vermenizi isteyeceğim. Çünkü ortak olmak
0: Yani
1: isteyenler
0: ortaklığınızın bütün
1: vardır.
0: sırlarını verin falan
1: Hayır,
0: diyorsun.
1: ortaklığın sırlarından bahsetmiyorum. Oralar kalsın size. Ben yayından sonra
0: Tamam,
1: öğrenirim
0: onu
1: zaten.
0: detaylı yayından sonra
1: Ama
0: vereceğim
1: şöyle,
0: ben
1: diyelim
0: size.
1: ki ben Merve ile birlikte bir işletme açmaya karar verdim. Ne? Şarkı mı? Ha, tamam. Biz bir butik açmaya karar verdik.

0: butik neden? Equinox butiğe büyük ihtimalle rakip olacağız. Bir butik açmaya karar verdik. Bizim nelere dikkat etmemiz lazım? Biz ne yapalım? Bizde de deli olan taraf ben olayım. Ben de gittim hemen bir haftasına açtım dükkanı. Ne kadar benziyor hikayenize. Şimdi biz Merve ile oturup ne konuşacağız?
1: Yani
0: ne
1: şimdi şöyle, ben deliymişim ama Zeynep de çok akıllı değilmiş anladığım kadarıyla. Yani.
0: Merve'nin aşağı akıllı bir taraf olduğunu yani, zannetmiyorum.
1: Hadi diyelim bir hafta sonra dükkan tutan bir kadınla tamam ben de geliyorum demiş yani.
0: Helal olsun
1: biz,
0: ya.
1: Bir sektöre o kadar yabancısınız ki, ben normalde işte giymeyi de severim, modaya da ilgim vardı.
0: Çok markalarda... Işıklı bir hanımefendisiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle her butik sahibi de sizin gibi tarz sahibi gelmiyor yani.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Böyle de bir gerçek var. Doğru mu Merveciğim? Senin öngörünle tarz ve stil sahibi olmak çok başka bir şey. İnsanın aurası olması, o da çok başka bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Tam bir bütün. Sağ olun.
0: Auranız da var. Kesinlikle girdiğinizde bir ağırlığınız, hoş bir yüzünüz. Bakımlısınız zaten, bakım sırlarını da öğreneceğiz. Kremleri var. İsimlerini de artık özelden yazar size. Biz isim paylaşamayacağız burada belki ama tarz sahibi bir hanımefendisiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok yani sağ olun.
0: Şu an o kadar güzel konsültörün yapmışsınız ki kahverenginin tonlarıyla. Gerçekten bütün olarak çok şıksınız.
1: Ya eğer bu işi de yapıyorsak ister istemez değil mi? Güncel olan renkler nedir? Gerçi şey önemli olan da hani güncellikten dışında sana yakışan nedir? O da çok önemli. Ne yakışıyor? Tenine ne uyuyor? Saçının rengine hangi renkler gidiyor? Mesela benim için bu saç sarıysa asla şu aşağıdaki renk açık renk ya da sarı olmaz. Hani birbirini kapattığını düşünürüm. Böyle küçük küçük kendimce tüyolarım vardır giyim konusunda. Bunu müşterilerimize de çok yansıtırız. Biraz hatta size Equinox'tan oradaki hayatımızdan bahsedeyim.
0: Tabii isterseniz. Geliyoruz aşama geliyor aşama. Muyuz? Siz çok ağrınız yüksek dedik, çok tarsınız dedik ama siz hani butik sektörüne girdikten sonra değil, öncesinde bir vizyonunuz varmış gibi geliyor. Hani bir tarzı olur ya birinin.
1: Evet, ilgim vardı.
0: Bir şeyi gördüğünde bu Merve'nin tarzı bak su gibi, bu etek çok yakışır diyorsun. Öteki tarafta bu salaş bluz gerçekten Gülcan'a çok yakışır. Kesinlikle. Hani bir imzanız vardır. Gördüğünde insanlar anımsanıyorsanız o tarzı oturtturduğunuz demektir. Siz butikten önce böyleydiniz.
1: Evet.
0: Butik size ne kattı ve bu aşamaya gelmek için o ilk açılma aşamasında hiç sektörden bir habersiniz ya.
1: Aynen öyle.
0: Butikçilikle alakanız
1: hatta
0: yok.
1: Hatta size bir hikayemizi
0: alım yapmanız lazım.
1: Bu konuyla
0: lütfen
1: alakalı.
0: Anlatın.
1: Biz tamam dedik, açtık, açıyoruz. Hadi nereden alacağız bu
0: ne alacağız?
1: Tabii
0: sizler
1: ki İstanbul,
0: nereye gideceksiniz?
1: İstanbul'dan alacağız.
0: İstanbul'da nereden alacaksınız?
1: Zeynep'le el ele tutuştuk. Biz gittik İstanbul'a.
0: Hayda.
1: Sağ olsun Zeynep gerçi yıllarca İstanbul'da yaşamış. Biraz daha hakim oralara.
0: En azından toptancıların nerede olduğuna hakimsiniz.
1: Toptancılarda değil de İstanbul'a hakim o. Biz hiçbir şeye hakim değiliz. Direkt gittik yani, sudan çıkmış balık. Bilmiyoruz ne olduğunu. Geziyoruz Zeynep'le
0: sudan sokakta. Sudan çıkmış balık değil. Maceracı iki ruh görüyorum ben burada.
1: Aynen,
0: nereye gittiğini bilmeyen.
1: Aynen öyle.
0: Sonunu düşünmeyen iki
1: kahraman. Sonra böyle gezdik Zeynep'le. En son bir parkta oturduğumuzu hatırlıyorum. O bana bakıyor, gülüyor. Ben ona bakıyorum.
0: Simitler elinizde acıkmışsınız, yorulmuşsunuz da.
1: Ben ona bakıyorum, diyoruz ki biz ne yaptık?
0: Ve çılgın aynen bir gülümseme.
1: Aynen.
0: Bilmiyorum.
1: Biz ne yaptık? Sonrasında tabii çok gelişti. Yani biz gide gele oradaki firmalarımızı oturttuk. Kendimizce aslında bir çizgimizi belirledik. Dedik ki biz kime hitap etmeliyiz?
0: Bugüne
1: kimlere hitap etmeliyiz?
0: Sibel Hanım dönün oraya geri.
1: Hala geride miyiz?
0: Gerideyiz. Çünkü kuruluş aşamasında nasıl sıkıntılar yaşadınız? O çizginizi bulana kadar neler yaşadınız? Ben birazcık oraya da girmek istiyorum.
1: Tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Birçok mesela bana en başta dediler ki Kayseri işte daha çok böyle tesettür ağırlıklı mağazalar daha çok ilerler Kayseri'de, öyle açın. Düşündüm, dedim ki ya onlardan zaten var. Yani benimki de değişik olsun değil mi? Başkalarına hitap edeyim
0: değişik
1: ben de.
0: Değişik tarzda hitap
1: edeyim. Zaten evet o tarzda birçok mağaza vardı zaten Kayseri'de. Sonra işte şu markayı getir, bu markayı getir. Biz de bilmiyoruz ya, yaptık da böyle kendimizce markalar da getirdik. Ama bakıyorum, vereceğim insanlara. Ben sevmiyorum ki ben onu sunum yapayım. Beğenmedim ki sunum yapayım.
0: Çok önemli
1: yapayım.
0: İşte.
1: Evet. Başta böyle kendimizce patlattığımız markalarımız da var.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Hepsini söyleyin dermişim.
1: Zorluk olarak. Yani birçok kişinin sevdiği ama ben satarken ya da Zeynep satarken mutlu olmadığımız markalarımız oldu. Öncesinde onlara bir set çektik. Değil,
0: insanlara bir tarz stil sahibi yapmak adına. Ya yakışsın.
1: Evet.
0: Ürünüme güveneyim. Keşke ben üreteyim dediğiniz zamanlar da olmuştur eminim. Ya şunu neden böyle yapmıyorlar, bunu neden böyle yapmıyorlar?
1: Tabii tabii, biz firmalarımıza bu yönde eleştirilerde de bulunuyoruz. Diyoruz ki işte müşterilerin böyle bir talebi var. Lütfen bir sonraki sezon, çünkü koleksiyon çalışıyoruz biz. Hakeza gidip de ürün falan seçmiyoruz bir yerlerden. Belli markalarımız var, belli koleksiyonlar geliyor bizim mağazamıza.
0: Kaçıncı seviye, senede bu seviyeye geldiniz?
1: Vallahi hemen bir sene sonra geldik herhalde.
0: Helal olsun ya.
1: çok uzun sürmedi yani.
0: Gün gün açıyoruz çok yani bu team elbicim, yapacak bir şey yok. Yani açacağız. Aynen. Tam karşınıza. Adını da buldum. Öz Equinox. Tam karşınıza.
1: Aynen. Açmak isteyen aslında çok insan oluyor. Bize de geliyorlar. Biz hepsinin aslında arkasında destekçiyiz. Ben şey gibi düşünüyorum.
0: Franchise falan düşünüyor musunuz? Yani bir sitiniz var, çalıştığınız yerler var. Equinox Boutique'in belli bir seviyesi daha başka bir mahallede olsun mesela. Farklı bir çizgi gelirler mi?
1: Evet, düşünüyorsunuz. Var öyle bir niyetimiz aslında.
0: Yani içerideki o tasarım bile, insanlar diyor ki aynısını yaptırmak istiyorum. İstiyorsan tamam. Ben paket programı hepsini sana yaptırayım. Anlaşmaları da gerçekleştireyim. Hı hı. Sen kendi adını as ama benim konseptimle ilerle gibi bir şey de olabilir. Açıksınız anladığım kadarıyla.
1: Olabilir. Tabii ki, neden olmaz.
0: Vallahi çok güzel
1: İlerleyen
0: olur.
1: İlerleyen zamanlarda hayat neyi gösterecek, süreç nasıl ilerleyecek?
0: Vallahi bir haftada dükkan açıp bir senede yani bu seviyeye gelen bir hanımefendi artık hani katalogdan defile gibi seçiyorsunuz. Giy gel yavrum, evet şunu alacağım, bunu alacağım noktasına gelmişsiniz belli ki.
1: Tabii tabii,
0: aynen. Koleksiyon seçiyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bir senede yani hangi ürünlerden alacağını bilmezken ilk açılan süreçlerde o kahvede kahve mi içiyordunuz? Parkta otururken kahvede yok elinizde.
1: Kahvede yok elinizde.
0: Çok güzel. Aynen. Ve 5 seneyi devirdiniz.
1: Aynen öyle.
0: Harika. 1 seneyi de devirdiniz. Sonrasında aranızdaki ilişki nasıl gelişti? Artık İstanbul'a gitmiyorsunuz anladığım kadarıyla sürekli. Gidiyor musunuz
1: sürekli
0: zaten?
1: Gidiyoruz tabii.
0: Gidiyorsunuz. Yani ne oluyor? Birlikte mi gidiyorsunuz teker teker mi?
1: Biz
0: dükkanımız da var artık.
1: Dükkanımız da var. Çalışan personelimiz de vardı. Gerçi
0: o zaman
1: bu,
0: birlikte gitmek mantıklısı.
1: Evet, birlikte de gidiyoruz. Bizim İstanbul seyahatlerimiz çok keyiflidir. Yani bir yandan gün içerisinde.
0: Canlı müzik. Kopmacalar.
1: Yani oluyor tabii. Olmaz
0: gitmişken olur mu?
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Gitmişken tabii ki. Yani onun enerjisinde bir noktadan sonra.
0: Sevdiğiniz mekanlar lazım. Böyle güzel şarkı söyleyen hanımlar falan da vardır.
1: Var, gidiyoruz.
0: Ay, seneler önce ben bir gitmiştim pastacılık eğitimindeyken. Bir etkinlik vardı, etkinliğin içerisinde. Çok güzel bir hanımefendi dinlemiştim. Böyle bir ses yok. Ve kadının ismini bir yere not etmeyi unutmuşum. Ve acaba nerede çıkıyor şimdi, hiçbir fikrim yok. Aynı mekanda kalmıyordur büyük ihtimalle. İyi sesleri bir yerlere not edin. Tamam. Eğlence hayatını da sizden öğrenecek gibiyim. Yani İstanbul'a gidersem bir Sibel Hanımcığım ne yapsam, evet, ne etsem diye arayacağım, evet, size,
1: yani
0: haberiniz olsun.
1: Senede 3-4 kere gitmişliğimiz var yani.
0: Kaç gün
1: İstanbul'da
0: gidiyorsunuz?
1: Genelde 3-4 gün gidiyoruz.
0: Çok mantıklı bir karaktersiniz, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yani çocuklarım var şöyle böyle diye bir gün böyle koştur koştur giden arkadaşlarım var. Yasemin'cim öpüyorum seni. Yasemin öyle yapar mesela. Koştur koştur gider gelir.
1: Yok.
0: Niye diyorum ya? Neden yani? Şöyle bir 2-3 gün dur. Bir kafa tatili yap. Bir şey yap. Ya da hiçbir şey yapma ya. Bir gibi yat otelde. Dümdüz yat, değil,
1: aynen,
0: mi?
1: Değil mi?
0: Ona bile ihtiyacımız yok mu?
1: Kesinlikle.
0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Yani bizim de genelde diyorum ya 3-4 gün gidiyoruz. Muhakkak bir araçta kiralarız biz İstanbul'da. Hem kendi
0: gideceğiniz yerler belli sonuçta.
1: Aynen, gideceğimiz yerler, firmalarımız belli ama her zaman yeniliğe açık olmak durumundayız. Her seferinde de böyle yeni firma araçlarımız hep devam ediyor.
0: Tam bu daha konuya girmişken soruları da aralara serpiştirelim. Tamam. Şimdi tarzınızı merak edenler var. Bir de Merten Malı diye bir butik çeşidi var, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben de Kayseri'de ilk butiklere şöyle ufak ufak gittiğimde söylediğiniz gibi tesettür ürünleri ya da Merten Malı dediğimiz her yerde, her butikte gördüğümüz ürünler var. Ama butiğin kelime anlamıyla Merten ürünlerinin ben
1: bağdaştıramıyorsunuz değil mi?
0: Düşünemiyorum. Şimdi butik diyorsam ben de butik pasta yapıyordum. Kişiye özel yapıyordum. Üstünde Sibel Gültekin yazıyordu. Equinox butik yazıp pastayı öyle veriyordum. Şimdi ben orada gidiyorum. Şunu alıyorum. ABC butiğe gidiyorum. O da burada.
1: Sosyete pazarında gördüğünüz orada, oradaki ürün aynı
0: değil mi? Hem de sosyete pazarındaki ürünü 1/3 fiyatına alıyorum ben belki.
1: Evet.
0: Butik değilsin ki sen. Kesinlikle. Onların ismi ne olmalı acaba? Yani.
1: Onu yorumlayamayacağım ben ama şimdi şöyle, biz de kendimizce dedik ki bizim bir şey olmalı. Kendimizle ilgili çizgimize karar vermeliyiz. Hı-hı. Biz kime ne satmak istiyoruz? Nasıl ürünler satmak istiyoruz?
0: Bu Mertar araştırmasını.
1: Evet, aynen. Hı-hı. Mertar olayında da olay şöyle ilerliyor. Bu bir merdiven gibi düşünün. Mahmutpaşa'dan başlıyor bu tekstil sektörü. Hı-hı. Mahmutpaşa, Mertar, Osman Bey, Bomonti. Ayağıyla gidiyor.
0: Evet.
1: En tepedeki nokta Bomonti'dir.
0: Bu bildiğimiz, ismi de havalı zaten Bomonti'nin.
1: Evet, bu bildiğimiz en iyi markalar, AVM'lerde gördüğümüz en iyi markaların her biri Bomonti firmasıdır. Biz de Osman Bey ürünlerini bile Mertel'i geçtik bakın. Mertel'den sonraki ayak şey ya, bir üst kat Osman Bey. Osman Bey ayağından bile ürün getirmiyoruz biz mağazamıza. Direkt Bomonti ayağına çalışıyoruz biz.
0: Osman Bey de isminden kaybediyor olabilir. Yani Osman Bey değil de çok daha başka bir isim olsaydı, Osbe olsaydı bir şey olabilirdi. Anlatabiliyor muyum?
1: Daha böyle havalı bir isim olsaydı belki.
0: Evet. OSMB gibi, ne bileyim.
1: Değişik şöyle.
0: Havalı. Ha, Osman Bey ismiyle kaybetmiş.
1: Olabilir.
0: Bomonti, ağız dolusu böyle çok havalı geliyor. Çok güzel. Aynen. Nereden ürün alıyorsun? Bomonti'ye gittik. Nereden alıyorsun? Osman Bey'den gittik. Üzgünüm Osman Bey.
1: Değil mi? İsminden kaybettim.
0: Evet. İsim de ne yazık ki çok çok önemli. İsim demişken Equinox. Neden Equinox Butik isim?
1: Equinox biliyorsun kelime anlamı acaba? Olarak gün gece eşitliği demek. Hı hı. 21 Mart 23 Eylül. O tarihlerde de bizim sezon açılış kapanışlarımız oluyor. Mesela hem bahar sezonunda yazı açıyoruz. Kış ekinoksunda da, yani sonbahar ekinoksunda da kışı açıyoruz.
0: Anlamı ve hikayesi olan isimleri ben çok önemsiyorum.
1: Evet, aynen öyle. Hatta ekinoks tarihlerinde böyle kendimizce böyle mini eğlenceler düzenliyoruz mağazada ya da indirimler
0: defile
1: yapıyoruz.
0: Defile falan da yapıyor musunuz?
1: Defile planımız vardı, düşünüyoruz.
0: Kayseri'de neden defile yapılmıyor?
1: Yapılabilir aslında, neden yapılmıyor?
0: Niye yapmıyorsunuz? Yeni sezonu şöyle... Şey ama her beden grubunda hanım taşısa mesela.
1: Evet, çok güzel olabilir.
0: Evet.
1: Planlarımızda
0: çünkü,
1: da var.
0: Çünkü Kayseri'de ya İç Anadolu bölgesi, ben de Sivas doğumluyum mesela. Orada da hamur, biliyorsunuz baklagiller yediğimiz için büyük ihtimalle sizin X small ya da small grubu çok aktif değildir. Diğer bedenleri daha aktif satıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Ya aslında bizde tam
0: öngörüm
1: tersi
0: bu.
1: Biliyor musunuz?
0: Nasıl İlk yani?
1: İlkiden bedenler hep XS ve S oluyor bizde.
0: Nasıl yani?
1: Yani büyük bedenlerimiz daha çok
0: oluyor. Kayseri'de var mıymış öyle bedenleri ya?
1: Ya işte şey demek ki...
0: Ya belki öyle beden mi olur ya?
1: Kadının tarzıyla ilgilidir belki. Daha böyle naif kadın, zarif, böyle zayıf kadınlar mı tercih ediyor acaba bizim ürünlerimizi? Bilmiyorum ki genelde.
0: Olabilir. Sizin kitleniz demek ki böyle yiyip yediğini inkar eden tayfa size geliyor galiba.
1: Pasta börek yemeyen.
0: Ya da yiyip kilo almayan en gıcık olabilir, olduğumuz.
1: Olabilir.
0: Hiç sevmiyorum
1: öyle.
0: O karakterleri, o vücut yapısına sahip olanları. Gerçekten gıcık oluyorum.
1: Evet, ben
0: hani
1: de.
0: Şey var ya, mutfağın önünden geçsem kokusunu alsam kilo alıyorum.
1: İnanın,
0: yani düşünün, farklı kıyafetler giyiyorum. Burada bana kilo mu aldın diye soruluyor. Anlatabiliyor muyum öyle bir şey? Merveciğim yapma. Tamam, sen söylemedin. Batmamdır. Sevgiler sana da. Yani olmaz. O bedenler değil. X-small'la small'lar hızla gidiyor.
1: Evet.
0: Demek ki
1: öyle
0: siz
1: bizde.
0: Kitlenizi çok doğru bir şekilde belirlemişsiniz.
1: Sizin öyle olduğunu
0: kimin gelin gelmeyeceği çok belli.
1: Aynen. Yani müşteri bizi değil de biz müşterimizi seçtik aslında.
0: Bu çok enteresan bir şey. Kağıt üstünde planlı yapılmış bir şey mi, içgüdüsel olarak mı gerçekleşiyor?
1: Ya içgüdüsel olarak gerçekleşiyor ister istemez.
0: Seçtiğiniz ürünlerle müşteriler buluştu sanki.
1: Evet. Yani bir de biz böyle daha hayatta dinamiği olan kadınlar, iş hayatında daha aktif çalışan kadınlara, hı-hı, daha çok hitap ediyoruz açıkçası.
0: Çok güzel. Evet. Şimdi ürün grubumuzdan konuşalım. Hı-hı. Kimlere hitap ediyor? Ben gelip atıyorum şık bir davet için güzel bir döpiyes de bulabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bir abiye bulabilir miyim? Böyle tarz parçalar bulabilir miyim?
1: Ya çok
0: değişik
1: abiyeci
0: pantolonlar.
1: Değiliz biz aslında. Ama bir kokteyle...
0: Ama bir daveti hazırlayabilecek.
1: Tabii bir daveti hazırlarız. Bir kokteyle giderken evet hazırlayabiliriz.
0: Çok güzel. Bu arada Instagram sayfanızı da söyleyelim. Belki ürün grubunuzu görmek isteyenler vardır. Ürünlerinizi paylaşıyorsunuz herhalde.
1: Tabii
0: siz.
1: Tabii. Dönem dönem paylaşıyoruz.
0: Söyleyelim Instagram sayfamızı.
1: Equinox Butik hesabımız. Yine de etiketleriz de oradan da bakabilirler.
0: Olur. Equinox Boutique Instagram sayfasına girip hem yeni sezon ürünlerinize hem tarzınıza hem de dönem dönem Equinox dönemlerinde yaz ve kış dönemlerinde indirimler çok güzel.
1: Şu an zaten indirimdeyiz. %50'ye varan çok güzel indirimlerimiz var. Bence kesinlikle bu aralar uğramayan üzülür mağazaya.
0: Ben şeyi sevmiyorum ya. %50'ye varan yazıyor ya. Ben %10'luk indirimdeki ürün neyse gidip onu beğeniyorum.
1: Ya deme öyle oluyor. Ya aslında şöyle marka bazlı çalıştığımız için bizler.
0: O doğru mu ya? Biz şey programı kullanıyoruz. İndirim yapamayız şöyle böyle. Herkes her şeyi yapabiliyor bence.
1: Evet.
0: Yani, değil mi? Oluyor ya. Dürüst olun lütfen. Tamam, sırlarımızı öğrenmiyoruz ortağımızda ama.
1: Dürüstlük şöyle. Butik olduğumuz için biz. Butiklerde belli bir markalar giriyor ya, 4-5 ayrı markamız var. Markamın bir tanesi %50'ye girmiş, biri %25'te kalmış. Birinin alım maaşı daha farklı, diğerininki daha farklı. Öyle olunca marka bazlı indirim oranları değişiyor bizde ister istemez.
0: Bir takipçim şunu yazmıştı, çok yüreğine oturmuş. Sezonunda diyor 2500 liraya diyor bir kazak aldım diyor. Bir hafta sonra diyor aynı kazak diyor 700 liraya düştü diyor. İçime diyor evlat acısı gibi oturdu diyor.
1: Oturur ama gerçekten.
0: Gerçekten oturur. Siz bunları öngörebiliyor musunuz? Yani size de etik gelmiyordur markalarla çalıştığınız için. Şimdi geldi yüksek, daha doğrusu yüksek değil de sezon fiyatında bir ürün aldı. Bir hafta sonra onun indirime geleceği bilgisi sizde geliyor mu?
1: Geliyor aslında, evet, haberimiz oluyor bizim.
0: Geliyor yanında. Aslında o kişiler o kişiyi uyarabilir değil mi? Yani sürekli bir müşterin değil mi daha uygun fiyatı alacak
1: ya. Ya şimdi şöyle butikler ben bu önyargıyı da
0: çok üzüldüm biraz, adınıza. Çok acı gerçekten.
1: Önyargıyı biraz şöyle kırmak isterim butikler hakkında. Butikler bir AVM mağazası değiller aslında. AVM'lerde daha böyle franchise çalışıyorlar ve bütün ürünler konsinye giriyor. Hı hı. Butiklerin öyle değildir. Butiklerdeki her bir ürün butik sahibinindir artık. Yani biz evet sezon sonunda satılmadı, biz bu ürünleri tekrar firmalarımıza göndereyim gibi bir şey yapmıyoruz. Öyle olunca da aslında her butik yaptığı indirimi kendi cebinden yapıyor. Yani indirim aslında firma bazlı indirim bize yansımıyor. Biz sadece o dönemlerde evet artık işte belli bir miktar ürünümüz kalmış. Bu ürünleri de maliyetine ya da maliyetine yakın rakamlara verelim, bitirelim, yeni sezona yer açalım diye yapar butikler bu indirimleri.
0: Anladım.
1: Aslında, biz şimdi evet, bilinenin aksine.
0: Sizin butiğin karşısına açtığımız MG butikte ABC firmasından o marka ürünleri aldık. Getirdik. Biz o ürünleri dükkanımızdan içeri soktuktan sonra artık ürün o firmanın kampanyalarından muaf mı oluyor? O firma kampanya olarak destek vermiyor mu?
1: Vermiyor, hayır.
0: Vermiyor,
1: vermez.
0: Eyvah.
1: Vermez. Aynen öyle.
0: Yani
1: bilinenin o zaman aksine öyle oluyor. Aynen.
0: Tamam, o zaman şu paradoksu da şöyle çözmüş oldum. Şimdi yine o ABC marka bizim butiğimizde satılıyor, evet, ama kendi sitesinde indirime girmiş. Ya diyoruz ki, ya o orada 1000 lira. Sende neden 2000 lira?
1: Evet.
0: Şimdi sen de anlatacaksın. Dünya bir toz bulutuydu. Şöyle oldu.
1: Biz ona hiç girmiyoruz direkt. Yani Instagram'ında.
0: Çıkamazsınız ki.
1: Evet. Online'ında ne görüyorsak biz aynısını giriyoruz prensip olarak. Yani kendi
0: güzel
1: zararımıza bile olsa onu yapıyoruz. Çünkü bu sefer bunu açıklaması
0: mutlu
1: gerçekten.
0: Mutlu müşteri seviyorsunuz.
1: Gerçekten çok zor. Evet, müşterilerimizi seviyoruz ya. Onlar bizim
0: ve
1: dostlarımız.
0: Günü kurtarma değil. Siz artık Equinox Butik olarak sizden ürün alan ve artık yeni sezonu dört gözle bekleyip bana neler ayırdın değil mi diyecek artık bir müşteri potansiyeliniz var.
1: Evet.
0: Çok güzel değil mi? İşte bu Merve'ye çok yakışır, onun tarzı. Bu ürünler.
1: Tabii.
0: Merve Merve de yazar zaten o süreçte neler geldi. Bak sana şöyle şöyle şeyler ayırdım, sana çok çok iyi olur. Bir de o güven noktasını ve iyi ürün getirdiğin noktasını açtıktan sonra çok güzel bir seviye oluşuyor.
1: Kesinlikle.
0: O dişliler çok güzel dönmeye başlıyor.
1: Ya bizim İstanbul'a gidiyoruz. Koleksiyonlar açılıyor mesela. Mağaza gibi düşünün. Hı hı. Koleksiyonlara bakarken diyorum ki bu Gülcan'a çok yakışır.
0: Yo.
1: Mesela.
0: Çok güzel.
1: Ya da bu Ayşe'ye, Fatma'ya çok yakışır. Evet, kesinlikle bu onun tarzı. Böyle kişiye özel bile ürünler aldığım oluyor benim oradan.
0: Butik kelimenin tam anlamıyla bu demek değil mi?
1: Evet, kesinlikle bu aslında.
0: Yani bana bir tarz oluştur. Evet, o marka belli bedenlerde, farklı yerlerde de satılıyor.
1: Hı hı.
0: Lakin sen bana bir butik kelimesinin altını dolduracak bir hizmet veriyorsun. Sen evet. İstanbul'a gittiğinde Merve'nin tarzını düşünüp evet bu Merve'ye uygun deyip kafanda bir kombin yapıp atıyorum pazartesi günü işte bunu giyer, işte bir davet olduğunda bunu giyer diye düşünüp ona uygun bir çalışma yapıyorsanız butik budur bence.
1: Kesinlikle öyle olmalı zaten.
0: Yani sizin tarz satıyor olmanız lazım.
1: Evet.
0: Ürünü biz her yerden alıyoruz.
1: Aynen, aynen öyle. Ben bazen şöyle düşünüyorum, neden benden alsın? Yani birçok marka var zaten. AVM'de birçok mağaza
0: olmalı.
1: Birçok mağaza var AVM'lerde. Neden beni tercih etsin?
0: Çok güzel soru. Ben de soruyorum. Neden sizi tercih etsinler?
1: Neden bizi tercih etsin?
0: Neden tercih etmeliler?
1: Çünkü biz öncelikle karşımızdaki müşterilerimizi müşteri gözüyle görmüyoruz. Yani bize gelen herkes öncelikle bir misafirimiz, dostumuz, arkadaşımız. Alışveriş yapmasa bile muhakkak bir fincan kahvesi olan, sohbet edilebilecek bir
0: kahve
1: ortam.
0: Garanti.
1: Kahve garantisi kesinlikle var. Aynen süper. Öyle. Ve kesinlikle insanları böyle yanıltmaya çalışmıyoruz. Ya bazı mağazalar vardır, herkes bilir. Ya hiç yakışmayan bir ürünü giymiş üzerine, aa çok güzel oldu. Ya kadın görüyor ki işte kendini her tarafından çıkmış. Değil mi? Hiç yakışmamış.
0: Aynalarınız gerçek mi?
1: Aynalarımız gerçek.
0: Yemin edin. Vallahi billahi ebeme olsun ki.
1: Aynen öyle.
0: Ya çünkü giyiyorsun. Allah'ım ne kadar güzelim, uzunum, inceyim, şuyum, buyum çok yakışmış.
1: Eve gidiyorsun, hiç alakası
0: eve gidiyorsun,
1: yok değil mi?
0: Şey var ya, bak yine bir tabir geliyor. Hazır mısın Merve? Acele basılmış saman çuvalı diye bir şey vardır, hatırlar mısınız? Sağından çıkmış, solundan çıkmış, pörtlemiş, evet. Olmamış, boyunu kesmiş. Olmamış yani, olmamış. Siyah pantolonun altına açık renk ayakkabı giymek gibi bir boyunu kesmişlik var yani. Saçma sapan. Değil mi?
1: Aynen
0: olmamış.
1: Öyle. Yani biz de olmamış bir müşteriye kesinlikle olmuş demiyoruz. Prensip meselesi. Ben de hatta şey var, ya hayır ben bunu kesinlikle sana satmıyorum dediğim çok müşterim olmuştu.
0: Ya helal
1: çok
0: olsun
1: da,
0: size.
1: Çok da güveniyorlar bize o konuda. Diyorlar
0: ki bizi tanımıyoruz herhalde değil mi biz kullanıcılar olarak? Ne giyersek doğru proporsiyona ulaşırız olmuyor.
1: Evet, evet aynen zaten biz onu görüyoruz, ona göre hı-hı. ürünler çıkarıyoruz. Birçok müşterimizin de zaten kafamızda o kadar oturmuş ki ne alacağı, ne sevdiği, ne giyebileceği. Onlara göre de çıkıyor. Onlar da biliyorlar. Birçok müşteri...
0: Yeni gelenlerde?
1: Yeni gelen müşterilerde mi?
0: Ha, yeni gelen müşterilerde.
1: Yeni gelen
0: nasıl bir diyalog gelişiyor?
1: Hep ben sorarım. Yani geldikten niçin istiyor? Ne giymek istiyor? Nerede giyecek?
0: Önce o bu... an geldiği kılık sizi etkiler mi mesela?
1: Etkiler tabii ki. Tarzıyla ilgili bir bilgi verir tabii ki bana.
0: Depresyondayım.
1: Yani.
0: Depresyon topuzu ve alt aşortmanı bir giyip gelmişsem de.
1: Giyip gelmişsin. Onu sohbetten sonra çözüyoruz. Ya da kendi seçimleri muhakkak vardır. Kendi seçimleri de bize bir fikir veriyor. Ben her gelen müşteriye öncesinde kendiyle ilgili bir baş başa bırakıyorum ben. Siz bir bakın ne beğenirsiniz? Beğendiğiniz ürünlerle ilgili ben daha sonrasında size yardımcı olayım diyorum. Daha sonrasında devreye giriyorum. Böyle gelir gelmez böyle sık boğaz etmeyi de sevmiyorum ben müşteriyi.
0: Bir takipçim de yazmıştı o soru kutucuğuna gelen şeylere. Ben çok çok seviyorum ve kendimden çok şey buluyorum. Unutmadığım bir şey oldu. Ben diyor butiğe içeri girdiğimde diyor. İnsanlar beni bir karşılasınlar, hoş geldin desinler. Ve beni salsınlar diyor.
1: Evet aynen kesinlikle
0: ben
1: öyle.
0: Ben nerede yoğunlaşıyorsam baktım ben bir 10 saniyeyi açtım. Pardon dediğim noktada yanıma gelsin istiyorum
1: kesinlikle
0: diyor.
1: Kesinlikle öyle olmalı zaten.
0: Evet. Aha. Çünkü diğer türlü diyor sanki diyor ben diyor ürüne bir şey mi yapacağım kendimi diyor şey gibi hissediyorum sız gibi hissediyorum bir şey. AVM'lerde ve bu tarz takıcı şeylerinde daha çok oluyor. Çünkü o taraf küçük ürünler falan olduğu için ne yazık ki suistimale yakın durumlar yakın, gerçekleşebiliyor.
1: Evet,
0: ama butikte ben de çok katılıyorum. Ben içeri girdiğimde, ürünlerin arasına baktığımda, peşimde biri geldiğinde alacak duygum varsa da ben dışarı çıkıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Sen neden benim peşimdesin? Hoş geldin dedim, teşekkür ederim. O yüzden insan ilişkilerinin kuvvetli ve karşı tarafın ne hissettiğini duyacak güzel bir empati yapısına sahip olması lazım. Bir işverenin
1: kesinlikle
0: ne iş yapıyorsa.
1: Öyle. Kesinlikle
0: şimdi
1: öyle.
0: Biz içeri girdiğimizde siz nasıl karşılıyorsunuz bizi? Salacak mısınız bizi?
1: Kesinlikle salıyoruz. Öncesinde hoş geldin diyoruz biz müşterilerimize. Sonrasında yardımcı olmamızı isteyip istemediklerini soruyoruz. Hayır ben bakıyorum diyorsa buyurun lütfen istediğiniz gibi bakın. Yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen seslenin bize diyoruz. Onlar ihtiyaç duydukları zaman sesleniyorlar ve yavaş yavaş olay gelişiyor. Ne istediğini söylüyor. Ben fikrimi söylüyorum, o söylüyor. Öyle ilerliyor aslında.
0: Harika, çok güzel. Bu evet. Çok çok önemli bir konuydu. Evet, evet. Yazdığınız için de teşekkür ederim. Söylemek istedim. Butikte olmasını istediğimiz ve olmamasını istediğimiz şeyler var. Sizin nasıl diyeyim, şimdiye kadar yaşadığınız böyle değişik bir müşteri anısı oldu mu çok merak ediyorum.
1: Ya genelde oluyor valla.
0: Ne oluyor mesela? Biz kadınlar mutluyken mi mutsuzken mi daha çok alışverişe gidiyoruz? Bir şeyleri ne zaman alıyoruz?
1: Ya aslında her ikisinde de var biliyor musun? Çok mutluyken de var.
0: İbre yani... ne tarafa daha çok kayıyor? Eşlerimizle sıkıntılı olduğumuzda onlara ceza vermek için mi alışveriş yapıyoruz? Açıyorum. Açıyorum, nişanlılar da dinlesin buradan. Hatta evliler, artık nişanlı demiyoruz. Sevgili yönetmenim Merve Sersoy da dün dünya evine girdi. Nikahını kıydılar. Onların da hayırlısı olsun. Kimse bizden daha mutlu olamaz. Herkes evlenmeli diyoruz. Bu anlamda hakikaten hangi ruh halinde daha çok alışveriş yapıyoruz? Düzenli gelen alışveriş yapanlar mı var sizde? Yoksa derlenmiş, şunu da alayım da şu kredi kartında görsün daha çok canı sıkılsın ya şimdi, psikolojisiyle mi geliyorlar?
1: Şimdi şöyle, biz biraz müşterilerimizi de sanki oturttuk. Belli müşterilerimiz, artık müşteri demiyorum onlara, belli dostlarımız var. Onlar da genelde, evet, onlar da genelde hep gardırop şeklinde alışveriş yapıyorlar. Sezonluktur bizim genelde alanlar. Evet, yani hep kombin kombin ilerlerler. O sezonda ne giyecekse tamamını alır ve gider.
0: Modayı yakından takip eden bir kitleniz var anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle. Modayı da çok yakından takip ederler. Bizleri de çok yakından takip ediyorlar.
0: Vallahi ben de
1: yani,
0: evet. Toplayacağım artık sizi. Bir Equinox Butik diye bir isim biliyorum. Ama ne yazık ki iki çocuk annesi,
1: evet,
0: ve aktif bir hayatım olduğu için ben çok vakit ayıramıyorum. Çok butikçi arkadaşım var, sizin için gibi çok çok kıymetli arkadaşlarım.
1: Evet.
0: Ama bir kahve içecek fırsat bulursak öpüp başımıza koyuyoruz, öyle bir
1: değil
0: süreçteyiz.
1: Mi? Hayat o kadar yoğun ki artık.
0: Ne yazık ki. O anlamda online alışveriş yapmak bana çok cazip geliyor. Bu noktada online alışveriş... var mı sizde? Onu da merak ettim.
1: Online edeceğim. Alışveriş
0: öyle bir soru geçen da gelmişti
1: yıllar,
0: çünkü.
1: Evet, geçen yıllarda bir yaptık, bir site oluşturduk aslında ama o başlı başına bir işmiş. Biz onun altından kalkamadık açıkçası.
0: Onun için işbirliği yapacak bir iş ortağı lazım,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, evet. Yani o başlı başına onun stok takibini yapacak, ürünü koyacak, indirimlerini ekleyecek, çıkartacak, kargolayacak. Çok başlı başına bir iş. Onu biz yapamadık ama Instagram üzerinden, şehir dışından çok müşterimiz var.
0: Instagram'dan, evet, nasıl yönetiyorsun?
1: Instagram'dan gördükleri ürünle ilgili fiyat soruyorlar. Kargoluyoruz, ödemesini gönderiyorlar. O şekilde yapıyoruz aslında.
0: Şey, havaleyle yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet, genelde
0: havale ve edecekler, evet, ondan sonra göndereceksiniz.
1: Aynen, aynen öyle ilerliyor. Şehir dışından da bu anlamda çok müşterimiz var. Onların bile artık o kadar çözdük ki, evet, bu size olur falan. Çünkü gönderdiğimiz ürünleri biliyoruz. Nasıl bir kadın olduğunu çözüyoruz artık.
0: Boy kilo istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: İstiyoruz tabii ki, istiyoruz.
0: Beden ölçüleri vesaire.
1: Beden ölçüleri de oluyor. Aşağı yukarı işte şeyle de ilerliyoruz. Hani kalıp bilgisiyle de ilerliyoruz. Ürünlerimizin kalıbını biliyoruz çünkü. Mesela bir markamız var, kalıpları çok darken diğer bir markamız çok geniş mesela. Small'unu bir 40 beden kadın da giyer. Öbürünün 40'ını small'a zor sığar mesela.
0: O niye oluyor hakikaten?
1: Öyle yani şey.
0: Elastanları mı çok aktif oluyor içerisinde?
1: Firmanın yoğunluğu biraz tarzıyla alakalı. Bazı firmalar diyor ki ya bu 40'ın üstündeki kadın benim kıyafetlerimi giymesin diyor. Böyle dar ilerliyor.
0: Hayırdır ya, siz kimsiniz ya? Ne demek giymiyor ya? Siz kimi seçiyorsunuz ya?
1: Aynen, aynen.
0: Allah Allah.
1: Seçiyorlar.
0: Çok sinirlendim. Söyleyin o markayı bana. Doğru. Aynen. Bazısının içerisine bacağını sokamıyorsun.
1: Gerçekten öyle. Kalıplar
0: Allah
1: çok
0: Allah.
1: Farklı.
0: Şekilciler sizi. Vallahi gıcık oldum şu an.
1: Ama bazı modeller de bazı vücutlara gerçekten hiç yakışmıyor. Yani herkes
0: ama...
1: kendine yakışanı giysin diyorum ben de.
0: Ben Instagram'da bir ara bir akım vardı. Aynı kıyafeti hem kilolu bir hanımefendi hem de small, XXXX small bir arkadaş giyip çok güzel bir şekilde kombinliyordu.
1: Evet.
0: Ha, kime yakışır o tartışılır. Aynen. Ama o kişi o elbiseyi giymek istiyor olabilir mesela.
1: Olabilir tabii.
0: Ya da o pantolonu. Yani bence finalinde evet proporsiyonumuzu tanımak çok önemli. İlle de bir şey giymek istiyorsan onun da bir oluruna getirilebilir. Moda böyle bir şey değil mi?
1: Ya öyle tabii.
0: Açık aynen. Bir pencere neticede. Evet herkes bilsin. Artık şunu öğrendik diye düşünüyorum. Tight'ı giyip üstümüze ona uygun bir tişörtle birlikte giyip farklı kilolarda olan insanlar da giyebilir tight'ı. Ama onun bir düsturu var, bir olayı
1: tabii ki,
0: var
1: tabii.
0: Yani.
1: Aynen
0: onun
1: öyle.
0: Bir kullanım yeri var. Kesinlikle şunları yapmayın dediğiniz en gözünüze batan moda hataları ne mesela? Şunu da yapmayın ya. Şu da olmaz.
1: Yani
0: bunun
1: böyle,
0: altına bu olmaz. Yani.
1: Böyle giyme, evet. Evet. Ya mesela ben dediğiniz gibi bu tight olaylarında böyle fiziğine uymayan insanların tight giymeli ya da tight'ı doğru giymemeleri.
0: Evet.
1: Evet, ondan rahatsız oluyorum. Ya da bu croplar var ya, daha böyle büstiyer tarzı olanların, o da lütfen fiziğine uyanlar.
0: Yeri yok, yatacak yeri yok gerçekten
1: yani
0: bu dünyada.
1: Yani lütfen o da yakışan giysin diyorum onları da.
0: Arkadaşlar içe evet. Giyilebiliyor onlar. Üstüne kazak falan giyiyorsunuz. Çok güzel kombin oluyor.
1: Evet, evet.
0: Çok üzülüyorum. Şaka bir yana gerçekten. Bu modern kültür ve bu sosyal medya vesairenin etkisiyle grupların, kızların, bu yabancı Türk takımlı grupların etkisiyle birlikte genç kızlarımız da çok meylediyorlar. Ben şunu sevmiyorum. Şimdi ben dekolteye vesaire karşı değilim.
1: Evet.
0: Ama her şeyin bir tadı olur ve düsturu var.
1: Ölçüsü var değil mi?
0: Evet. Ben parkta yürürken, sokakta yürürken içine giymesi gereken bir kıyafetle bir başkasını başkasıyla karşılaştığımda kızıma açıklama yapma gereğinde bulunuyorum. Çünkü kızım normalleştiriyor sonrasında. Ben
1: evet.
0: Bunun normal olduğunu düşünmüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bazı motivasyon videoları var. Onları da çok seviyorum. Birçoğumuz da çocuklarına bu kaygıyla anlatmıştır. Mücevherler kutularında gizlenir. Bir inciysen sen, o da kabuğunda gizlenir. Özel, önemli ve kendimize ait şeylerin açılarak bu kadar değersiz değiliz yani.
1: Evet, dejenerasyon edilmesi
0: evet,
1: çok
0: olmaması lazım.
1: Gerçekten.
0: Bu kadar değersiz değiliz. Bakın olması gereken bir ortamda olması gereken şeyin giyilmesinden bahsetmiyorum.
1: Hı-hı.
0: Ama bir parkta söyleyeceğim bunu ya. Gerçekten çok içime oturdu. Kınamıyorum da tabii ki üzülüyorum yani. Çocuklar neden bu kafayla giyiniyorlar? Kalçasının yarısı görünecek kadar kısa şortumsu bir alt çamaşırı o ya. Gerçekten evet kot kumaş ama böyle üstünde de gerçekten sütyen ya. Sütyenle insanlar, ben parkta oynamaya götürdüğüm çocuğumu o parkta görmek istemiyorum mesela.
1: Kesinlikle.
0: Olmamalı.
1: Yani şey, tabii ki özgürlük deniyor. Yani tamam, o senin özgürlüğün ama sen bir yandan da benim özgürlüğümü kısıtlıyorsun teşhircilik yaparak yani.
0: Dekolteyle çıplaklık çok başka bir
1: aynen.
0: Şey.
1: Aynen.
0: Gördüğün görüntü seni rahatsız ediyorsa onun adı çıplaklık bence.
1: Kesinlikle.
0: Lakin bir davete gitmişsin, minini giymişsin, ufak bir göğüs dekoltesi olmuş. Tadında, dozunda, anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ya ben buna karşı değilim. Hiç kimsenin hayatına, şey var ya, herkesin hayatına kimse karışamaz.
1: Yakışan yapsın
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Yakışıyorsa yap ama evet.
0: Olmayınca da olmasın ya.
1: Zorlama.
0: Olmasın. Ha,
1: evet.
0: Çıplak gezmeyelim, lütfen gezmeyelim. Yani bir erkek sadece boxer'ıyla gezse rahatsız olur musunuz dışarıda? Bu adam nasıl böyle yapıyor? Sen yerine geziyorsun. Olmaz. Ben bunu valla saatlerce tartışabilirim. Yazın, linçleyin beni. Gönderin gelsin. Ona da hazırım. Bu anlamda ne giyelim ne giymeyelim ne olursa söyleyin. Crop'lar dediniz, tight'lar dediniz.
1: Evet.
0: Çok çok önemli şeyler.
1: Yani ben
0: bunlar.
1: Onlardan açıkçası rahatsız oluyorum. Yine dediğim gibi kendi proporsiyonuna uyan, beden çok önemli çünkü hani bu şeyler vardır ya, elma vücut, armut vücut, işte kimisinin
0: evet.
1: Göğsü küçüktür, kimisinin basen geniştir. Her birine aslında uyabilecek birçok ürün var. Önemli olan senin onu düsturuyla düzgün bir şekilde kombine edebilmen yani.
0: Doğru bir butikle işbirliği içinde yaptığımızda ya hepimiz de giymeyi bilmeyebiliriz.
1: Tabii ki.
0: Olmuyor. Yani giydiğinde kendini mutsuz hissediyorsun mesela aynada.
1: Hı-hı.
0: Doğru ürünlerle bir arada değilsin, bedenini tanımıyorsun.
1: Aynen.
0: Bu düşünceyle birlikte sizin gibi kişiye özel VIP'ye bir hizmet veriyorsunuz baktığında. Siz stil danışmanlığı yapıyorsunuz. İçeri girdiğinde ben şunu şunu almak istiyorum diyen insanla, müşteriyle sizin porsiyonunuza şu şu olur denmesi çok başka bir şey.
1: Evet, ben aynen öyle.
0: Ben butikten bu performansı beklerim. İçeri girdiğimde bana bir stil oluşturacaksın.
1: Tabii.
0: Ben bunu istiyorum ama hayır, siz İspanyol paça pantolon değil sigaret pantolon giymelisiniz diyebilmelisiniz. Ki bunu diyorsunuz anladığım
1: kesinlikle
0: kadarıyla.
1: Kesinlikle diyoruz, aynen
0: stil
1: öyle.
0: Stil mi satıyorsunuz Equinox butikte?
1: Sanki biraz evet. Çok yani güzel. O konuda da iyi olduğumuzu söylüyor gelen arkadaşlar, dostlarımız sağ olsunlar. Yani bir de kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bizim için dikiş çok önemli, kumaşın kalitesi çok önemli. Nereden geldiği, menşei çok önemli. Yani birçok
0: nereden geliyor ürünleriniz? Bu da bir soruydu mesela.
1: Evet, yani dediğim gibi
0: özel markalar da var.
1: Türkiye ayağıysa bu markalarımızın her biri Bomonti firmaları. Bomonti'den, İstanbul'dan geliyor.
0: İthal ürünler var.
1: Bir de bizim ithal yurt dışı ürünlerimiz de var. Bunlar da Fransa'dan gelen ürünlerimiz
0: ne
1: var.
0: Tarz
1: Paris'ten
0: onlar?
1: Geliyor özellikle.
0: Bohem tarz mı yoksa klasik gün içerisinde giyilebilecek tarz şık
1: gün
0: parçalar mı?
1: Gün içerisinde giyilebilecek şık parçalar oluyor. İtalya'dan gelen ürünlerimiz var. Aynı zamanda Yunanistan'dan da ürün getiriyoruz. Çok
0: ne varmış Yunanistan'da çok merak ettim.
1: Bilmiyorum marka söyleyebiliyor muyuz burada?
0: Yok marka söylemeyelim de stil olarak ne tarz ürünler
1: tabii
0: getiriyorsunuz?
1: Tabii yani Yunanistan hatta çok global bir marka. Aslında dünya çapında çok da meşhur. O markayı da getiriyoruz.
0: Hangi parçalarını tercih ediyor insanlar? Atıyorum ceketler mi getiriyorsunuz? Pantolonlar
1: şey,
0: mı?
1: O da yine koleksiyon şeklinde geliyor. Ceketi de var, eteği de, başka parçaları da var. Ama onda dikkat ettiğimiz bir konu var. Hep bireysel getiriyoruz tek tek o Yunanistan ürünlerini. Bizim bir müşteri kitlemiz var. Diyor ki sadece bende olsun bu ürün. Hmm. Ben kimseyle pişti olmak istemiyorum diyor.
0: Kimseyle pişti olmak istemiyorsan bedelini ödeyeceksin anladığım kadarıyla.
1: Evet, bedelini ödeyeceğim. Ürünler değil Yunanistan mi? Markamız oluyor. Aynen öyle. Başlarda biraz korktuk biz. Çekindik.
0: Kayseri'de
1: yani.
0: De çok yoğun mu bu talep? Hani biz televizyonda birçok dizide söylüyoruz ya pişti olmamalıyız, ünlüler pişti olmamalı falan. Kayseri'de de böyle kaygı
1: Kayseri'de
0: yaşayan kadınlar
1: yaşayan var mı? Yaşayan nadir de olsa var gerçekten
0: var
1: de. Evet kesinlikle var. Biz diyorum ya başlarda çok korktuk o markayla alakalı ya acaba satabilir miyiz ki falan diye.
0: Ama denemek de istediğiniz cesur tarafınız zaten.
1: İlk bitenler onlar oldu bizde.
0: Ya.
1: Gerçekten öyle.
0: O zaman bu konuda ciddi bir sıkıntı ve eksiklik varmış.
1: Evet.
0: İnsanlar sadece kendilerinde olsun istiyorlar.
1: Ya mesela bu şeyle ilgili bu AVM markaları işte bu kuşlu olan marka, diğer marka falan.
0: Ya çok tatlısınız.
1: Marka ismi vermeyeyim. Reklam olmasın.
0: Çok hoş.
1: Müşterim diyor ki ya gidiyorum herkes de aynı şey. Ya almadan sıkıldım diyor. Yani görmekten almadan sıkıldım. Ya butik mantığında daha ziyade sana özel ve kimsede görülmeyen parçalar var. Yani butiği butik yapan o zaten. Hani sizin o bahsettiğiniz Merter olayı, diğer butikler var ya Kayseri'de butiğiz diyenler.
0: Evet.
1: Ya evet Merter'den gidiyor, seçiyor. Etiketleri de belli değil onların. Tamamen kendileri belirliyorlar etiketlerini. Bizde o da yok mesela. Bütün ürünlerimizin her birinin etiketi basılı geliyor üzerinde. Biz kesinlikle hiçbirinin üzerine fiyat koymuyoruz.
0: Çok güzel şey. Ben şimdi Sivaslıyım aslen. Kayseri'ye geldikten sonra ben şöyle bir şey hissettim. Hep çalışma hayatının içerisindeydim. Lakin çocuğuma doğum yaptıktan sonra bir evde sürecim oldu. Zaten daha fazla devam edemedim. Çocuklar da küçük olduğu için pastacılığa başlamıştım onun sonrasında. Çalışmadan duramadım. O süreçte mesela günlere falan da davet ettiler. Şimdi günde bazı markalar var böyle harflerle falan filan yazılıyor. Kahverengi desenli falan. Gözümüzde canlanmıştır. Şimdi herkeste o markanın ev ayakkabısı var.
1: Evet.
0: Herkeste o markonun şeyi var atıyorum takısı var. Gerdanlığı var.
1: Şimdi, eşarbı var.
0: Evet eşarbı var bildiniz değil mi onları?
1: Evet.
0: Böyle alfabenin son harflerine doğru yaklaşan markalardan bir tanesi. Kayseri'de ben böyle bir sistem olduğunu biliyordum. Şimdi sen belli bir gelir grubunun üzerindeysen ABC markası neden MG firması değil mi? Butiğe öyle bir ürün getirdiyse ve en popüler marka senin nezdinde ve çevrende oysa oradan beğensen de beğenmesen de, yakışsa da yakışmasa da almak zorundasın gibi bir his geçti bana.
1: Hmm.
0: O zorunlu katıldığım günlerde, farklı farklı grupların günlerinde benim gözlemim bu oldu.
1: Ya evet,
0: sen Kayseri'nin yerlisiysen, şuysan, buysan, belli bir evet. isim yaptıysan bu ürünler sende olacak. O çanta aynen. sende olacak veyli meyli.
1: Yani o şekilci kadınlarımız var gerçekten de, yok değil. Ama bir grupta kadın var mesela, amplen böyle küçücük bir yerinde. Diyor ki ben hiç kimsenin gözüne sokmak istemiyorum. Ya zaten güzel giyinen ya da kaliteli giyinen bir kadının marka o amblemlere de ihtiyacı yok. Zaten bakıldığı zaman o kumaşın kalitesi, hı-hı. o duruş kendini zaten ifade ediyor. Ben o markaların şöyle sürekli replikaları da olduğu için çok da tasvip ettiğim ürünler olmuyor. İnsanlar bakıyor ya da dünya paraya gitmiş almışlar. Yandaki sosyete pazarına gidiyor, annesi oluyor. Yani,
0: hem de onda bir parasına.
1: Aynen. Yani hiç ne olduğu belirsiz, replika mı, gerçek mi? Yani kim ne giyiyor, ne yapıyor? Anlaşılamayacak
0: kadar
1: yani.
0: İyi replikalar var. Evet, şey diyor ya, birinci kalite replika, abla bizdeki aynen, diyor, al diyor.
1: Aynen öyle. O yüzden böyle şey olmayan, replikası olmayan, sana özel, duruşuyla kendini ifade edebilecek parçalar seçilmeli diye düşünüyorum ben.
0: Aslında bazı markaların tamam çok güzel reklam yapanlar var. Bazı markalar da kalitelerinden o kadar emin ki reklam yapmak adına herhangi bir şey yapmıyor. Bazı kadınlar da sizler gibi butiklerine koymak için o markaları keşfediyor ve kupon ürünler getiriyor mesela.
1: Evet.
0: Evet, bu onun için çok iyi olur. Ona özel çok iyi olur. Şimdi o çok popüler bir ürün olmadığı için onun replikası yapılmayacak. O özel firmanın sizin getirdiğiniz ürünleri o kişi için kişiye özel. Aslında kitap gibi oldu her şey değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Amacına ulaştı. Hı hı. Bu anlamda sizin çok isim yapmamış firmalarla çalışmanızı da ben çok mantıklı bulurum.
1: Aslında çok isim yapmışlarla da değil yani. Şimdi şöyle, Kayseri'de şöyle bir şey var. Bir AVM'nin içinde gördüğü markayı marka zannediyor aslında Kayseri halkı.
0: Ne yazık ki.
1: 3 tane marka var ya. Evet. Aslında o kadar çok marka var ki. Yani senin çok iyi marka dediğinin yan komşusu benim de aldığım firma aslında. Birçok yere satış yapan, yurt dışına gönderiyor. Çok iyi yerlerde. Kalitesi onda üst düzey.
0: Etiket.
1: Ama işte AVM'de görmüş ya o 3 evet. markayı. Onun dışında marka bilmiyor kadın yani.
0: Aslında etikete para ödüyor. Değil mi?
1: Yani aynı, evet.
0: Hatta belki daha kaliteli bir ürün elinizde. Aynı tabii, fabrikadan tabii. çıkmış. Bu telefon da o markadan çıktı. Bu telefon da bu markadan çıktı diyelim. Bunun üstüne atıyorum S ile başlayanı. Bunun üzerine de işte İ ile başlayanı, I ile başlayanı koyduk. Şimdi hangisinin reklam değeri daha yüksek, daha çok yatırım yapıyorsa atıyorum bu 100 bine satılıyor. Bu satılıyor 80 bine satılıyor.
1: Aynen öyle.
0: Bununla alakalı. Siz kaliteli ürünün içeriğini biliyorsunuz. Kaliteli olduğunu söylüyorsunuz. Tarzına da uyduysa moda bu demektir değil mi ya?
1: Kesinlikle öyle.
0: Her yani. Çıkan şey de bize uygun olacak diye bir şey yok. Her yeni çıkan şeyi de alıp giyelim mi? Ne yok, yapalım?
1: Giymeyelim. Bence her ürünün yıllarca sürdürülebilirliği olması lazım. Diyorum ya ben bir 10 sene sonra da şimdiki giydiğim bir hırkayı, bir ceketi.
0: Bu ceketi kullanırsınız mesela. Bir ceketi çok güzel bir ceket bu arada.
1: Çok teşekkür ederim. Bu da kendi mağazamızdan.
0: Ya çok şey. Evet. Ay, yakasında kürkleri falan var böyle çok hoş. Çok tarzsınız gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sizden alışveriş yapılır. Gerçekten. Girdiğinde hani kendine hayrı olmayan bir butikçi. Her hafta geldiğim konuma göre değiştiriyorum bu örneği. Merve çok iyi bilir. Kilolu olan bir diyetisyene kimse gitmek istemez.
1: Aynen.
0: Dişlerinde sıkıntı olan bir dişçiye kimse gitmeyi tercih etmez. Önce kendine hayrın olacak hikayesi. Bakıyorlar sana. Şöyle bir ayaktan bir süzüyorlardır değil mi
1: evet,
0: gelip?
1: Evet.
0: Saçının telinden yüzünden şöyle bir ayağına kadar süzülüp. Tamam ben buraya girerim. Ben buradan aynen. şık bir şekilde çıkarım diyebilmeli.
1: Aynen öyle. Ya öncelikle de biz kendi ürünlerimizi aslında kendimiz taşıyoruz. Birçok ben
0: herkes butik... de başka durmuyor mu? Değil mi? Her evet. ürün herkes de başka duruyor.
1: Tabii
0: herkes
1: bazen askıdaki ürünle üzerindeki ürün de çok fark ediyor. Yani askıda bakıyorsun hiçbir şeye benzemiyor. Giyiyor kadın şahane oluyor. Çok ya da askı da çok güzel giyiyor olmuyor. Yani
0: işte o aura her şey... dediğimiz şey
1: aynen,
0: değil mi? O
1: aynen kişi, şey. Kişiyle alakalı. Biz de kendi ürünlerimizi Zeynep de olsun ben de olsun hep giyeriz yani. Sezonun neredeyse tamamına yakını bizim kendi evimizin gardırobunda bulunuyor aslında. bunları günlük giyiyoruz, taşıyoruz bizler de elimizden geldiğince. Başka mağazalar gibi giyip çıkartıp asma olayına falan da ben duyuyorum öyle şeyler. Onlar da mümkün değil, bize hiç etik de gelmiyor. Ne giymişsek artık o bize aittir, bizimdir ve kendi gardırobumuzdadır.
0: Yani olması gereken duruş bence de bu. Giyinip kuru temizlemeye verip oraya geri koymak.
1: Evet.
0: Ahlaki bir davranış değil bence her şeyden
1: bazen
0: önce.
1: Bazen müşterilerim diyorlar ki bana ya evet senden kaldıysa biz de alacağız falan diyorlar.
0: Çok
1: o kadar
0: güzel.
1: Evet biraz düşkünlüğüm var sanki benim de.
0: Ben de dayanamazdım düşünün. Herhalde böyle kupon bulduğum şeylerin hepsini dolabıma koymak isterdim. Dolabınızda kaç parça ürün var diye merak ediyorum mesela.
1: Ya sayısını ama, bilmiyorum inanın.
0: Tamam ama bundan önce ben bir rakamsal bir veri almak istiyorum. Senelerdir duruyor, şu kadar senedir duruyor. Şöyle bir parça ürünüm var dediğiniz. Böyle 3 tane ürününüzü söyleyin. Bir kadının dolabında bu, bu, bu olması lazım. Benim de dolabımda bu var. Ve senelerdir duruyor.
1: Evet.
0: Zamansız
1: ya bence
0: olması gerekenler.
1: Zamansız olması gereken. Hatta bizim şey var. Öncesinde ondan da bahsedeyim. Klik Derneği'nin de bir üyesiyim ben.
0: Öyle mi? Ay, evet. Klik Derneği üyeler çok fazla gelmeye başladı.
1: Öyle
0: bu arada
1: mi?
0: Saat 3.30 olmuş, hiçbir şey söylemiyorsun sevgili yönetmenim. Ne de olsa Ahmet Bey yok değil mi?
1: Akşama kadar konuşacağız herhalde öyle ilerliyor.
0: Ne kadar bir süre verecek bize bakalım. 5 dakika mı? 5 dakika. Tamam, bir 5 dakikamız daha var.
1: Tamam.
0: Çok güzel.
1: Yine oradan da bir dergi çıkarttık. Bu şeyle Klik Dergi, Klik Der diye.
0: Hı hı.
1: Orada da bir yazım oldu benim, kapsül dolap. Hani konuyu oraya getireceğim. Dolapta da olması gerekiyor diyoruz ya.
0: Hı hı.
1: Aslında herkesin bir kapsül dolabının olması gerekiyor. Bu kapsül dolapta neler olmalı
0: ne
1: mesela?
0: Olsun?
1: Bence bir beyaz gömlek kesinlikle olmalı.
0: Tamam, beyaz
1: yani
0: gömlek.
1: Beyaz gömlek.
0: Kalem kağıtları hazırlayalım. Olmazsa
1: evet.
0: Olmazlar.
1: Yani iyi bir cin senin vücuduna uyumlu. İyi bir cin muhakkak her kadının gardırobunda olmalı. İyi bir siyah pantolon.
0: Tamam.
1: Özellikle böyle güzel renklerde sivitler. Mesela o beyaz gömleklerle kombin edebileceğin sivitler muhakkak olmalı.
0: Konuşurken gözünüzde şey yapıyorsunuz değil mi? Kombinliyorsunuz şu an kafanızda hepsini.
1: Evet, bir sneaker ayakkabın muhakkak olmalı. Sneakersiz.
0: Tamam.
1: Hem nude renkte hem siyah renkte iki tane en az bir stiletton olması gerekir. Her şey uyum sağlar. Böyle birçok renkte ayakkabıya hiç ihtiyaç yoktur. Ben de öyle mesela. İki ayakkabıyla ömrümü geçiririm ben.
0: Çok ayakkabısı olan bir kadın değilsiniz.
1: Ya var tabii, olmaz olur mu? Tabii ki var ama hani ille de kapsül dolap yapacaksak hani ne olmalı? İki renk stiletton.
0: Kaç tane ayakkabınız var?
1: Onun da sayısını bilmiyorum. Yani o konuda evet.
0: Değişik söylentiler var diyorsunuz o konularda. Sayısından emin değiliz.
1: Değiliz
0: tamam,
1: maalesef.
0: Tamamdır.
1: Aynen öyle. Yani
0: kapsül dolaba devam ediyoruz.
1: Kapsül dolaba.
0: Siyah elbise.
1: Siyah elbise tabii kurtarıcı bir parça. Kalem siyah bir elbise.
0: Uzunluğu nasıl olsun mesela? Vücut tipimize göre kendimiz de karar verelim.
1: Ya o da vücut tipimizle alakalı tabii ki. Yani taşıyabildiğin ölçü senin için en iyi ölçü aslında.
0: Ve bir stili mesela günlük bir kıyafeti blazer ceketle
1: tabii.
0: Ben mesela şıklaştırdığımı düşünüyorum. Ben çok kullanırım blazer ceket.
1: Evet, ben de çok severim. Mesela ben bir payet eteğin üzerine sweatshirt'ü de çok severim. Hiç düşünür müydünüz mesela? Payet
0: ben etek kullanmayı çok sevmediğim için çok düşünemezdim
1: kesinlikle
0: ama.
1: Kesinlikle sevmelisin.
0: Diyorsunuz.
1: Kesinlikle, size de çok yakışır.
0: Ha şey böyle salaş, ben böyle bot seven. Benim
1: evet.
0: De çeşit çeşit botlarım var. Ben bot severim. Spor ayakkabı çok severim.
1: Ben de çok severim.
0: Topuklu ayakkabımın topuklarını zannediyorum kızım şöyle yamulttu. Bir tane kışlık bütün falan var olabilir. Ben çok giyemiyorum. Ayağımda da sıkıntılar var zaten. Topuklu kullanamıyorum ben. Hı-hı. Bundan ötürü bu tarz ayakkabılarla çok şık olunabileceğini düşünüyorum ben. Çok
1: kesinlikle.
0: Şık bir elbiseyi de ben askeri siyah botlarımla kombinleyebiliyorum mesela.
1: Ki. Ya aykırı tarz da aslında benim çok hoşuma gidiyor dediğiniz
0: evet.
1: Gibi bir botla, güzel bir etekle ya da bir elbiseyle gayet de uyumlu olabiliyor.
0: Çok şık bir kaza askeri oğlumun askeri pantolonuyla kombinleyebiliyorum ben mesela. Evet. Çok da seviyorum.
1: İşte o da sizsiniz, kendi tarzınız. Siz hani bunu seçmişsiniz ya, bu tarzı. Evet. Yıllar sonra da aynı şeyi giyebilirsiniz. İşte bazı parçalar işte ölümsüz.
0: O zamansız parçalar
1: zamansız
0: çok kıymetli.
1: Zamansız parçalar çok ölümsüz oluyor gerçekten.
0: Son olarak da bir dış giyim, kaban olarak şu kesin olsun dolabınızda diyeceğiniz tavsiyeler
1: ya
0: ne? Uzun bir kaşe
1: artık,
0: mesela.
1: Evet, dış giyim de aslında son zamanlarda o kadar önemli ki, eskiden bir tane kaban alınırmış değil mi? Yıllarca giyermişsin o kabanı.
0: Soğuktan korunurdun.
1: Soğuktan korunmak
0: evet,
1: amacıymış.
0: Amacından uzaklaştı.
1: Artık, evet, artık öyle değil. Renkten bağımlı. İşte onun üzerine o oldu, onun üzerine o olmuyor.
0: Peluş olsun.
1: He, peluş olsun. Artık sayısız şeyimiz var.
0: Evet.
1: Dış giyimimiz var.
0: Ama o kapsülün içine yerleştireceğiz ya.
1: Kapsülün yerleştireceksem siyah, kaşe bir kaban muhakkak olmalı.
0: Evet.
1: Bir kot ceket.
0: Evet.
1: Bence muhakkak olmalı.
0: Bence
1: yani.
0: De.
1: Aynen öyle. Ya da böyle
0: şişme yelek.
1: Şişme yelekler de olabilir. Tabii ki spor kombinlerde. Tabii Hı-hı. ki o da olmalı.
0: Çok şık oluyor bence de.
1: Aynen. Böyle daha kokteyl tarzı yerlere gideceksem şık güzel bir kürk, bence o da olmalı yani.
0: Kürk. Uzun mu kısa mı? Renk olarak?
1: Ya ben kürk de kısa, ben kürk de kısa seviyorum. Siyah bence. Siyah ya da beyaz. Ben beyaz kaşeyi de çok beğeniyorum bu arada. Ekru kaşe.
0: Vallahi ona bakabiliyorsanız helal olsun. Değil mi? Bakımı çok çok zor gerçekten beyazlar, ama asaleti de çok başka bir şey.
1: Evet, ben ekru giyen bir kadının kaşe, manto ya da başka bir şey tamamen bir kış günü. Ya yani ben işte çok farklıyım.
0: Saygı
1: çok
0: duyuyorsunuz
1: özelim.
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: Çok özelim. O hissiyatı yaratıyor ya, çok seviyorum ben.
0: Wow, çok farklı bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Aslında giyiminden ve tarzından insanlara ister istemez stil sahibi olup olmadığıyla alakalı içinizde bir değerlendirme sistemi de var. Buna engel olamazsınız ki.
1: Mümkün
0: değil mi?
1: Değil, yok.
0: Yani.
1: Aynen.
0: Bizi değerlendir desek, şimdi keşke hazırlıklı gelseydik diyeceğimiz bir süreçti. Bütün radyoyu dolaşıp şöyle bir, değil mi, radarı. Herkesi bir şu an bizimle değilsin. O elbisenin altına o ayakkabı olmuş mu falan diye herkesi yargı dağıtarak inmenizi istedim
1: yok,
0: şu an.
1: Ben benim tarzımı hiç sevmiyorum. Ya yani ben çok beğendim sizi. Ya özellikle zaten tarzın dışında. Enerji dedik ya en baştan.
0: Evet.
1: Yani o kadar enerjiniz güzel ki. Ben buraya gelirken inanın çok tedirgindim. Diyorum ya, benim için de ilk tecrübe oldu burası. Ya acaba nasıl geçecek? Çok mu donuk olacak? Bir yerde tutulur kalır mıyım? Konuşur
0: Hiç
1: muyum?
0: Böyle
1: konuşamaz
0: bir kaygım olmadı.
1: Ama bildiğiniz yani kendi evimdeymiş kadar mutlu ve huzurlu hissettim.
0: Küçük olmuş ne diyorsunuz zaten?
1: Bence
0: küçük
1: de.
0: Küçük olmuş şaka
1: bence
0: baka.
1: Bence de. Hatta öncesinde Merve Hanım'la da görüştük. Dedim ki ne kadar sürecek falan dedim. Sizle alakalı. Neyse bir yarım saat falan olsa herhalde ancak altından kalkarım dedim. Bakın yani saat ne kadar
0: canım konuklarım.
1: Ilerlemiş.
0: Hep yarım saat 40 dakika süreceğini düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Aman Merve artık kürekle kazıyıp hakikaten stüdyodan gönderecek kıvama geliyor. Çünkü saati ben fark ediyorum canım. O kadar kibar ki. Normalde benim yayınımdan sonra saat 4'te Ahmet Havan'la Yerim programı var. Onun programı olmadığı zamanlar çok da tatlıysa sohbet, o da çok hoşlandığı için hiç ne göz teması kuruyor ki canım falan filan, hadi yayınladık kapatalım. Hiç yok. Aynen, radyoda da çok iyi anladılar. Ha, Gülcan programda mı, inşallah çıkar falan, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeye dönüştü. Herkes de anladı artık. Sizinle de sohbetin ne tutuk, ne heyecanlı, ne de sıkıntılı geçeceğine dair hiçbir hissiyatım yoktu.
1: Teşekkür ederim. Benden daha çok güvenmişsiniz bana.
0: Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Oturduğunuzda da heyecanınızın geçmesi adına hiçbir şey yapmadım. Ben çok önemli bir şey var. Öncesinde konuşuyorum ve o el teması var ya.
1: Evet.
0: O gerçekten. Enerji akışı, o
1: hadi
0: birbirine güvenme.
1: O zaman.
0: Ya ne tatlısınız siz ya. Gerçekten çok güzel enerjiniz var.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayata bakış açınız çok güzel. Cildiniz çok güzel, saçlarınız çok güzel, çok güzel bakıyorsunuz. Son olarak da bir cilt rutininizi dinleyip dobarlayalım, kovulmadan kapatalım programı, ne dersiniz?
1: Ya aslında kendime çok özel hiçbir şey yapmıyorum cildimle alakalı.
0: Harika.
1: Rutin kendim. Temizliyorum. Yani yıllardır kullandım böyle gece gündüz kremlerimi.
0: Cildinizde hiçbir şey yok şu an.
1: Evet, biraz sanki genetikle alakalı diye
0: maşallah
1: düşünüyorum.
0: Maşallah.
1: Saçlarımda ben senede bir kere falan kuaföre giderim, hiç gitmem.
0: Ya.
1: Yani evet.
0: Kendiniz yapıyorsunuz saçlarınızı da.
1: Tamamen evet, kendim yapıyorum saçlarımı.
0: Çok konforlu değil mi evde saç yapabilmeyi başarmak?
1: Evet.
0: Bugün ben de saçlarımı kendimi yıkadım, kendimi dalgalandırdım, geldim.
1: Ben rengine kadar kendim.
0: Yok canım.
1: Evet.
0: Yok. Yani o kadar yürek yemiş
1: kuaförler
0: değilim ben.
1: Kuaförler benden nefret edecekler ama.
0: Yani bunu herkesin başarabileceğini zannetmiyorum ki. Pandemide en az bir iki kere denemiştir herkes. Ben hariç. Ben denemem. Çünkü ben Kayseri'ye geldikten sonra belli kuaför arayışlarında oluyorsunuz. Evinize yakın falan. Şimdi atıyorum bir taraf. Rakamsal olarak söyleyeyim. Çünkü işini bilmiyorsun. 1000 liraya yaparım diyor. Öteki diyor ki 300 liraya yaparım diyor. Şimdi işini bilmiyorsun, bir şey yapmıyorsun, daha uygun olanına meylediyorsun. Şimdi sen o 300 liraya o saçı yaptırdıktan sonra istediğin noktaya gelene kadar sen 2000 harcıyorsun, 3000 harcıyorsun.
1: Aynen öyle, evet.
0: Aynı

0: Emeğinizle kazandığınız, hani bir iş yeriniz açtınız ya butikte.
1: Şey mi?
0: Ne
1: Butik
0: yaptığınızı
1: mi?
0: hatırlıyor musunuz? Butik için konuşalım.
1: Butik
0: O
1: bilgiyi
0: ilk
1: kazan.
0: satışınız neydi? Yani nasıl hissettirdi size?
1: Ya mutlu oldum herhalde tabii ki. Yani butikle ilgili çok hatırlamıyorum. Hani böyle yıllardır zaten ticaretin içinde olup da para kazandığım
0: O
1: için.
0: zaman
1: Ama
0: ilk iş hayatınızdaki
1: ilk
0: para
1: iş
0: kazanmanızı
1: hayatımda ne
0: soralım.
1: yaptığımı söyleyeyim. İlk maaşımla böyle kendime küçücük bir altın kolye almıştım ben.
0: Duruyor
1: Halen bu
0: mu?
1: çok değerlidir benim için. Hatta bir
0: Ya.
1: ara kaybettim zannettim. Çok üzülmüştüm. Yani hiç böyle pahada da bir şey değil. Böyle minicik böyle nokta kadar ucunda bir
0: Hiç
1: şey var.
0: önemi
1: Ama
0: yok.
1: benim için o kadar değerlidir ki o benim ilk kazandığım
0: Ne kadar
1: parayla aldım.
0: sembolik ve
1: Onu
0: önemli.
1: unutmuyorum mesela ama onun dışındakiler artık çok da şey olmadı,
0: Değil mi? Artık
1: etkilemedi yani.
0: çalışan bir kadının belli bir noktadan sonra farklı oluyor ama o ilk kazandığım
1: O
0: para
1: çok değerliydi
0: onun tadı
1: gerçekten benim
0: çok çok
1: için.
0: ayrı bir şey,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: İnşallah tüm kadınlarınız da iş hayatına girsinler, kendi paralarını kazansınlar. O
1: Çok
0: özgürlük ve kendi
1: önemli.
0: parasını harcama lüksüne sahip olsunlar isterim. Bu sebeple de her hafta biz gelen konuklarımızı kameramızla bir baş başa bırakıyoruz ve çalışmak isteyen kadınlarımıza, çalışmak isteyip cesaret edemeyen kadınlara, ki çok güzel bir cesaret örneği
1: Teşekkür
0: göstermişsiniz siz
1: ederim.
0: en
1: Çok
0: son
1: sağ olun.
0: işinizi açtığınızda, şöyle bir motivasyon konuşması yapın. Kadınlarımıza bir seslenin. Yani güzel şeyler olsun, iş hayatına karışsınlar. Hadi bir motivasyon, enerji, haydi.
1: Ya ben öncelikle şöyle düşünüyorum. Gelecek güçlü kadınların çevresinde gelişecek, büyüyecek olarak düşünüyorum. Her kadın kendini geliştirmeli. Çünkü güçlü kadın demek, güçlü anne demek. Eğer bizler güçlü olursak çocuklarımız, çevremiz, etrafımız, herkes de öyle güçlü olacak. Kesinlikle korkmasınlar, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsınlar. Küçücük de olsa, imkanın yoksa diyorum ya bu bazı şeyler diyor ki işte param yok, ben bu işi açamam, bunu yapamam, asla başaramam. Ya küçücük bir pasta bile yapsa, pasta yaparak bile başlayabiliyor, sabun yapıyor başlıyor. Yani bir yerden ufaktan başlayıp kendinizi geliştirip muhakkak bir şeyler yapabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Böyle.
0: Böyle bir fikir varsa aklınızda da beklemenin bir anlamı yok, değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Beklemeyin,
1: Yani.
0: cesaret edip çıkmak lazım. Herkes en hakim olduğu iş hangisi ise onunla devam etsin. Dediğiniz
1: Aynen.
0: gibi su böreğini en güzel yapıyorsa su
1: Onu
0: böreğini
1: yapsın yani.
0: yapsın.
1: Aynen öyle.
0: Dikişi çok iyiyse terzi
1: Çünkü
0: olsun.
1: her sektöre ihtiyaç var. Kadın yani çok başarılı okumuş, eğitim sahibi ama su böreği yapamıyor. Ne yapacak? Onu
0: Evet.
1: da ondan alacak yani.
0: Kesinlikle.
1: Ticaret öyle dönecek. Başka türlü
0: Aslında
1: olmaz.
0: yin yang dedik ya program başında.
1: Evet.
0: Bazılarımız atomu parçalıyor kadınlar olarak. Atomu parçaladığı için su böreğinin
1: Yapamıyor yani.
0: yani detaylarını bilmiyor, yapamıyor.
1: Evet.
0: Bak, yapabilen bir kadınla atom parçalayan bir kadında güzel bir kare ortaya çıktı. Yinka çok güzel bir şekilde buluştu diye düşünüyorum.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Birbirimiz
1: Güçlü
0: ya,
1: kadın
0: birlikte
1: güçlü
0: güceniz az.
1: gelecek yani.
0: Çok güzel oldu.
1: Değil
0: Var
1: mi?
0: ya, manşet diyor ya, yaz atasözü olur. Çok güzel
1: Aynen.
0: açıkladınız gerçekten. Ayaklarınıza sağlık.
1: Ay ben çok teşekkür ederim. İnanın çok
0: Enerjinizle,
1: mutlu
0: bilgi
1: oldum.
0: birikiminizle, yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız
1: İnanın,
0: bir
1: inanın ben de.
0: 15.44 olmuş saat ve artık zirvede bırakmamız lazım, hissediyorum bunu.
1: Daha fazla sıkmadan dinleyicileri, değil mi?
0: Ben çok çok keyif aldıklarını düşünüyorum. Yayın esnasında Merve fark etmiyor ama ben bir gözümle onun ne yaptığını çok çok iyi görürüm. Mimiklerine falan bakarım. Merve'nin reaksiyonlarında bir düşüş olduğunu hissettiğim zaman programları daha kısa kestiğimi bilir mesela. Merve'nin reaksiyonu birazcık benim hani şey gibi oluyor. Ölçüyorlar izlenmeleri vesaire. Neydi onun adı? Ha, rating cihazı vesaire. Merve benim rating cihazım gibi bir
1: Evet.
0: şey. Ondan aldığım reaksiyonlarla ilerliyorum. Bence izleyenler ve dinleyenler de çok çok keyif aldı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İşinizi
1: Çok sağ
0: aşkla
1: olun.
0: yaptığınız çok çok belli. Bunu bize çok çok güzel bir şekilde yansıttınız diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: İyi ki
1: ederim. Ben de
0: tanımışım
1: çok mutlu
0: sizi.
1: oldum gerçekten. Asla pişman olmayacağım buraya geldiğim için.
0: İlkiniz güzel oldu, değil mi?
1: Evet.
0: İlk defa, ilk tecrübeniz oldu. İlk ekran
1: Kesinlikle,
0: önü ve ilk
1: kesinlikle,
0: radyo
1: kesinlikle.
0: tecrübesi.
1: Her hafta gelebilirim istersen
0: Ya, tekrar
1: diyorum.
0: ağırlamayı çok isterim. Hatta bu sefer Zeynep Hanım'la birlikte
1: Tamam,
0: ağırlayayım sizi,
1: Zeynep'le
0: iki
1: gelelim.
0: ortak.
1: Evet.
0: Çalışanlarınıza bırakın dükkanı, şöyle bir Zeynep Hanım da gelince 4 saate bağlarız diye düşünüyorum.

0: Evet, Zeynep de konuşmayı aşırı sever. Kesin yani 4 mü olur 8 mi olur artık bilemem.
1: Hayırlısı olsun. O zaman bize bir önden kahve içelim de kaç saate
0: Evet.
1: ihtiyacımız var bilelim Ahmet Bey'in
0: Evet.
1: programını. Sonra akşam yayınını kapatırız o şekilde. Hayırlısı olsun. Son olarak bir cümlenizi alayım, söylemek istediğiniz bir şey varsa iş ortağınıza, eşinize, çocuklarınıza selamlarınızı iletin. Sonra da programı
0: Evet.
1: kapatalım.
0: Dediğim gibi çevremde öncelikle tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de eştir ya.
1: Evet.
0: Ben asla şunu yapacağım ama eşim ne der korkusu hiç yaşamadım. Çünkü her zaman benim arkamdaydı.
1: Ne kadar güzel.
0: Asla düşünmedim
1: Çok
0: ki
1: büyük bir
0: eşim,
1: özgürlük.
0: evet eşim bu konuda işte arkamda durur mu durmaz mı hiç demedim. O yüzden sağ olsun her zaman arkamda oldu. Çok minnettarım bu konuda
1: Tebrik
0: ona.
1: ediyoruz. Biz de gerçekten sevgilerimizi, saygılarımızı
0: Evet,
1: iletelim buradan.
0: evet,
1: Tebrik ederim.
0: evet.
1: Bu kadının
0: Aynen öyle.
1: desteklenmesi en çok görmek istediğimiz resimlerden bir tanesi.
0: Kesinlikle. Zeynepçim de yine öyle. Asla pişman olmadım kendisinden, birlikteliğinden. Her birine
1: Daim
0: ayrı
1: olsun.
0: ayrı teşekkür ediyorum. Daim olsun.
1: Harika, çok
0: Sizlere
1: güzel.
0: de çok teşekkür ediyorum. İyi ki beni burada ağırladınız.
1: Ayaklarınıza
0: Çok mutlu
1: sağlık.
0: oldum geldiğime.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim tecrübelerinizi aktardığınız için.
0: Ben teşekkür
1: Biz
0: ederim.
1: çok güzel bilgiler öğrendik. Çok tatlı bir sohbet ettik.
0: Çok sağ olun.
1: Sohbetimize ben programı kapatınca devam edelim, olur mu?
0: Tabii
1: Kapatayım
0: ki.
1: ben programı.
0: Tamamdır.
1: Artık olmadan gidelim.
0: Peki.
1: Evet, saati kaç yaptık? Hayırlısı olsun inşallah. Biz yine çok keyifli bir sohbetten çıkmak istemedik. Zaman nasıl aktığını anlamadık. O zaman biz haftanın sonunu bugün itibariyle getirdik bu yayında. İnşallah haftaya da daha kısa çaplı, kısa mı istiyorsunuz, böyle iyi mi? Bana mesaj yazın sana. Vallahi gönderin, böyle güzel sohbet ediyoruz. Çünkü bana yazıyorsunuz da, ütü yaparken dinliyorum, iyi oluyor, ütü nasıl bitiyor anlamıyorum falan. Hoşuma gidiyor, bunları bir yazın. Bu kadar da uzatmanın anlamı yok da diyebilirsiniz. Şöyle 1 saat, 1 saat 15 dakikada iyi diyebilirsiniz. Ben de ona göre şekil alıp ona göre ayak uydurmaya çalışayım diyeyim. Buradan da böyle bir mesaj iletmiş olayım. O zaman haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: Sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıolan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak. Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şehit aileleri ve gazilerimizin dernekleri var, vakıfları var, çeşitli platformlar var, çeşitli sendikalar. Onlar hepsi geldi. Komisyonlar bize konuştuk onlarla. 3-10 kere, 20 kere onlarla toplandık. Onlarca kişi geldi, görüştük. Büyük bir bölümle efendim arkadaşlarımızın tamamına yakını bu konudan gayet mutlu, gayet efendim söyleyeyim tatmin oldular ve diğer efendim söyleyeyim devam. Ama bunu biz hiçbir zaman bir siyasi, efendim bir kişisel bir kazanç meselesi yapmadık. Bu devletimiz için, milletimiz için, 86 milyon için yapmamız gereken bir iş olarak yaptık, yapıyoruz. Fakat bazıları şahsi ve siyasi efendim söyleyeyim kazanç peşinde maalesef şehit ailelerimizi ve gazilerimizi istismar etmeye devam ediyor. Onları tahrik etmeye devam ediyor. Fakat bunların çok ama çok küçük bir azınlık olduğunda herkesin bilmesi lazım arkadaşlar.
1: Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni parti ilçe başkanlığı açıldı. Açılış törenine il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, milletvekili Aşkın Genç ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Talas ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu ve devir teslim töreni yapıldı. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Iğdır FK'ya konuk olacak. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 436 personelin katılımıyla kent genelinde 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 14 huzur ve asayiş uygulamalarında 23.993 şahıs sorgulanırken 75 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 2 ay süreli teknik fiziki takip ve planlı çalışmalar sonucunda 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. İşkur Kayseri, iş arayan 578 kişilik eleman alımı için 27 Ağustos 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 22 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırgan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da Antalya yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebepten dolayı devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamamız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları iki ayrı ortak açıklama ile İsrail'in Suriye ve Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. A Milli Erkek Basketbol takımı Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Türkiye FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Almanya'yı 77-51 yendi. Ay Yıldızlı ekip 5. maçına çıkacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Eylül'de sona erecek. Törende Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Başra, milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Organizasyonda Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı, Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim Geleceğe Mektuplar dedik. geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız. Biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
6: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
5: Estağfurullah. Caner abi, seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
6: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Onu Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
5: Çok. Çocuklar ve yengenle beraber.
6: Ailece Uganda'dayız.
5: Onu da özel olarak konuşalım inşallah. Caner abi, biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini, efendimesi onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
6: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
5: Çok doğru.
6: Gençlik Farsça'da hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulun, ilköğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratta yaratılmış.
5: Aynen.
6: O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
5: Çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine, yani böyle gençlerde gördüğümüz olumsuzluğu sanki bir zamanda yapmamış gibi şikayet etmek en kolay kısmı değil mi hocam?
6: Tabii. Yani bu aslında şu an belki anne babaların düştüğü en büyük yanlışlardan biri.
5: Evet.
6: Anne babanın 20, 30, 40 yıllık süreçte edindiği tecrübeyi bir yılda, iki yılda çocuğunda görmek istiyor. Bu da mümkün olmayacağı için bu sefer çatışmaya sebep oluyor bu şeyler. Hem aile içinde hem öğretmen ilişkilerinde, ne bileyim çalışıyorsa genç iş hayatında, yani ustası, patronu kendisinin 40 yılda edindiği tecrübeyi ondan 40 günde bekliyor. Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik?
5: Yani zamanlı, öyle başlayan cümleler.
6: Tabii zamanını görsek belki sende neler vardı.
5: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar. Ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var. İyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
6: Tabii yani hatta şöyle biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
5: Evet.
6: O cep telefonların daha böyle
5: Evet.
6: yeni dönemi.
5: Evet.
6: Biraz dijital melezleriz aslında. Yani
5: Doğru.
6: hem kağıt kalem kullanabiliyoruz,
5: Doğru.
6: hem dijital aletleri kullanabiliyoruz. Ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefon eline aldığında benden çok daha iyi ve hızlı kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz lazım aslında anne baba olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı getiriyor. Öyle olunca da
5: Tutmuyor.
6: maalesef tesir olmuyor yani.
5: Tutmuyor.
6: Kendi iç dünyasında, kendi içselleştirmemişse anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
5: Çok doğru. Canan biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız, aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek yerine onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebubekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
6: Mutlaka. Bir de aslında şöyle bir şey de katabiliriz Ahmet abi buna. Yani o zaten teknolojiyi yasaklamak çözüm değil.
5: İlgiyi de doğuruyor.
6: Tabii tam tersi. Yani bir filmde izlemiştim. Her yasak kendi isyancısını doğurur
5: Aynen
6: diyordu.
5: öyle. Aynen öyle.
6: Öyle olunca teknoloji yasak olunca ona karşı bir şey de oluşuyor. Eğilim de oluşuyor, artıyor. Bunun özünde belki irade eğitimi belki vermemiz lazım
5: Aa,
6: çocuklara ve bizim de
5: çok doğru bir
6: belki o
5: tespit.
6: eğitimi almamız
5: Evet.
6: lazım. Yani telefon, tablet, dijital kullanacağız ama istediğimiz zaman ya da onun bizi kullanmasına müsaade edecek o çizgiye gelmemek lazım. Hani böyle espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar işte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum hiçbir şey olmuyor.
5: Çok
6: O yüzden
5: doğru. Ben de niye bağımlılık yapmıyor? Ben
6: ben de
5: 24
6: niye
5: saat
6: yapıyorum? Evet.
5: içindeyim diyor.
6: O
5: Doğru.
6: yüzden o
5: Doğru.
6: irade eğitimini belki
5: Ya.
6: hem almamız hem aldırmamız lazım.
5: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim
6: Yavaş
5: Uganda'ya doğru
6: yavaş
5: geçelim
6: Afrika'ya doğru
5: isterim.
6: geçelim.
5: Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim, ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam?
6: Dördüncü yılındayım.
5: Dördüncü yıl. Dört yıldır işte Afrika'da yaşayan ve orada gene buradaki hizmetler gibi, yani buradaki
6: Benzer
5: görevler,
6: hizmetler.
5: benzer görevler, gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı, yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
6: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim.
5: Uganda, evet.
6: Uganda ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin üçte biri ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
5: %60 18
6: %60
5: yaş
6: 18
5: üzeri.
6: yaş altı. Yani çok çok genç bir ülke.
5: Evet.
6: Çok genç nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var Uganda'da. Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım.
5: Çok.
6: Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, gelenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
5: Sosyolojisi çok.
6: Sosyolojisi farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar şöyle bir sıkıntılar varmış bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere o bağlamda yani her bir ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
5: Çok doğru. Çok doğru bir tespit.
6: Evet, oradan başlamak
5: sizi lazım. Desteklemek hem de bir tebessüme vesile evet. olsun diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz. İçinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşlere de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz değil mi hocam?
6: Evet, evet çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçek de Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar, evet. onları köleleştirmeleri.
5: Evet.
6: Hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş.
5: Evet.
6: Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu ülke Afrika ülkelerinde bu biraz daha az yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
5: Evet.
6: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
5: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi evet, ama evet
6: şu an
5: çok doğru.
6: Uganda'da evet. da İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar. Ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
5: Evet.
6: Bu, yani celladına
5: aşık olmak,
6: aşık olmak tabiri tam burada bir karşılık buluyor aslında.
5: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğer gamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz için. Sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir yani bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görsün, yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma, hem gönül yıkıma ve insana karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
6: Kendimiz de aynı durumdayız.
5: Kendimiz de buna yani düşebiliyoruz. Evet, evet.
6: Yani evet. Hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz yoksa okutmayız gibi hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette de dolaşan bir ifade vardı. Hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı. Döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye. Evet. Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile de sınırlandırmamak lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
5: Evet.
6: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
5: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
6: Tabii.
5: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa biz Afrika'da, işte Balkanlar'da, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
6: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman olmamız lazım. Öyleyiz de zaten.
5: Cenab-ı Hak hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
6: Evet.
5: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar Caner Bey'le beraber, Caner abimizle beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese ki pandemide de daha sonra duyduk. Pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a bir çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
6: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok
5: önemli.
6: Kıymetli.
5: Evet.
6: Yani biz
5: evet.
6: Orada Uganda'da ve Afrika'da ya da dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet evet. gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
5: Çok doğru.
6: Yani
5: güzel
6: devletimize söylediniz. Rağmen orada değiliz.
5: Çok ince evet. ve aslında üzerine düşünmesi
6: tabii,
5: gereken
6: tabii.
5: bir
6: yani
5: şey.
6: Yani o en evet. büyük ayrıntı bu bence. Evet. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla o devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak. Ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak ama devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye
5: evet,
6: İşbirliği
5: evet,
6: ve Koordinasyon
5: evet.
6: Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
5: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerinden yükü almak üzerine, belki evet. ona istişare, yani onun evet. Yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
6: Tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, DİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
5: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya, evet. Kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyor mu? Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır ama siz karşılaştınız mı mesela? Ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba, bu bir alt niyeti var mıdır duygusu oluşuyor mu?
6: Tabii tabii, yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde, çok da fakir bir bölge yani böyle. Evet. Hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık. Okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsayla ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Yani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler. Onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş vesaire.
5: İnsan olarak görmedik.
6: İnsan yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta kalmışlar. Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
5: Çok doğru.
6: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile

0: Evet.
1: Hareket edildiği için
0: Evet.
1: yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz.
0: Evet.
1: O yüzden bekleneniz doğru.
0: Evet. Neler yapıyorsunuz hocam? Onlar da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
1: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. Böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitim aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
0: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursu?
1: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
0: Harika.
1: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinde, evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe
0: evet,
1: o dikiş makinesi.
0: Evet.
1: Hatta şöyle keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Çok evet, etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani ha, sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil balık tutmayı
0: öğretiyorsunuz.
1: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz
0: evet,
1: bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. İki yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
0: Öğretmen okulu.
1: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri.
0: Ugandalı
1: evet, lise mezunu kız öğrencilerimiz. İki yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Biz de iki yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
0: Çok güzel.
1: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
0: Evet.
1: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi yani temelinin atıldığı bir dönem.
0: Evet. Ve o, bir binanın temeli ne kadar tabii, kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
1: Evet.
0: Değil mi hocam?
1: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda iki tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz Ahmet abi Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
0: Evet.
1: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
0: Evet.
1: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala başkent dışında.
0: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat hani
1: Uganda'nın kendi müfredatı var.
0: Evet,
1: akademik müfredatı
0: evet,
1: var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini
0: evet,
1: hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyoruz.
0: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasınız,
1: Kampala
0: ve çevresinde köylerden yatılı.
1: Hepsi
0: evet,
1: yatılı.
0: Evet.
1: Koordinatörlerimiz Türk, Türkiye'den hocalarımız, öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz, eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
0: Çok güzel.
1: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilköğretim okulumuz var, 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye

0: İçerisinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak lazım. Yani biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar işte
1: Hocam,
0: açlık,
1: çok kıymetli bir konu.
0: susuzluk yani gibi. Yani var tabii yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu yani şey insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
1: Orada gönle dokunmak,
0: Tabii.
1: elbette gıda önemli ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz değil mi
0: Tabii
1: Kıymet Hocam?
0: yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile
1: Vesile,
0: aslında. Yani elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var. Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Onu da atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
1: çok
0: Yani
1: doğru.
0: onun dönüşümü için, kendinden sonraki nesli kurtarması için, refah seviyesinin artması için, ahireti için, her işin temelinde
1: İhtiyacı olanı üretmesi için. Hocam ben o da
0: eğitim.
1: öyle. Evet
0: Yani şu an bizim işte
1: doğru.
0: dikiş kurslarımızda ya da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek bireyler yetiştirelim. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
1: Altı çizilecek
0: Evet.
1: bir şey söylediniz. Diploma için değil aslında,
0: Evet.
1: insana dokunmak
0: İnsan
1: ve
0: yetiştirmek
1: insan
0: için
1: yetiştirmek için.
0: oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı.
1: Çok
0: Yani
1: doğru.
0: yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
1: Çok ne güzel söylediniz. Geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasalar bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya, bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin, efendim mesela Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı, hani
0: Katkı
1: bu o
0: sağlayacaktı.
1: evet hocam, o yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasını aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya. Mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu. Hani bu yardım ederken, bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, herhangi bir yer olsun, aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken? Neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
0: Aslında
1: Gönlümde öyle bir şey doğdu. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde. Ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nerelere dikkat etsin?
0: işin
1: Hocam.
0: öncelikli belki fıkhi yani hocalarımız yok ama hocalardan duyduğumuzu aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz
1: Bir
0: var.
1: araştırma sorumluluğumuz
0: Araştırma
1: var.
0: sorumluluğumuz var.
1: Çok güzel söylediniz hocam.
0: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Şeyde sosyal medyada daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi, yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla yani onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir.
1: Evet.
0: Yerine ulaşmayabilir ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
1: Yani, bunların hepsi ihtimal.
0: Bunların hepsi ihtimal. Ulaşabilir tabii.
1: Evet, bunu tabii,
0: ilk
1: tabii,
0: başta
1: tabii.
0: Onu söylememiz lazım.
1: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki evet. kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok tabii, net tabii. bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
0: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet evet. abi bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
1: Çok ne güzel söylediniz. Evet. Evet
0: yani, tamam.
1: O yüzden, ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı. Aksine araştırmaya, daha hassas olmaya tabii, yönetmeli.
0: Araştırmaya sevk çok etmeli. Güzel. Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar
1: evet.
0: tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta evet. biz bir evet. sadaka zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
1: ve
0: aslında.
1: İbadetin rükünlerini yerine evet. getirme hassasiyeti olması lazım. Evet.
0: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. İli söylemiyorum.
1: Evet. Evet.
0: Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım. Yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet
1: evet,
0: abi.
1: Evet.
0: Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
1: Buna da dikkat etmek evet. lazım. Evet çok güzel söylediniz.
0: Yani ucuz
1: evet.
0: diye de atlamamak evet. lazım yani.
1: Evet. Evet.
0: O yüzden araştırmak diyorum evet. Ahmet abi.
1: Evet.
0: Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
1: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası evet. var. Ve hani bu fiyat, hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı. Acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu acıteden ziyade vesile olmak konusunu yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
0: Yani şöyle baktığımız açı
1: evet.
0: önemli bu konuda evet. Ahmet abi. Ben nereden
1: evet.
0: bakıyoruz? Şimdi biz Türkiye'de belli bir refah seviyesine
1: evet.
0: ulaştık. İmkanlarımız var.
1: Evet.
0: Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz. Hatta şöyle artık bunların bir nimet olduğunun da farkında değiliz. Ahmet abi. Şimdi bizim Afrika'da suyumuz kesiliyor. Öyle olunca suyun kıymetini biliyoruz. Elektriğimiz kesiliyor. Ama elektrik kesilmesi diye bir şey varmış.
1: Evet.
0: Bunları
1: evet.
0: görüyoruz.
1: Evet.
0: Ya da güvenlik. Yani
1: evet.
0: en önemli
1: evet.
0: şeylerden evet. biri. Yani evet. rahat ülkemizde geziyoruz. Hani ne kadar sıkıntılar var dese de aslında bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına gelmiyor. O yüzden bizim şu an Türkiye'de rahat geziyor olmamız falan bunlar çok büyük nimetlermiş. Yani bunu biraz daha oraya gidince anlıyoruz gerçekten. Ama bizim sadece kendi imkanlarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman gerçekten acınası durumdalar.
1: Evet. Hani nereden baktığımızla
0: Evet.
1: alakalı. O
0: Yani
1: çok güzel.
0: buradan
1: Evet.
0: bakınca
1: Doğru.
0: doğru acınası
1: Evet.
0: durumdalar. Çünkü şehirlerde elektrik var ama köylerde zaten elektrik hiç yok. Su işte 3-5 kilometre, 10 kilometre uzaktan su taşıyorlar. Yani herkesin evinde zaten musluk olmadığı gibi evinin yanında da kuyu ya da çeşme olmayabiliyor. Uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekleri olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
1: Burası
0: Evet.
1: benim çok ilgimi çekmiş. Evet.
0: Mutlular da.
1: Biz kendimize kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi.
0: Evet.
1: Yani hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi? Yani,
0: Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı
1: evet.
0: doyduysa tamam. Yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar. Ya hani kimse de böyle bir surat askı değil. Burada hani Türkiye'de herkes gergin.
1: Bizi
0: Yani
1: kaygılarımız
0: evet
1: gerginleştiriyormuş
0: bizim
1: demek ki.
0: yani gelecek kaygımız çocuklarımızın okulu. Mesela orada 10 çocuk var. 3'ü okula gidiyor. 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. Ya da anne babanın imkanları ona yetiyor. Ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
1: İsyan
0: Bunlar
1: yok.
0: beni mi buldu gibi isyanlar yok. Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma. Ben şahit olmadım Uganda'da.
1: Evet.
0: Belki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf eden kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim, tedbirimiz, birikimizin düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok. Bu ülkede, bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, yani bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Hani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içerisinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insan olarak belki hayatımıza bir böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bu lazım Ahmet abi ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
1: Değil tabii.
0: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani
1: Evet.
0: maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
1: Peki şey mi hocam? Onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden? Yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim, anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya, Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mı?
0: Şöyle var Ahmet abi, özellikle Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için, oranın
1: Evet.
0: doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatla az. Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var, çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
1: Tamam.
0: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor. Mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem. İşte biz 15 yıldır Uganda'dayız. Ama hep böyle bir maksatlı olmuştur. Ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak
1: Evet.
0: gelen çok fazla. Özellikle oradan şöyle bir şey de, özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da, kilisenin şeyi var, böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk proje şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
1: Evet.
0: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunu da hem devlet, hem üniversite, hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var, insanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz, yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz, davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz yani.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: konuda da belki kendimize bir şey
1: Evet.
0: yapmamız lazım.
1: Aslında soruyu sormaktaki
0: Öz
1: amaç da oydu.
0: eleştiri de
1: Gitmemiz
0: yapmamız
1: lazım,
0: lazım.
1: görmemiz lazım, anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken
0: Mutlaka.
1: yerlerden diye düşünüyorum. Ve şimdi belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki efendim alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani bir iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
0: Evet, şu anda okuyoruz.
1: Okuyor. Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, ama Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
0: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
1: Size
0: isterim.
1: selam ediyoruz.
0: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz orada, bir
1: Evet.
0: telaşımız
1: Evet.
0: hizmetlerle ilgili, hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimizde bir zaman akıyor bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir de şöyle, hani ilk şeyimiz var ya, bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek
1: Evet,
0: oraya gelmiş oluyorlar. Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım, bir parka
1: bizim
0: gidelim,
1: alışveriş merkezinde böyle zaman
0: bir
1: geçireyim.
0: markete gidelim diye bir şey
1: Evet,
0: söz konusu değil.
1: evet,
0: Yani güvenlik
1: evet.
0: problemleri de var. Yani çok böyle yani rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla. Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri, böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemler, ilk 6 ay, belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
1: Şu andaki duyguları hani
0: şu anda iyiler, mutlular. Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar, onun farkındayım yani.
1: evet.
0: O da onlar için
1: Bir hayat tecrübesi oldu. Ona
0: ecir
1: da
0: olur
1: güzel bir
0: inşallah
1: tecrübe oldu.
0: diyelim. Ve
1: İnşallah.
0: güzel de bir tecrübe
1: Çok
0: olmuş
1: büyük,
0: oldu.
1: çok kıymetli bir tecrübe olmuş.
0: Evet. Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla. Yani
1: Terk edilmiş.
0: terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde, hani yetim tabiri, hani şey olarak, hani babası vefat etmiş yetim az belki orada, ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış, yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek
1: Evet.
0: yetiştirmek
1: Aslında
0: istiyoruz.
1: ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de değil mi? Aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani çünkü şöyle, orada hani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini
1: Çok
0: veriyorsunuz.
1: doğru.
0: Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse, tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
1: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Hani dünyanın neresinde olursa olsun. Cenab-ı ağzına yüreğine sağlık. Efendime söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
0: Amin.
1: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendime söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar, belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız size beraber, gönlümüz size beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak geleceğe mektuplarda sizden 100 yıl sonraya belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu? O seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgili satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
0: Ben öncelikli olarak Ahmet abi, bu fırsatı verdiğiniz için
1: Estağfurullah.
0: teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı
1: Evet.
0: zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili, motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım, biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım, ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz var.
1: Evet,
0: Yani
1: selam ediyoruz.
0: bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
1: Çok güzel, çok
0: O
1: doğru.
0: yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani.
1: Evet.
0: Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle geleceğe mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre motorine ortalama 3 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195,6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190 milyon 972 bin lira, Ar-Ge çalışmalarına ise 4 milyon 588 bin lira destek sağlanacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. A milli erkek basketbol takımı Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Türkiye FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Almanya'yı 77-51 yendi. Ay Yıldızlı ekip 5. maçına çıkacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Eylül'de sona erecek. Törende Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Başra, milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Organizasyonda Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı, Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
8: Radarın Rotası.
9: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes'ti. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes'ti. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın Rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Radar'ın Rotası. Sağlık Rehberi.
9: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen insansı robot Lightning 100 metreyi 9.32 saniyede koşarak Usain Bolt'a ait efsanevi dünya rekorunu geride bıraktı. ABD hükümeti Birleşmiş Milletler'e olan 5 milyar doları aşkın borcunun 850 milyon dolarlık kısmını ödemeyi planladığını Kongre'ye bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Katar'da esir tutulduğunu iddia ettiği 3 pilotun İran'ın Doha Büyükelçisi ile görüşmesine Katar hükümeti tarafından izin verildiğini açıklarken, pilotların ülkeye getirilmesi için Kızıl Haç'tan Katar'a bir hava ambulansı göndermesini talep etti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.419'a çıktı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 4,5 metrelik piton, dünyada ilk kez bir yılana uygulanan elektrokemoterapi yöntemi sayesinde çene kanserini yenerek yeniden beslenmeye başladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ekonomik işbirliği yapan ülkelere yönelik tehditlerine rağmen komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. American Airlines uçağında bir yolcuya ait dizüstü bilgisayarın alev alması sonucu kabinde panik yaşandı. Pilot bazı yolcuların hafif şekilde yandığını kuleye bildirirken uçak acil iniş yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev'e ve Zaporijya kentine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri fosfor ve topçu mermileriyle hedef aldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarırız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıolan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Adı Nereden Geliyor?
1: Radyo Radar'da Adı Nereden Geliyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Merve Sersoy. Bugün başımızı biraz yukarı kaldırıyoruz. Tam 3.917 metreye. Kayseri'nin gökyüzüne uzanan görkemli simgesi, sönmüş bir dev ama yaşayan bir efsane olan Erciyes Dağı'nın gizemli dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız bu sönmüş stratovolkandaki binlerce yıllık isim yolculuğumuz başlıyor. Peki bu devasa kütleye neden Erciyes diyoruz? Aslında bu ismin kökeni bembeyaz bir gerçeğe dayanıyor. Eski Yunanca'da kullanılan Argios kelimesi dağın antik ismi. Argos kökünden türeyen bu kelime tam olarak parlak veya beyaz anlamına geliyor. Yani antik çağlardan beri insanlar zirvesinde kar ve buzun hiç eksik olmadığı bu dağa bakıp ona parlayan dağ demişler. Ama hikaye burada bitmiyor. Tarihin derinliklerine, Hititlere kadar indiğimizde karşımıza Harkasos çıkıyor. Anlamı yine aynı, beyaz dağ. Asur tabletlerinde ise ona bir tanrı gibi hürmet edilmiş, aşka şipa denilmiş. Görüyor musunuz? Çağlar değişmiş, diller değişmiş ama Erciyes'in o bembeyaz kutsallığı hafızalardan hiç silinmemiş. Dinleyicilerimiz belki şaşıracaksınız ama bugün dünya markası olan Kapadokya'nın asıl mimari aslında Erciyes. Milyonlarca yıl önce Erciyes ve komşusu Hasan Dağ o kadar büyük bir öfkeyle patlamış ki püskürdüğü lav ve tüfler tüm bölgeyi kaplamış. Bugün hayranlıkla izlediğimiz o peri bacaları Erciyes'in milyonlarca yıl önce attığı o imzadan başka bir şey değil. Hatta ilginç bir bilgi daha. Roma dönemi sikkelerinde Erciyes'in zirvesinden dumanlar yükselirken betimlendiğini görüyoruz. Bu da bizi bu devin sanılandan çok daha yakın bir tarihte, M.Ö. 250'li yıllarda bile hala hayatta olduğunu fısıldıyor. Bugün ise Erciyes o hırçın volkanik geçmişini bir kenara bıraktı ve kış turizminin kalbi haline geldi. 100 kilometreyi aşan pistleri ve modern tesisleriyle artık sadece Kayseri'nin değil dünyanın göz bebeği. Dağcıların tutkusu, kayakçıların heyecanı, hepimizin ise gururu. Adı Nereden Geliyor da bugün beyazlığın ve asaletin adı Erciyes'i konuk ettik. Bir sonraki bölümde Kayseri'nin bir başka köşesindeki hikayeyle buluşmak üzere. Gözünüz yüksekler. Kulaklarınız radyo radarda olsun. Şimdilik hoşça kalın.
0: Adı Nereden Geliyor? Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kartal Kavşağı projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, %60'lara yaklaştık. Toplam 2511 tane kazığın son kazıkları ile ilgili çalışma bugün tamamlanıyor. Bitirecek aşamaya geldik. Yıl sonu çalışmalarımız hayırla neticelenecek ve trafiğe açılacak şekle gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 150 bin şehit ailesi ve gazinin durumlarında iyileştirme yapıldığını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Doğa Bensu Alper'i transfer etti. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kadın Süper Ligi ekibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü yabancı transferlerin ardından Ayşe Demirci'yi kadrosuna kattı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: var.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre motorine ortalama 3 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195,6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190 milyon 972 bin lira, Ar-Ge çalışmalarına ise 4 milyon 588 bin lira destek sağlanacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
7: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2018 yılına gideceğiz.

13 Ocak 2018 Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'nın 8622 sefer sayılı uçuşu, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 kala toprağa saplanarak durdu. 162 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmadan kurtuldu. 17 Ocak 2018 Isparta'da Kasa CN-235 tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta yer alan 3 asker şehit oldu. 20 Ocak 2018 Afrin operasyonu başladı. 24 Ocak 2018 Kilis kent merkezinde bulunan Çalık Camii'ne ve 100 metre ilerisinde bir eve Suriye'den ateşlenen roket düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat 2018 Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7'sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. 11 Şubat 2018 HDP'nin 3. olağan kongresinde Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkan seçildi.

16 Şubat 2018. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığından kalkan eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilot şehit oldu. 11 Mart 2018. Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin Şarika İstanbul seferini yaparken İran'ın şehri Kürt şehri yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. 13 Mart 2018. Siyasi partilerin seçim ittifakı içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 14 Mart 2018. Çiftlik Bank isimli şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal varlığına

18 Mart 2018. 21 Ocak tarihinde başlayan Afrin Operasyonu'nun hedefinde bulunan Afrin Kent Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. 18 Mart 2018. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrardan Genel Başkanlığa seçildi. 22 Mart 2018. Eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı Nevşehir yakınlarında düştü. Olayda bir asker şehit oldu. 1 Nisan 2018. İYİ Parti'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

3 Nisan 2018. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. 6 Nisan 2018. Doğan Medya Grubu, Demirören Holding tarafından satın alındı. 13 Nisan 2018. Darüşşafaka erkek basketbol takımı, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban Eurocup final maçlarında aldığı 81-78 ve 67-59'luk galibiyetlerle kupanın sahibi oldu.

10 Mayıs 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Türkiye Kupası finaline kaldı ve final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 2017-18 Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 21 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe 13. kez şampiyonluğa ulaştı. 12 Haziran 2018. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın projesinde ilk gaz akışı gerçekleşti. 13 Haziran 2018. 2017-18 Basketbol Süper Ligi Playoff finalinde Tofaş'ı 4-1'lik seri sonucunda yenen Obradoviç yönetimindeki

8 Temmuz 2018. Kapı Kule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrildi. Meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 124 kişi de yaralandı. 24 Haziran 2018. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı için sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıkarken, meclisteki milletvekili sandalyesinin çoğunluğunuysa Cumhur İttifakı kazandı. 9 Temmuz 2018. 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alarak kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülke liderinin de katıldığı törende yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlamış oldu. 10 Temmuz 2018. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler atandı. 12 Temmuz 2018. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 3. turda 335 oyla meclisin 28. başkanı olarak seçildi.

18 Temmuz 2018. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda yakalanan 176 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 19 Temmuz 2018. 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kaldırıldı. 5 Ağustos 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıktı ve Galatasaray'ı penaltılarda 5-4 yenerek 2018 Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2 Ekim 2018. Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

14 Ekim 2018. İzmir Gazi Emir'de Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. 19 Ekim 2018. İzmir Aliağa'da inşa edilen Star Rafineri hizmete açıldı. 27 Ekim 2018. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İç Savaşı'nın ele alındığı bir zirve kapsamında

Aralık'ta İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 29 Ekim 2018. İstanbul Havalimanı açıldı. 18 Kasım 2018. Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot oldu. 23 Kasım 2018. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi adıyla parti kurdu. 13 Aralık 2018. Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıolan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Binyamin Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet.
4: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
3: Dijital Manşet.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kartal Kavşağı projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, %60'lara yaklaştık. Toplam 2511 tane kazığın son kazıkları ile ilgili çalışma bugün tamamlanıyor. Bitirecek aşamaya geldik. Yıl sonu çalışmalarımız hayırla neticelenecek ve trafiğe açılacak şekle gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 150 bin şehit ailesi ve gazinin durumlarında iyileştirme yapıldığını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Doğa Bensu Alper'i transfer etti. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kadın Süper Ligi ekibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü yabancı transferlerin ardından Ayşe Demirci'yi kadrosuna kattı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre motorine ortalama 3 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195,6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190 milyon 972 bin lira, Ar-Ge çalışmalarına ise 4 milyon 588 bin lira destek sağlanacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesi de farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya, ya abicim, yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde 2 çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk al.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen insansı robot Lightning 100 metreyi 9.32 saniyede koşarak Usain Bolt'a ait efsanevi dünya rekorunu geride bıraktı. ABD hükümeti Birleşmiş Milletler'e olan 5 milyar doları aşkın borcunun 850 milyon dolarlık kısmını ödemeyi planladığını Kongre'ye bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Katar'da esir tutulduğunu iddia ettiği 3 pilotun İran'ın Doha Büyükelçisi ile görüşmesine Katar hükümeti tarafından izin verildiğini açıklarken, pilotların ülkeye getirilmesi için Kızıl Haç'tan Katar'a bir hava ambulansı göndermesini talep etti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.419'a çıktı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 4,5 metrelik piton, dünyada ilk kez bir yılana uygulanan elektrokemoterapi yöntemi sayesinde çene kanserini yenerek yeniden beslenmeye başladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ekonomik işbirliği yapan ülkelere yönelik tehditlerine rağmen komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. American Airlines uçağında bir yolcuya ait dizüstü bilgisayarın alev alması sonucu kabinde panik yaşandı. Pilot bazı yolcuların hafif şekilde yandığını kuleye bildirirken uçak acil iniş yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev'e ve Zaporijya kentine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri fosfor ve topçu mermileriyle hedef aldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Ahlaklı ve ilkeli bir satış politikası ile her ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun başarının kaçınılmaz olacağı kanısındayım. İsmim Tayyar Şahin, 1988 Kayseri doğumluyum. İlk, orta, lise ve lisans öğretimimi Kayseri'de tamamladım. Aile şirketlerimiz olan Şahiner bünyesindeki firmalarımızda lise hayatımda olmak üzere deneyimlerime başladım. Şimdi de akabinde yine Şahiner kuruluşumuzun adı altındaki Sofa Garden firmamızda yönetici vasfıyla çalışmaktayım. Evliyim, bir oğlum bir kızım var, iki çocuk babasıyım. Biz Sofa Garden ailesi olarak ilk başta biz kablo imalatı yapan bir firmaydık. Şahiner Elektronik bünyesinde. Uzun yıllar piyasadaki ve sektördeki deneyimlerimiz neticesinde Sofa Garden firmasının da kurma eğilimiyle alakalı bir düşüncemiz vardı. Kardeşlerim ve babamla olan istişaremiz neticesinde bundan 6 yıl öncesinde Sofa Garden firmasını kurmaya karar verdik. Vermiş olduğumuz bu karar neticesinde ilk baştaki yapmış olduğumuz üretimlerimiz ahşap üzerineydi. Ama kablo imalatı yapan bir firma olduğumuzdan dolayı plastik grubundaki tecrübelerimizden de faydalanarak akabinde Sofa Garden firmasını alüminyum gruplar üzerinde biraz daha evriştirmeye, dönüştürmeye başladık. Bu dönüşümlerin içerisinde de arkasından iskelet imalatı, arkasından örgülendirme imalatı, ürünün ham madde olarak girip tesisimize tam manasıyla mamül olarak çıktığı bir serüvene bundan 6 yıl öncesinde başladık. Şimdi de yaklaşık 3000 metrekare kapalı alan üzerinde imalat yapan, sektörde hamdolsun kendini ispatlamaya gayret eden ve belirli bir yer edinmiş, belirli ölçekteki ürünleri tam manasıyla üretebilen, dışa bağımlılığı olmayan, bünyesinde yaklaşık 40 tane personel barındıran, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bölgelerde ithalat, ihracat, yanı sıra da iç piyasada mal tedariği yapan, ürün üreten bir firmayız. Sofa Garden ailesi içerisinde yaklaşık 40 tane personelimiz, 5 tane beyaz yakalı personelimiz olmak üzere istihdam sağladığımız kişi sayısı yaklaşık 45, sadece Sofa Garden firmamız üzerinde konuşuyorum. Akabinde bu personellerimizle birlikte yapmış olduğumuz ürünümüz özellikle rattan imalatı. Ham madde imalatını da kendimiz yapıyoruz. Rattanı imal ettikten sonra bunların kasa imalatı, kesmesi, biçmesi, kaynak imalatı, onlar da kendi bünyemizde. Akabinde üretmiş olduğumuz rattan ham maddenin ürünler üzerindeki uygulama işlemi de kendi bünyemizde. Terzihanemiz kendi bünyemizde. Bu tarz ürünler yapıyoruz. Bir, rattan grubumuz var. İkinci olarak özellikle en yoğun olduğumuz taraflardan birisi de alüminyum kutu profillerle alakalı çok ciddi Ar-Ge çalışmalarımız yaklaşık 3 yıl öncesinde başlamıştı. Bu Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde de 14 tane, 15 tane modelle alüminyum kutu profiller üzerinde de hizmet vermekteyiz. Yanı sıra da özellikle büyük otel ve proje işlerinde birçok imzaya sahiplik eden Sofa Garden olarak da proje işlerinde de hizmet vermekteyiz. Sofa Garden ailesini 2027 hedefleri içerisinde Allah kısmet ederse uluslararası fuarlarda temsil etmek istiyoruz markamızı. Yanı sıra da ihracatını yapmış olduğumuz bölgelerin biraz daha artırımını yaparak başka bölgelerde de inşallah daha fazla, daha kaliteli ve daha iyi hizmetlerle alanımızı açmak istiyoruz. Kısmen de olsa e-ticaret tarafında da varız ama e-ihracat tarafımız daha kuvvetli. E-ihracattaki pazarımızı daha da büyük hale getirmek için mücadele halindeyiz. Ar-Ge'de bekleyen ürünlerimiz, çıkaracağımız olan yeni modellerimiz, müşterilerimize katacağımız olan yeni hizmetlerimiz özellikle bunlar arasında yer alıyor. Özellikle şahsım olarak genç girişimci kardeşlerimize buradan bir mesaj iletmem gerekecek olursa mücadelenin bırakılmaması gerektiğini, çabanın, gayretin ve özverinin en doğru hamleler olduğunu, ticari ahlakın göğüslerinde taşıyacağı en büyük madalya olduğunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Ahlaklı ve ilkeli bir satış politikası ile her ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun başarının kaçınılmaz olacağı kanısındayım. Hiçbir şekilde bir çocuk bile anne karnından doğduğu zaman önce emekleyerek sonra yürümeye başlıyor. Emeklemeden koşmanın doğru olmadığı kanısındayım. İlk başta her ne olursa olsun yeni girişimci kardeşlerimize en büyük tavsiye lerimden birisi imalatı, özellikle üretmek istedikleri ürünün ne olduğunu Kayseri tabiriyle biraz daha açmak isterim bu konuyu. Ellerinin ve gövdelerinin işteki taşın altında olması gerektiği kanısındayım. Sektörümüzden biz çok memnunuz, mutluyuz, keyif verici bir sektörle uğraşıyoruz. Bizi en çok mutlu eden taraflarından birisi de şu, üretmiş olduğumuz ürünlerin genel itibariyle piyasadaki diğer ürünlere bakarak daha emtialı ürünler olması hasebiyle bunların ülkemize döviz getirisinin fazla olduğunu ve istihdam noktasında da vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, kardeşlerimize, onların rızıklarından bizler de sebeplenerek fayda sağladığımız kanısındayım. Genç kardeşlerime özellikle belirtiyorum, üretimden çekinmesinler. Bizim yapabileceğimiz en iyi iş Türkiye olarak üretimi güçlendirmek, üretimi kuvvetlendirmek. O yüzden gayretli ve başarılı bir yolun bu safhalardan geçtiğine inanıyorum. Şahsım olarak da lise hayatımdan beri aktif bir şekilde ticaretin içerisinde yer almamdan dolayı edinmiş olduğum en büyük tecrübelerden birisi bu. Mütevazilik, gayret arkasından da başarıyı getirdiğine inanıyorum.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durumlar şöyle. Bünyan ve İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıs, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerde ise durumlar şöyle. Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde ve Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş,

0: Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
1: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
2: Haftanın özeti.
0: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz," dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa," dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, "Lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı?" dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, "Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir," dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu

Yılmaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Koramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kartal Kavşağı projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, %60'lara yaklaştık. Toplam 2511 tane kazığın son kazıkları ile ilgili çalışma bugün tamamlanıyor. Bitirecek aşamaya geldik. Yıl sonu çalışmalarımız hayırla neticelenecek ve trafiğe açılacak şekle gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 150 bin şehit ailesi ve gazinin durumlarında iyileştirme yapıldığını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Doğa Bensu Alper'i transfer etti. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kadın Süper Ligi ekibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü yabancı transferlerin ardından Ayşe Demirci'yi kadrosuna kattı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre motorine ortalama 3 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195,6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190 milyon 972 bin lira, Ar-Ge çalışmalarına ise 4 milyon 588 bin lira destek sağlanacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
4: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşahir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta çok yine kıymetli bir konuğum var. Mali müşahir Hüseyin Bayraktar. Hoş geldin Hüseyin Bey.
2: Sağ olun, teşekkür ederim Fatih Bey.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sıcaklarla uğraşıyoruz. İşler sıcaklar. Aynen devam.
1: Evet, çoktandır konuk edemiyorduk
2: evet,
1: size.
2: Evet. Uzun bir aradan sonra tekrar çağırdığınız için teşekkür ederiz konuk aldığınız için.
1: Bize konuk olduğunuz için teşekkür ederiz.
2: Rica ederiz.
1: Evet Hüseyin Bey, Temmuz ayındaydı diyoruz. Sıcaklar diyoruz.
2: Evet, evet.
1: Mesleki sorunlarımız var diyoruz.
2: Aynen.
1: Bu mesleki sorunlarımız nelerdir acaba?
2: Valla bizim mesleğimizde sorunlar tabiri caizse dağ gibi. Bitmiyor da. Mevzuattaki değişiklikler, ekonomideki dalgalanmalar, buna benzer bunlar temel taşları, birçok sorunlarımız var. Ben şöyle genel hatlarıyla bahsetmiş olayım. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi mevzuatların anlık değişmesi, çok sık değişmesi, buna bağlı olarak da bizim ona ayak uydurmamız. Bir taraftan işlerin yoğunluğu, rutin işlerimiz, üzerine angaryalar, bir de mevzuatı takip etmek zorundayız. Niçin takip etmek zorundayız? Mesleğimiz biliyorsunuz her daim yenilendiği için kendimizi diri tutmamız, taze tutmamız lazım. Dolayısıyla bizim şayet okumaz, mevzuat takip etmezsek ne olacak? Bu sefer geri kalacağız. Dolayısıyla karşılığında da bizi cezalar vesaireler karşılamış olur.
1: Maalesef de dediğiniz gibi her gün yeni bir şeyler değişiyor.
2: Evet.
1: Bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Yılbaşından belli çok bir şey değişti. Bunları bir sıralayabilir miyiz acaba? Mesela UTS dedik.
2: Evet.
1: Yaptırsak
2: evet.
1: Ne olur, yaptırmasak aynen, ne olur dendi.
2: Aynen. Ya o tam bir işin açısı, hani önceleri Türkiye'de her şey bir kanun değişikliği vesaire oluyor. İnsanlar önce nasıl olsa bu uzar beklentisine giriyor. Tamamen ortadan kalkabilir diye de düşünüyor. Ne oldu? Öncelikli olarak dendi ki 31 Aralık'a kadar envantere kayıtlı araçların giderini kullanan şahıslar ve firmalar bu ulusal taş tanıma sistemi bir çipleri taktırmak zorundalardı. Önce tabii ki bu her daim bu şekilde olmuştu. Duyarlı, mevzuat takip eden, duyarlı ve bizlerin telkinlerini göz ardı etmeyen, işini takip eden insanlar 31 Aralık'a kadar ivedi bir şekilde taktırdılar. Daha sonra bu malum 30 Nisan'a uzadı. Daha sonra bu uzama olunca buna bağlı bir de tabii antiparantez şundan da bahsetmek istiyorum. Ne oldu? Taşıtlara çipler takıldı ama bunları pompalarda olmayınca bir anlam ifade etmedi. Yani 31 Aralık'ta taktıranlar ödeme kaydedici fişlerde, yakıt fişlerinde UTTS ile ilgili ibare gözükmedi. Bu sefer dendi ki bu pompalarda Kayseri'de işte biz de bilgi aldık tanıdığımız firmalardan. Dediler ki pompaların birçoğunda yok. Daha pompalara da takılması lazım. Dediler ki herhalde bu yıl sonuna kalır. 31 Aralık'ı bulur 2025'e. Bu yine insanlarda bir beklenti oldu. Daha sonra 30.06 olarak bunu tekrar güncellediler. Ha şu anda geldiğimiz noktada da ben kendi tahminimi söyleyeyim. Herhalde %50'si de yine taktırmadı. %50 işte özel usulsüzlük cezalarının kesileceği, gider yazılamayacağı. Şu anda mesleki bizim gruplarda işte internet sitelerinde, sosyal medyada herkes çağrı yapıyor, taktırın diye ama hala hazırda da mükelleflerde şöyle bir şey, ben gider de yazdırmam, taktırmam diyor. Yine yaşayıp göreceğiz. Büyük bir ihtimal cezalar yendikçe de caydırıcı tarafı ağır basacak ve insanlar taktıracak. Biz mali müşavirli olarak, hani meslek mesleğe baktığımızda neye dikkat edeceğiz? Ulusal taş tanıma sistemi ibaresi olmayan yaz arkası şey ödeme kaydedici fişleri, taşıt, yakıt fişlerini gider olarak yazmayacağız. Biz kendimizi bu manada gerek mükellefleri gerekse kendimiz sağlamayacağız. Almış olacağız.
1: Gerçekten Hüseyin Bey artık ya akaryakıt aldığımızda vardığımızda
2: evet.
1: UTS dedi pompalarda yazıyor.
2: Evet.
1: Gerçekten. Evet. Birçok KDV iadesi alırken ÖKC fişlerini işlerken bundan sahte olarak da çıkabiliyordu.
2: Evet.
1: Bunun önüne geçebilecek mi acaba bu UTS'leri ile?
2: Ya şimdi ülkenin bir gerçeği var. Yani bu tabii burada ifade etmek çok doğru değil ama neticede bu ucu açık bir şeydi. Yani istismara açık bir şeydi. İnsanların en çok istismar ettiği olaydı. İşte başkası pompalarda plakalar yanlış giriliyordu, düzeltiyordu vesaire. İadelerde vesaire bu sorun oluyordu. En azından şimdi ne olacak? Araç tanınacak. Zaten bu çiplerde iadelerde şu anda söz konusu, onda yeri gelmişken söyleyeyim. Önce alınan o tutarlardan bir miktar iadeler de yapılmakta. Şeye dikkat etmemiz lazım. Burada en önemlisi, ben hani aklıma geldikçe bunlardan bahsetmiş olayım. Nedir? Araçlar devir yapıldığında tekrar alan insan, hani bu çip takılıyor, evet, onunla birlikte gitmeyecek. Tekrar yeniden alan insanlar bunları, bu çipleri söküp atılacak. Tekrar yenisi takılacak. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ya tabii kayıt dışılı Maliye Bakanı da zaten önceliği bu. Çok büyük bir kaçak vardı orada. Bu kaçağın önüne geçmek için bence çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu ne zaman ki öncelikli olarak gider yazan mükellefler bunları yaptıracaklar. %100'e yaklaşınca bu kayıp kaçak oran düşmüş olacak. Ve daha sonra da zannedersem bu ticari olmayan, gider yazmayan insanlar için de bu zorunlu hale gelecek. Evet. Dolayısıyla ekonomi kayda altına almış olacak. Temel amaç da o zaten.
1: Normalde özel araç kullanma için de 7. ayın biri başlangıç olacaktı.
2: Ama o da zaten.
1: Evet, ertelediler. Mesela dediniz ki Hüseyin Bey, işte dedi, arabayı sattığımızda o cip gidecek. Evet. Yani yenisi takılacak. Evet. Öyle değil de veya kişinin TC kimlik numarası, firmasa, şirkese, evet, vergi numarasına girerek güncelleme yapabilirlerdi. Herhalde, ha, ücret yatacaksa yine yatabilirdi.
2: Yani aslında araçlardan o pompa kısmına takılıyor. Bizzat gördüm. Dolayısıyla oraya takılan, bence sökülmese de zamanla sistem oturunca bence bu da netleşecektir. Daha da işlevsel hale geçecek işlemlerin yapılması. Bu çipi sökmek yerine sadece işte sistem üzerinden, nasıl aracın plakasıyla devir alıyorsunuz, sadece ruhsatı, sahiplik belgesi değişiyorsa, bence bunu da bu şekilde değişmesi lazım. İleride büyük bir ihtimal, bu hangi, ne kadar zamanda olur ama bilemiyorum, ama illaki olacaktır. Dolayısıyla bugün pompanın etrafını her dakika delindiğini düşünürsek bu sefer araçlar zarar, evet, görecek. Şey de olacağı söyleniyor. Tabi uygulama yapılmadığı için çok da bilmiyoruz. Hani biz de şey yapmadık ama zannedersem satıldığında da iade de alınacak diye biliyorum. Evet. Ama dediğiniz gibi en önemlisi burada araçların zarar görmemesi için bunu sistem üzerinden, aynen ruhsatı ne yapılır? Ruhsat alınır, sisteme yüklenir. O çip size geçmiş olur. Plaka değişmediği müddetçe böyle gitmesi doğru olan diye düşünüyorum. Ama nihayetinde hakikaten büyük bir kayıp ve kaçak var vergisel anlamda. Bunun önüne geçeceğini düşünüyorum bu uygulama.
1: Evet, bizim de meslektaşlar olarak, evet, araç eğer aktifimizde işletmeye kayıtlıysa, dediğiniz gibi ÖKC fişi bize geldiğinde UTS yazıyorsa onu gider olarak işlerim. Yoksa onun dışında işlemeyelim. Biz ona dikkat etmeliyiz.
2: Bizi en çok ilgilendiren tarafı da bu. Çünkü taktırmayan, dediğim gibi tahmin, yine ben bu tahminim, %50'si taktırmadı. Biz bunları gider yazmayalım. Zaten orada da yine şeyli var, muğlak olan yerler var. Onlar da gün geçtikçe netleşti. Bu ticari şeyde, sahada çalışan kepçeler vesaireler. Evet. Onlar da tanklı alanlar var. Tabii onlar ki vesairede. Zamanla bu sistem oturacağını düşünüyorum. Ama tabii burada yine en büyük yük bize düşüyor dikkatçe. Çünkü mükellefin sonuçta bilmediği, bilmek istemediği, zaman ayırmak istemediği bir durum. Dolayısıyla biz buna dikkat edeceğiz. Yeri gelmişken de malum Temmuz ayında motor taşıta ve ikinci taksinde ödemeyi de unutmasın.
1: Evet, mükellefler. Kesinlikle.
2: Devletin en büyük gelir kaynaklarından biri
1: birisi, malum. Evet. Bir de rapor onaylama var. İşte evet, bunu önceden işveren şifrelere giriyorduk. Hı hı. Ve bu sefer mesajlar,
2: evet,
1: gitmeye başladı. SMS'ler gitmeye başladı. Orada nasıl olacak? Hüseyin Bey, onayladınız var mı? Mükelleflere giren SMS var
2: vallahi
1: mı?
2: Şu an
1: bir karışıklık var diyorlardı.
2: Evet, evet. Ben kendimiz yaşadığımız sorun şu. SMS gitmiyor. mükellefe ulaşmıyor veya mükellef zamanında dönüş yapmıyor. Ha, bu da bize yine çok yük getirir. Niye yük getirir? Eskiden dediğiniz gibi kullanıcı şifresiyle işverenin giriş yapıyorduk. Raporları onaylıyorduk. İşimizi hallediyor. Ama şu anda geldiğimiz noktada bu SMS gelmesi yetkiliye tanımlanacak vesaire. Herhalde yakında onlar da biz kendi adım numaramızı tanımlar. Biz artık nasıl çözeriz bilmiyorum. O da ciddi manada bize yük getirdi. Zaten şeyden sıkıntılıyız. Her ne kadar biz girip kontrol etsek de malum biliyorsunuz aile sağlığı merkezlerinde, evet, devlet hastanelerinde zaman zaman rapor düşmüyor. Bize eğer ulaşırsa biz manuel giriyoruz. Onları onaylıyoruz. Onlardan zaten bir sorun yaşıyoruz. İşte bizzat ne yapıyoruz? İşi gücü bırakıyoruz. O hastaneyi arıyoruz. O servisteki doktorun hemşiresini, işte sekreterini arıyoruz. Rica ediyoruz ki mükellef ceza ile karşılaşmasın. Asgari ücretin biliyorsunuz oranında cezası var. %50 ceza yazıyorlar. Dolayısıyla biz onunla karşı karşıya kalmamak için böyle ona uğraşıyorduk. Bir de başımıza bu SMS olay çıktı. Zamanla işte bunlar hep Türkiye'de ne yazık ki böyle oluyor. Bir şeyler birileri tarafından uygulansın deniyor ama ne yazık ki kervan yolda düzelir misali. Uygulama yapılırken yanlışlar ortaya çıkıyor, o şekilde düzeliyor. Ama ciddi manada bize de o da bir külfet olacağı kesin yani.
1: Bir de angaryalar dedik, işte TÜİK'lerden anketleri geliyor. Evet, anketleri, evet, doldurmak zorunda kalıyoruz. Evet. İşte 15 gün içerisinde bu anketler doldurmasa idari para cezası olarak, aynen, kalıyor. Evet. Bu konuda ne dersiniz?
2: Ya orası başlı başına, o da yine bizim mesleki olarak baktığımız zaman sorunlarımızın en başında gelenlerden bir tanesi nedir? Ya biz neticede meslek mensupları olarak böyle anketler şeyde bizim çok da hani teknik olarak bildiğimiz yerlerden gelmiyor. Yani tabiri caizse sorular bilmediğimiz yerlerden geliyor. Yani ne oluyor uygulamada? Mükellef şuradan arıyor. Diyor ki ya beni Türkiye İstatistik Kurumu'nu aradılar. Bir hanımefendi, bir beyefendi aradı. Ben sana numarasını veriyorum. Bir ilgilen. Topu direkt bir kere meslek mensubuna atıyor. Daha sonra işte oradan şifresiyle vesairesiyle giriyorsunuz. Zaman idari para cezasını mükellef hani çok da dediğim umursamıyor, bilmiyor, bilmek istemiyor. Siz bunu takip ediyorsunuz. Bu sefer işin teknik boyutuna geliyorsunuz. İşte hane halkı diyor. Efendime söyleyeyim orada yaptığı bir Ar-Ge çalışması diyor. Bu sefer orada sorular teknik taraftan geliyor. Evet. Onu da kardeşim yani netice biz bilemeyiz ki. Ha biz tamam işin mali kısmını, bilançoyla ilgili rakamları söyleyelim, edelim ama neticede oradaki teknik bir soruyu biz cevaplayamayız. Bu sefer ne oluyor? Kurumdaki vatandaşla, oradaki memurla mükellef arasında mekik dokuyorsunuz. Telefon mekiği. İşte soruyorsunuz. Bu sefer mükellef diyor ki yani bunu doldurmak zorunda mıyız? Ona işte bunun idari para cezası olduğunu. Diğer taraftan Allah var. Yani kurumdaki arkadaşlar çok şey, hassaslar, evet, iyi niyetliler, çok yardımcı oluyorlar. İşte onlar diyor ki bir an önce doldurun, cezai durumla karşı karşıya kalmayan. Yani evet mali müşavire top atılıyor ama emin olun bizde alakası olmayan bir iş. Yani neticede anket, ben şey neticede kullandığım makineyle ilgili bir anket yapılıyor sanayiyle ilgili. Ben orada kullandığı elektriği, suyu ne bileyim, aynı şey gibi insan aylarında sanayi sicil belgesi, evet, doldurduğumuz gibi. İşte tüketilen bana orada elektriğin kilowatt saatini söylüyor. Ben ne bileyim.
1: Atık madde, suyu, atık, yani zararlı işte, madde, zararsız madde.
2: Tehlikeli atık nedir diye soruyor. İşte biz de dönüyoruz. Yani işte şey gibi hani bilsek sorun değil. Biz zaten meslek mensubu fedakar insanlarız. Biz her türlü cefayı çekiyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama neticede soru bilmediğiniz yerden geliyor. Evet. Ne oluyor? Bu sefer zaman kaybı oluyor. Belki oturup bir makale okuyacaksınız, bir mesleki dergi vesaire okuyacaksınız. Hiç onlara zaman bulamıyorsunuz. Bu işlerle yapıyorsunuz ve işin garip tarafı da şu, keşke bu mali rakamlar bile bu kurumlara şifreler verilse, onlar aynı bankalarda olduğu gibi oradan keşke beyannamelerden çekse alsalar, hem oradaki kurumdaki çalışanlarla biz karşı karşıya gelmesek, onlara sanki arıza çıkaran taraf gibi, yapmak istemeyen taraf, evet, gibi olmasak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama bu da şey yani işin gerçeği, realite, bu da bizim büyük bir angaryası. işimizin.
1: Kesinlikle dediğiniz gibi TÜİK işte Nisan ayı gelince sanayi siciller, evet, maalesef işte bir kurumlar vergisi uzaması oluyor. İşte sanayi sicil uzaması gerekiyor.
2: Evet.
1: Çünkü oradaki bilgilerle doldurmak zorunda kalıyoruz.
2: Evet. O bir evet ama o uzamıyor.
1: O öyle bir muallakta kalıyor. Evet. Son dakika uzatılıyor.
2: Evet. Bu sene de aynı şeyi yaşadık.

0: Evet, kesinlikle. Yani zaten öyle bir şey olsa hazineye yük getirecektir. Onu anlarım ama neticede bu bir veri girişi. Evet, tabii ki bu da kurumlar tarafından bir yerlerle paylaşılıyordur. Sonuçta bir veri elde ediliyor. Ondan da sonuçta yarın devlet kurumları tarafından bir yatırımda vesaire bu illaki değerleniyor ama neticede beyanname süresi uzadı mı uzayacak mı, ardından bu uzadı mı uzayacak mı, sistem zaten çöküyor. Öyle de bir sıkıntı var. Ve yine söylüyorum, yani oradaki işte mükellefimizin bir makinasından ne kadar atık çıkıyor, makine ne kadar enerji tüketiyor, o yani bunları bir meslek mensubunun bilmesi imkansız. Zaten ben o verilerin de doğruluğu da bir yerde tartışılır. Çünkü teknik kişiler tarafından o soruların cevaplanması doğru. Biz en fazla mali bilançodaki işte gelir tablosuna bilgiler vermemiz lazım. Ama her zamanki o şey de bize kalıyor. Onu doldurmakta bize, ankete cevap veren de her zaman biz oluyoruz.
1: Kesinlikle. Mesela en basitini veri daireleri yazı göndermeye başlamıştı.
0: Evet.
1: İşte ortaklar, şirket ortaklarına.
0: Evet.
1: İşte bu harcamayı nasıl yaptın? Bir gelirin var mı?
0: Evet.
1: Biz defalarca mükelleflerimizi anlatmak istiyoruz. Bir şirket kurulduğunda onun ayrı bir tüzel kişiliği var.
0: Tabii.
1: Artık sen oranın kasasına karışamazsın, bankasına evet. karışamazsın. Oradan gönderilen veya gelen her şeyin hesabı verilmek zorunda.
0: Ya işte o orası da şey, yine bizim mükelleflerle karşı karşıya geldiğimiz sorunlardan bir tanesi. Biz işte 2013'te zannedersem Ticaret Kanunu köklü
1: evet, değişiklik 2012'de değişikliği
0: değişiklik olduğunda hep insanlar şunu dedi. Ya biz de acaba Avrupa'daki gibi şirket kendi malımız gibi kullanamayacağız mı diye. Tabii ilk başta öyleydi. Kanun maddelerine bakıldığı zaman o şekildeydi. Ama ne oldu? Uygulamada o şekilde olmadı. Yani ne oldu? Biz hep dedik ki mükelleflerimize bakın yanlış yapıyorsunuz. Şirketin ayrı bir tüzel kişiliği var. Sizin ayrı bir kişiliğiniz var. Bunu birbiriyle karıştırmayın. Nedir? İşte bir firmadan mal alım oluyor. Tutuyor onun ödemesi kendi hesabından yatıyor. Veya şirketin parasını alıyor. Bankadan çekiyor. Kendi hesabına koyuyor. İşte döviz yapıyor. Altın alıyor vesaire. Ya bunları yapmayın. Bu sonuçta şirketin mal varlığı. Şirkette kalması lazım. Bunun şirketinden çekilmemesi lazım. Biz bunları yıllarca söyledik ama ne oldu? Son 6 aydır yaklaşık 2025 ile birlikte denetimler hep bu yönde oldu. İşte kasadaki paranın nerede olduğu, efendim ortakların harcamalarının,
1: evet. kredi
0: kartları harcamalarının yüksek olduğu. Biz bunları söyledik, izah ettik ama işte her zamanki gibi başa gelince anlaşıldı bizim söylediklerimiz. Ha, biraz daha şey oldu, mükellefler de bunun bizim söylediklerimiz kafalarına şimdi uygulamada tam yattı. Ama tabii ki cezalarla karşı karşıya kaldılar. İzah etmekte zorlandılar. Biz bu noktada hep söyledik. İşte şirketin ödemeleri şirketten yapılsın. Hesabında para varsa hesapta dursun. Kasada izah edilemeyecek bir rakamlar varsa bunlar yine bankada, şirketin bankasında olsun diye söyledik. Şu andaki denetimler de bu yönde. Yine burada da bize işler çıkmakta. Bunlarla yine biz uğraşıyoruz. Biz izah ediyoruz. Biz aktarıyoruz. Bunlarla işte yazı geldiği zaman direkt muhatabı bize bu gönderiliyor. Biz ilgileniyoruz. Yine ilave olarak bize işler çıkmakta. Bu da bizim yine son dönemde uğraştığımız ilave olarak rutinin yanında ilave işler çıkmakta bu manada da.
1: Kesinlikle, yani dediğimiz gibi işte ortaklardan alacak hesabı nasıl çalışıyor?
0: Evet.
1: Ortaklara borç hesabı nasıl çalışıyor? Dedik işte eğer buradan para alınıyorsa mutlaka bunu bir faiz yani, geliri olup olmadığı fatura
0: belge düzenlenecek,
1: KDV'si düzenlenecek. Burada bir devletin kaybı
0: evet.
1: oluyor. Bunlar hep izah ettik.
0: Tabii. Biz yıllarca izah ettik ama denetimlerin az olması bu manada devlet tabiri caizse çok hani vatandaşın üzerine gitmedi. Hep seçim dönemleri vesaire devlet politikası muhtemelen bir şeyler söylenmedi ama neticede 2025-2024 sonu ve 2025 başlarında bu tarz incelemeler de arttı. Tabii biz hep uyardık, biz söyledik. Bunları başlarına da gelince mükellef de ne oldu? İdrak etmiş oldu. Çünkü işin içinde para sonuçta bir ceza söz konusuydu. Biz hep söyledik. Biz teknik olarak baktığımız zaman hiçbir şekilde ortaklara ortakları alacaklar hesaplarını kullanmadık. Kullanmamaya çalıştık ama neticede çekler vesaire

0: daireler, bunlar burası Türkiye. Neticede ortak şirketle ortaklar kendi malı olarak görüyorlar. O şekilde değerlendiriyorlar. Reelde, gerçekte o şekilde. Ama tabii biraz bu incelemelerle şu faydalar oldu. İnsanların kayıt dışılıktan kayıt dışına geçme oranı biraz daha arttı. Dikkat ediyorlar. Mesela kredi kartlarınızı başkalarına kullandırmayın diye defaten söyledik. İşte bir gün herkes bir şey oldu, kredi kartı yanlış anlaşıldı, kullanılmayacak, ticaret durur diye evet. söyledik biz bunu. Hani böyle bir şey olamaz ama neticede bu şekilde izahat yapıldıktan sonra da hani bu şu anlama da gelmesin. Bulduğunuz yere kartları çekin, onu izah edin. Sonuçta birileri tarafından devlet, bu maliye bu sorulduğu zaman bunların cevabını da vermek zorundasınız. Hepsinin belgesi olmak zorunda. Bütün harcamaların belgesi olmak zorunda. Kayıt dışının önüne geçmek için bunu devlette sormak zorunda.
1: Kesinlikle. Biz daha önce de söylemiştik. İşte hesabınıza bir yerden para geliyorsa veya bir yerde para gönderiyorsunuz, siz de ticarette uğraşıyorsanız evet. bunun mutlaka faturası alınması veya kesilmesi gerekiyor. Biz yıllarca söyledik evet. ama ne hikmetse işte bir yıl içerisinde işte Maliye Bakanlığı bir açıklamada bulundu ki hesaplar incelenecek böyle böyle. Bu sefer kimse işte telefonlar susmadı bizim. Evet. Biz zaten yıllar önce söylemiştik. Siz ya yani ticarette uğraşıyorsanız evet. size bir para geldiyse veya siz bir para gönderdiyseniz mutlaka faturası alınması, kesilmesi gerekiyor demiştik zaten.
0: Evet, tabii bu dijitalleşmeyle birlikte de telefonlar, işte internet bankacılığı vesaire, artık bütün ödemeler neredeyse banka üzerine yapılmakta. Tabii bu Maliye Bakanlığı'nın bu tarz denetimler artmasıyla da şimdi yanlış yollar insanlar. Tabii ne oldu? Elden tahsilatlara vesaire yönelmeye başladılar. Biz yine hani sonuçta bu iş bizim işimiz. Biz ne diyoruz? Mükelleflerimize, işte şirket ortaklarına diyoruz ki kardeşim, hesaplarınızdan, yine aynı biraz önce söylediğim gibi, biz siz bir ticaret yapıyorsanız bütün ödemeler resmi kanaldan gitsin, elden ödeme yapmayın. Bunlar veyahut da karşı taraf vergi mükellefi değilse, ki bu genellikle işte icra olayları oluyor. Nedir? Vatandaş icra, başkasının hesabına gönderiyor. Annesinin, bu en çok karşılaştığımız da evet. çoluğu, çocuğu, annesi, babası, hepsinin yakın akrabalar kim varsa hepsinin hesaplarına paralar gitti. Bugün o cezalarla onlar karşı karşıya kaldı. Birçoğu vergi mükellefi yapıldı. Dolayısıyla şeyle cezalı olarak beyannameler verildi. Bu noktada da biz her ne kadar anlatsak da dediğim gibi başına gelince anladı. Daha iyi idrak etmiş oldu. Biz bunları da tamamen yıllardır zaten biz uyardık. Hala da uyarıyoruz. Yine söylüyoruz. Her şey kayıt altında olması lazım. Çünkü artık dijitalleşen dünyada her şey çok rahat, devlet istese bulur. Buluyordur da, sadece ortaya, önümüze serilmek istediği zaman da gözümüzün önüne bunu buyurun diye önümüze koymaktalar.
1: Kesinlikle. İstesin bir reklam arası verelim Hüseyin Bey. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim. İnşallah. Evet, 91.8 Radyo Radar'ı dinleyecek. Kısa aradan sonra tekrar buradayız.
2: Yayın tekrarı.
3: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam ediyor.
1: 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet Hüseyin Bey, gerçekten ilk bölümde birçok sıkıntılar, sorunlar evet. saydık. Ama biz meslektaş olarak bitmedi sıkıntılar. Bunlardan en büyük şey de bize eleman sıkıntısı.
0: Evet, doğrudur. Fatih Bey, o noktada da şöyle izah edeyim. İşte biz 40'lı yaşlardayız. Bundan bir 30 yıl önce vesaire, işte o zamanlar ilkokulu bitirdikten sonra bütün mesleklerde olduğu gibi ne olurdu? İlkokuldan sonra okumak istemeyen insanlar çeşitli anne babalar tarafından meslek gruplarına yerleştirilirdi. Bizim için de aynı şekilde, tabii o dönem bizim ofisim yoktu ama büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, işte bir meslek öğrensin ki bizim mesleğimiz de o manada kıymetli. Her daim de en önemlisi de, her şeyden ben bunu hep önemli söylerim, peygamber mesleği değerli bir meslek, önemli bir meslek. Zaten bir işletmenin muhasebesi yatak odasıdır, namusudur gibi evet. çeşitli. O yüzden veliler de, anne babalar da, birçoğu da işte sanayi, biraz böyle yazmaya, çizmeye veya işte hesaba, kitaba aklı yetenler de muhasebeyi bürolarına gönderilirdi. Çocuklar da ne olurdu? Küçük yaşta, hani yaş, ağaç yaşken eğilir mantığıyla gelirdi. Ağırbaşlı, her deneni yapar. Ondan sonra öğrenmeye meyilli. Ne yazık ki son dönemlerde ne oldu? İşte 4 artı 4'ten dolayı her şey oldu gibi. Vatandaş zaten okulu bitirdiğinde 17-18 yaşına geliyor. Artık ne birinin emri altında çalışmak istemiyor. Aklı tabiri caizse bir karış havada. Ve en önemlisi de ben işte okudum. İşte bir de bunun üzerine 2 yıllık bir okul bitirdim, meslek yüksek okulu veyahut da 4 yıllık bir üniversite bitirdiğinde de işte kendisine okumuş insan olarak, hani içi boş olsa da bir şeyler öğrenmesi de, evet kitabi olarak öğrense de bir de bu işin uygulaması var.
1: Tabii ki.
0: Uygulama kısmı var. O kısımda işte hiçbir şekilde bu işin amelelik kısmını tabiri caizse yapmak istemiyor. Bu sefer ne oluyor? Üniversiteden mezun vatandaş çocuk geliyor buraya, bir şeyler anne babası işte öğrensin diye, hatta son zamanlarda bizim için şu da çok fazla arttı, işte üniversite okuyanları dönem aralarında, yaz tatillerinde veya staj yapmak için geldiklerini görüyoruz ki evet kitabi olarak orada bir şeyler öğrenseler de bu taraf işin mutfağında boş olduklarını, hiçbir şey bilmediklerini, bunun içinse işte bir aylık, işte 20 günlük, 40 günlük stajlar neyse yeterli olmadı. Bunun yerine bize daha, biliyorsunuz sizlerin de başında nedir, işte lise stajyerlerinin daha kıymetli olduğunu, daha yetiştirebilir. Ama günümüz şartlarında işte bu telefon vesaire, çocukların elinde tablet, adam yani meslek öğrenmek istemiyor. Kimsenin boyunduruğu altına girmek istemiyor, emri altına girmek istemiyor. Zaten bizim iş tamamen tabiri caizse amelelik, sıkıntı, stres. İşte birçoğundan da duyuyoruz, anne baba okulu bitiriyor, mesleği öğrenci, ya ben mesleği yapmayacağım diyor. Daha böyle hızlı para kazanmayı, daha böyle kolay para kazanmayı tercih ediyorlar. Hani neticesinde birçoğu da beceremiyor bu işi ama şunu bile duydum ben, gider inşaatta çalışırım, ben bu sıkıntıya girmem. Dolayısıyla en sonunda söylemek istediğim olay şu, başında söyleyeceğim. Ne oluyor? Biz eleman bulamıyoruz. Eleman bulamayınca her işte tabii ki biz yapamayacağımıza göre zaten de zaman dar. Dolayısıyla buna da devletin bir çözüm bulması lazım. Artık 4 artı 4 artı 4'ten vaz mı geçecek? Veyahut da işte lisede 3 gün geldikleri gibi bunu işte dönem olarak 5 gün mü 6 gün gelecekler bilemiyorum ama eğer böyle giderse de her meslekte, işte sanayide nasıl oto tamirse çırak bulunamıyorsa, bizim işte de aynı şekilde eleman bulamıyoruz. Yakın gelecekte de herhalde bizim evet mali müşavir olabilir, edebilir ama sonuçta bu işin mutfağında çalışacak insanlara da ihtiyaç var. Biz eleman bizim en büyük sorunumuz olacağını düşünüyorum. Zaten şu anda sorun, eleman bulunmuyor. Bulan gelenler de parayı beğenmiyor. Zaten bizim de malum tahsilatlarda sıkıntılar var. En son biz parayı alıyoruz. Dolayısıyla bu elemana devletin bir çözüm bulması lazım. Teşvik vermesi lazım. Bence bu şekilde bu işin de çözülmesi lazım. Yoksa ileriki zamanda muhasebeye oturup da programlara belgelerin gelir gider belge işleri adam bulamayacağımızı düşünüyorum.
1: Kesinlikle, bir de teşvik dediniz Hüseyin Bey. Yani KOSGEB'de bizler başvuru yapıyoruz mükellef, evet, adına, şirketler adına. İşte ama teşvik verilecek zaman maalesef alamıyoruz. Birkaç defa da işte KOSGEB müdürümüz Ahmet Bey'i de burada konuk ettik. Evet. İşte odamızda kendisi seminerler de verdi. İşte faaliyet acekotlarından dolayı
0: bizi de ona bir an önce eklemeler lazım.
1: Alamıyoruz maalesef. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi bir başta işte eleman sıkıntısı. Bunu teşviklerle bulabilir miyiz? O da bir muamma.
0: Bence 4 artı 4 artı 4'ten vazgeçilmeli. Yani tabii teknik konu, bizim dışımızda bir konu ama teşvikle de bu desteklenmeli. İşte nedir, işte lise öğrencilerinde olduğu gibi işte asgari ücretin 1/3 değil de atıyorum yarısı olmalı, tamamına yakın olmalı. Çocuklar bir şekilde maddi olarak buradan tatmin edilmeli. Bunu da artık KOSGEB mi verecek, işte Milli Eğitim Bakanlığı mı çözecek? Bunlar maddi yönden gelecek genç arkadaşlarımız bununla doyuma ulaşmalı. Bir taraftan maddi bir sıkıntı yaşamamalı. Diğer taraftan da bu okulda geçirecekleri zamanlar bizim orada geçirirlerse yarın bir gün mesleki liselerin zaten önemli her geçen gün ortaya çıkıyor. Her yerde olduğu gibi bizde de önemli. Nedir? En az okul bittiği zaman işin içine girdiklerinde hani ben hep söylerim vatandaş çekerini aldığı zaman ciro etmek dediği zaman üniversite mezunu o ne diyor veya işte adını soyadını yazacağım dediğin zaman da çekin ortasından başlıyor yazmaya boş çek karnesini yaprağını aldığı zaman. Bunlar da ancak ve ancak uygulamadır.
1: Uygulamayla.
0: Yani bu okulda öyle bir şey yok. Öyle bir ortam da olmayacak. Kitabi olarak her ne kadar öğrense de işin mutfağında bulunmalar lazım. Bu da bizim şimdi de problem, yakın gelecekte çığ gibi büyüyen bir problem.
1: Mutlaka da inşallah, çünkü işsizlik diyoruz. Evet. İş arayan da çok, eleman arayan da çok. İşte bunu bir dengede maalesef sağlayamıyoruz. Bu da neyden kaynaklanıyordur? Belki işte yanlış yönlendirme. Bunu en geç diyelim ilkokul bittikten sonra kişilerin neye eğilimleri varsa bence kesinlikle o yönle yönlendirmek gerekiyor.
0: Bu da sonuçta muhasebe mesleği de olmazsa olmaz olduğu için yani illaki şey de düşünmeyelim. Yani resmi tabiri caizse yani biz resmi bir ön muhasebe şeklinde ofiste muhasebe şeklinde ayırıyoruz. Nedir? Bu diğer taraf için de geçerli. Yani bizim yanımızda yetiştiği zaman sadece resmi muhasebe kısmında bir şeyler öğrenince diğer tarafta da işe yarayacaklar. Neticede bir işletmenin de olmazsa olmazı muhasebedir. Dolayısıyla bu kısımda ne kadar çok eleman olursa, ki ben bunu hep de söylüyorum, burada da yine bunu altını çizerek belirteyim. Nedir? İşte muhasebe deyince sadece biz görüyoruz. İşte bütün kurumlar da öyle. İşte sadece kasa defteri tutmak, cari defteri tutmak değil, mali analizler de yapılmak zorunda. Maliye çalışmalar da yapılmak zorunda. İşte insanlar görüyoruz piyasada inşaatlar vesaire yapılıyor ama bunun içinde yetişmiş iyi bir muhasebe elemanı evet kasa defterini tutacak, carileri tutacak ama bunun yanında da analiz yapılabilmesi için maliyet çalışmaları mı iyi bir muhasebeci olmak zorunda. Şu anda muhasebeci dediğimiz zaman genellikle işte satın alma, kasa defteri tutma, cari.
1: Evet.
0: Ama işin diğer boyutta bir asıl önemli olan, yani bu taraf önemli ama diğer iki kat daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani herkes muhasebeci ama bu taraf daha önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Mutlaka.
0: O yüzden de bir şekilde muhasebe işte lisede özellikle teknik liselerde okuyanlar, bu manada bizimle alakalı olan kısmını söylüyorum. İşte haftada 3 gün gelmekte ama keşke 5 gün gelseler bizim orada daha iyi eğitim alacaklarını, şeyleri, ana derslerini 1. 2. sınıfta neyse öğrenirler. Daha sonra bizim yanlarımızda geçirecekler zamanlar daha değerli olacağını düşünüyorum.
1: Bu 10 yıl oldu herhalde. Bitirdiğim liseye işte konferansa gitmiştim. Son sınıf öğrencilere konuşurdum. Dedim ki siz dedim bu mesleği öğrenin dedim. Öğrenin. İş garantisi benden dedim.
0: Evet.
1: Yani yeter ki siz bu mesleği öğrenin. İş garantisi benden dedim yani. Çünkü piyasada gerçekten eleman ihtiyacı var.
0: Tabii.
1: Meslektaşlarımız bizleri arıyor. Biz onları arıyoruz. Yönlendirme yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi eğer gerçekten kişiler kendini yetiştirirse, bu özellikle staj döneminde
0: kesinlikle
1: kendilerini yetiştirirse gerçekten bu meslekten kesinlikle aç kalmazlar.
0: Kayseri tabiri ekmek yedirir.
1: Kesinlikle.
0: Her daim aç kalmaz, ekmek yedirir. Bu bizim Kayserimizin tabiriyle. O yüzden kıymetli. Yani meslek kıymetli bir meslek ama tabii ki dediğim gibi her alanında bulunmak, bunun resmi tarafında, ön muhasebe tarafında bulunmak, her şeyi öğrendiği zaman kesinlikle hiçbir zamanda bir mali müşavir unvanını almasa dahi ekmek yiyeceğini düşünüyorum.
1: Mutlaka. Bir de tahsilat sorunu dediniz Hüseyin Bey. Bu ekonomiye dayanıyor mu sıkıntılar,
0: tabii,
1: tahsilat sorunları?
0: Tabii son dönemde malum biliyorsunuz zaten. Önce şunu belirteyim. Biz her işi yaparız. Her şeyi bitiririz. Allah razı olsunlar vesaire. Havada uçuşur. Bizi çok severler. Her daim ararlar, sorarlar ama iş neticede biz hep en son sıradayız. Maddi olarak aracını alır, evini alır, ihtiyaçlarını gider, tatiline gider ama muhasebeye geldiği zaman hep o son sırada yer alır. Daha da bu yıllar itibariyle biraz daha da meslek arkadaşlar, mensuplar tarafından da hep dillendire her ne kadar gelsek de biz hep sonuncu sıradayız. Ödeme planında ismimiz hep sonda yer alır muhasebe. Niye? ben mükellefler de hani bir nevi hak veriyorum. Hep çünkü ödeme çıkaran, masraf çıkaran taraftayız. Dolayısıyla bir de elle tutulur, reel ortada bir şey yok. Hani bir şu bardağı satın alıyorsunuz, elde tutuluyor. Bizimki hizmet olduğu için diğer hizmet sektörlerinde de bunu görüyoruz. Bizim de bu nokta işte yıllardır oda seçimlerinde, TÜRMOP seçimlerinde hep söylenir. İşte kota gelsin, ondan sonra herkes fazla defter tutmasın, layıkıyla tutsun. Ama geldiğimiz noktada her işi yapıyoruz, ediyoruz. Tahsilat sorunumuz da özellikle son dönemki bu ekonomik kriz, işte malum derinleşiyor bu tüm dünyada olduğu gibi. Yıllardır işte koronadır, daha sonra hastalıklar vesaireler, savaşlar, ekonomik kriz derinleştikçe bizim de tahsilat sorunumuz çığ gibi büyüyor ve en neticesinde de zaten mükellef tarafından da bakıldığı zaman neredeyse ayın son dönemleri işte KDV'ydi, muhtasardı, SGK'ydı, Bağkur'du. Biz de bir nevi kendimize para isterken de artık noktada utanır hale geliyoruz. Dolayısıyla bu bizim de meslektaşlar olarak baktığımız zaman en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de tahsilat problemi. Buna nedir? İşte meslek örgütümüz tarafından, Maliye Bakanlığı tarafından, işte bunlar hep yıllarca dile getirildi. İşte oralar tahsilatlarımızı yapsa bize gönderildi hesaba vesaire. Zaten incelemelerde vesaire ilk biz inceleniyoruz. Tahsilat sonuçta yapsanız da yapmasanız da makbuzumuz düzenlemek zorunda. En kolay kontrol edebilen bizimki. Bu sorunumuz da ne yazık ki yıllardır çözülemedi. En
1: maalesef.
0: Problem.
1: Evet.
0: Her ne kadar biz kendimizi hani ön plana çıkarıyoruz. Aslında değerliyiz, seviliyoruz ama neticede işte dediğim gibi elle tutulur, gözle görülür bir şey yapmıyoruz. Hizmet sektörü. Maalesef. Mimarlık, mühendislik gibi bizimki de reel, ortada elle tutulur bir şey yok.
1: Öyle bir hanıratımız var evet. Maalesef.
0: Aynen öyle.
1: Zamanın sonuna doğru geliyoruz. Bir de en son olarak mali tatile değinmek istiyoruz. Evet. Diyoruz ki 1-20 Temmuz mali tatil
0: evet,
1: olarak.
0: Aynen.
1: Meslektaşlarımızın burada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir Hüseyin Bey?
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii önce tatil gerçekten tatil mi? Hani bir avukatlarınki gibi mi? Bizimki ne yazık ki öyle değil. Adı tatil. Biz hiçbir zaman da memnun olmadık. Bu yasa çıktığında, değişiklik olduğundan beri. İşte 1 ile 20 Temmuz arasında işe girişler, iş yer tescilleri vesaire daha sonra yapılabiliyor. Ama bunun yanında mesela bir iş kazası olsa onu bildirmek zorundayız yasal süresi içerisinde. Zaten de mantıken baktığınız zaman 20 işte örnek veriyorum bir KDV beyanı 28 günde zor bitiriyoruz da 5 günde bu biter mi? 8 günde biter mi? 20'si ile 8 arası 28 arasında. Orada yine bizi çok tatmin etmiyor. Biz rutin işlerimizi yapıyoruz. Ne oldu? Ayın başlarında insanlar tatillerini vesairelerini planladılar, programladılar, gittiler. Ama biliyoruz ki bu 20 günlük tatilin tamamını yaparsak bu kalan 8 günde bize zehir olur. Onun da bilincinde de o yüzden çalışıyoruz. Yani sıcaklarla birlikte biz de çalışmaya devam ediyoruz. Değişen hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok kesinlikle. Aynen. Evet son eklemek istedikleriniz varsa Hüseyin Bey onları alalım.
0: Teşekkür ederiz. Uzun bir aradan sonra tekrar bizleri çağırdınız, konuk ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Diyeceklerimiz de bu kadar.
1: Bize konuk olduğunuz için biz teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz.
1: İnşallah gelecek haftalarda farklı konularla i̇nşallah, görüşmek üzere.
0: İnşallah. Teşekkürler.
1: Evet 91.8 Radyo Radar dinleyici haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
4: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kartal Kavşağı projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, %60'lara yaklaştık. Toplam 2511 tane kazığın son kazıkları ile ilgili çalışma bugün tamamlanıyor. Bitirecek aşamaya geldik. Yıl sonu çalışmalarımız hayırla neticelenecek ve trafiğe açılacak şekle gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 150 bin şehit ailesi ve gazinin durumlarında iyileştirme yapıldığını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Doğa Bensu Alper'i transfer etti. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kadın Süper Ligi ekibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü yabancı transferlerin ardından Ayşe Demirci'yi kadrosuna kattı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlanmıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kartal Kavşağı projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, %60'lara yaklaştık. Toplam 2511 tane kazığın son kazıkları ile ilgili çalışma bugün tamamlanıyor. Bitirecek aşamaya geldik. Yıl sonu çalışmalarımız hayırla neticelenecek ve trafiğe açılacak şekle gelecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 150 bin şehit ailesi ve gazinin durumlarında iyileştirme yapıldığını ifade etti. Melik Gazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Doğa Bensu Alper'i transfer etti. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kadın Süper Ligi ekibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü yabancı transferlerin ardından Ayşe Demirci'yi kadrosuna kattı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp, 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Yayın tekrarı.
4: Gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla yeni nesil anlatıyor. Her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
5: Kayseri Radyo'da ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. 91.8'i radyolarını ayarlamış ya da Kayseri ekranlarından bizi dinleyen herkese merhaba. Bugün çok farklı bir konukla aslında karşınızdayım diyebilirim. Baki Efesoğlu ile birlikteyiz. Kendisi Amerika, yani Türkiye'den Amerika'ya üniversite okumaya gidiyor ve burada da aslında birçok zorlu süreçten geçiyor. Şimdi onunla bunun hakkında aslında konuşacağız ve çok erken, çok küçük bir yaşta gidiyor. Merhaba, nasılsın? Hoş geldin öncelikle.
6: Hoş bulduk, iyiyim, siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz?
6: Ben Baki, Kayseri doğumluyum. 17 yaşına kadar Kayseri'de doğma büyümeyim. Burada Küçük Çalık Anadolu Lisesi'nde okudum. Ve 17 yaşımda karşıma çıkan bir fırsatla tek başıma Amerika'da son sene lise olmak üzere gidip sonra orada dünyanın en iyi 17. üniversitesi University of Washington'da hem elektrik ve hem bilgisayar mühendisliği okudum.
5: Çok güzel. Peki nasıl buldun bu cesareti? Nereden geldi Amerika hayali?
6: Ya şöyle söyleyeyim. Hayatım boyunca derslerim iyiydi ve matematik olimpiyatçısıydım. Çoğu zaman her zaman sınıf birincisi, ülke birinciliği başarılarım oluyordu. 8. sınıfta özellikle. Ama 8. sınıfta eğitim sistemimizde TEOG'dan LGS'ye bir geçiş oldu. Sınav 2 ay kala. Ve bu 2 aydan sonra ne istediğimiz eğitimi alabildik. Sınav değişti, müfredat değişti maalesef. Sonra ben hedeflediğim şekilde giremedim. Yine %2'ye girdim. Ama hedeflerim çok yüksekti. Çünkü yani Türkiye birinci oluyordum denemelerde. Çok iyi gidiyordu. Yani ondan sonra anladım ki maalesef bu eğitim sistemi benim için ideal bir eğitim sistemi değil. Çünkü sonra YKS süreci başlayacak. 4 sene lise okuyacağız ve 4 senelik başarılarımız, emeklerimiz, çalışmalarımız bir sınava bağlı ve sadece sınav. Hiç akademik hayat, sosyal yön, işte liderlik özelliklerine bakmıyordu. Her zaman da hedefim Amerika olmuştu ve 17 yaşımda karşıma çıkan fırsatta ve bu fırsatı kullandım. Ve 17 yaşında Amerika'ya tek başıma taşınmıştım.
5: Çok güzel. Peki ailen ne tepki verdi? Yani bildiğimiz üzere baban burada kal gitme evet. gibi söylemlerde bulunmuş. Onu nasıl ikna ettin?
6: Babamı ikna etmek neredeyse bir ayımı aldı. Yani fiziki ağladım yani gerçekten baba ben gideceğim diye. Çünkü hani beklenti yüksekti. YKS'de ilk 5000'e ilk 1000'e girebilirdim diye düşünüyorlardı ailem ve öğretmenlerim. İşte Boğaziçi'ne gideceksin diyordu. Ama baba Boğaziçi'ne gitmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de ilk yüzde bile, Türkiye'nin en iyi üniversitesi dünyada ilk yüzde değildi o zaman. Şu an ilk 400'e düştü. Yani eğitim gittikçe gerilirken ben bunu niye kendime yapayım? İşte Boğaziçi derken bir de küçüktüm.
7: Evet.
6: Ben bir ay zorlaya en sonunda ikna etmeye çalıştım. Annem en azından biraz stabildi, destek sağlıyordu. Yani sen bilirsin oğlum, senin kendi hayatın. Ben de babama dedim, baba bu benim hayatım ve riski ben alacağım. Ona göre kendi sürecimi başlatacağım demiştim.
7: Çok güzel. Peki gitmen böyle çok zorlu oldu mu? Bazı aslında videolarında ben oraya sadece 700 dolarla gittim gibi söylemlerim var. Bir de şimdi ev kirası işte 600 dolar kadar. Geriye sana 100 dolar kalıyor. Geçimi nasıl sağlıyordun?
6: İlk gittiğimde, başladığımda cebimde 700 dolar vardı. Çünkü babam gerçekten istemiyordu. Ben dedim ki baba olabildiğince en az yükte olacağım seninle dedim. Ve iş arıyordum. Şimdi İngilizcem de B1 seviyesi diyebiliriz. Ama B1 seviyesi çok da iyi bir değil. Ve lise okurken haftada sadece 20 saat çalışılabiliyor. Ve ben de iş arıyorum ve bir kasiyerlik yerine gittim. Dedim ki İngilizcem böyle böyle, sizin için uygun mudur? Dedi ki çok bir şey yapmıyorsun zaten. Barkod okutuyorsun, poşet açıyorsun. Basit İngilizceyle zaten geliştirirsin. Böylelikle anlaştık. Ondan sonra 700 dolarla gitmiştim. Orada yaptığım işle yaklaşık 800-900 dolar para yapıyordum aylık lise okurken. Çünkü hem çalışma sınırı var ama ben bunu yapmak zorundaydım. Bir yıl boyunca cumartesi pazar hiç kendimin olmadı. Full 17 yaşımın tüm cumartesi pazar 8-5 kasiyerlik yaptım. Çarşamba günleri de 4 saat çalışıyordum. Böylelikle 20 saatimi dolduruyordum. Böylelikle en azından kendi geçimimi sağlayabiliyordum. İşte ondan sonra ufak tefek farklı ekstra işler bulabildim. Daha çok bütçemi arttırabilmek için, ama gerçekten ilk yarı hem maddi, lise okuyorum, gencim. Onun zorluklarını yaşadım maalesef.
7: Çok güzel. Peki ya şimdi şöyle bir şey var. Yani oraya gidiyorsun, belli bir zorluk çekiyorsun, yaşamak zorundasın. Sosyal hayatından aslında ödün veriyorsun. 10 yaşındaki bir genç aslında ya işte geziyim, göreyim, farklı yerleri keşfedeyim der. Bunlara zaman ayırabildin mi?
6: Şöyle, ilk gittiğimde evet Amerika'dayım, artık gezeceğim, bu tarz şeyleri düşünüyoruz ama hani 2 hafta sonra evet artık burada yaşıyorum. Yapmam gereken şeyler var. Diğer yıllarda yaptıklarıma göre 17 yaşında çok bir şey yapamadım maalesef. Hani ufak tefek basit yerlere gitme gelme. Yani hiç eyalet dışına bile çıkmadım. İşte çalış, lise. Çünkü o zaman da üniversite başvuruları yapmam gerekiyor. Onlara da hazırlanıyorum. İşte çalışmam lazım. İngilizcem iyi değil. Okulda mesela beni İngilizce kötü olan bir sınıfa koydular. Meksikalılarla falan aynı sınıftaydım. Onlarla ekstra İngilizce dersleri alıyorum. Süreç böyle biraz... Yani ilk sene alışmak için gerçekten çok çaba ve emek gerektirdi. Yani kolay da değildi maalesef.
7: İngilizcenin yeterli olmaması seni ne kadar zorladı? Sonuçta İngilizce konuşulan bir ülkedesin. Ya işte İngilizcen yeterli olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Amerika'da işte doğudaki farklı konuşuyor, batıdaki farklı konuşuyor mesela. Hani aslında insanların da konuşma şekli farklı. Birçok aslında kültür birleşiyor orada.
6: Ve şunu söyleyebilirim. Kendim adıma çok takmadım. Bazı insan da İngilizcem yok, nasıl konuşacağım diyebilir. Yani benim takıldığım konulardan bir tanesi, ben çok sosyaldim. İşte bir anda sosyalliğim kesildi. İletişim geçinemiyor, o kolay olmuyor. Arkadaşım yok eskisi gibi. Türkiye'deki arkadaşlıkları falan özlüyorum. Onun zorluğu vardı. Yani İngilizcemin olmaması, aksanım falan, bu konuları takmadım. Ama dediğim gibi arkadaşlık ortamları, o süreci falan özlemek gerçekten benim için önemliydi.
7: Evet, tek başınasın sonuçta. Yani yanında o sevdiğin, o canından kanılan insanlar yok. Belki o samimiyeti bulamıyorsun. Bir şeyler söylemek istiyorsun, bir şeyler paylaşmak istiyorsun. Onu anlatacak belki İngilizce kelime bulamıyorsun, evet. Telaffuz edemiyorsun. Özellikle Türkiye aslında hani Türkçe çok çeşitli, çok aslında kelime dağarcığı çok fazla olan bir dil. Yani bulunmuyor ister istemez, yani karşılığı bulunmuyor bazı sözlerin.
6: Şakaları
7: bazı
6: anlayamıyoruz. Dil, maç o kültürü anlamak için yani zaman gerekiyor. Dil bilsem bile onun dedikleri şakalara gülemiyorum, benim dediğim şakalar falan. Ama bu zamanla alışıldı yani. İlk sene o kültür şoku oldu.
7: Bir de şey var sanırım bildiğim üzere. Filmlerden, dizilerden falan çok fazla şakalar yapılıyor genellikle işte. Senin o şakaları anlayabilmen için orada büyümen, orada doğup büyümen lazım.
6: Evet, çünkü deyimlerini bilmiyorum.
7: Kültürel deyim, aynen deyimsel ve kültürel şakalar yaptıkları için bu ne diyor falan oluyor muhtemelen.
6: Ve orada konuşulan İngilizce, yani Türkiye'deki lisede eğitilen İngilizce ile alakası bile yok. Yani orada ben burada diyordum sınıfta en iyi İngilizce bendeydi. Gittim sanki hiçbir şey bilmiyorum. Yani o duruma düştüm. Orada öğren öğrene, konuşarak, dinleyerek otomatikman geliştim İngilizce.
7: Peki 17 yaşındayken 20 saat çalışmak seni ne kadar değiştirdi?
6: Açıkçası tüm arkadaşlarım mesela Amerika'da araba 16 yaşında alınıyor. Okul arkadaşlarım arabayla geliyor, liseli öğrenciler, 11 ve 12. sınıflar. Ben her sabah 30 dakika yürümek zorundayım veya tehlikeli bir yol var, 20 dakika düşürüyorum. Ben hep o tehlikeli yolu seçiyorum. Böyle yoldan karşı, hani yaya geçidi yok, atlamak zorundayım, böyle 2 4 şeritli, 2 buradan 2. Onu tercih ediyordum zaman kazanmak için. Ama burada 20 saat bir yıl boyunca çalışmam, hiç hafta sonumun olmaması, ondan sonra çarşamba günü okuldan sonra direkt çalışmam. Zorlanıyorum, babama diyordum ya, baba gerçekten çok zor. Çünkü sadece eğitime odaklanmıyorum. Bunu yapmak bayağı zorladı. Ama bence beni geliştiren en büyük şeylerden bir tanesi bu. Yani o zorluklar, o düşmeler. Yani şu anki üniversite hayatımda yaşadığım zorluklarla kıyaslayamıyorum. Yani 17 yaşımda yaşadığım şeyle şu andaki yaşadıklarımı hiç kıyaslayamam bile.
7: Bir de orada şimdi şu anda Türkiye'de şey YKS denilen bir şey var. Öğrenciler liseden sonra YKS'ye giriyor. O
6: Evet.
7: şekilde üniversiteye gidiyor. Amerika'da bu işler nasıl işliyor peki?
6: Amerika'da üniversite başvuruları 12. sınıfın başında oluyor. Yani Türkiye'ye kıyasla 12. sınıfın sonunda değil. Yani 9, 10, 11 notlarıyla başvuruyorsunuz. 12 genelde bomboş geçiyor. Amerika'da boş geçiyor 12. sınıf. 9, 10, 11 notlarıyla başvuruyorsunuz. 12. sınıfın başında Eylül, Ekim, Kasım aylarında, bu 3 ayda başvuruluyor. Neler gerekiyor? Öğrencinin bir İngilizcesi yeterlilik yapması lazım. Öğrencinin notlarına bakılıyor. Sonra öğrenci bir profil çerçevesinden bakılır. Sosyal mi? Liderliği var mı? Kulüplere gitmiş mi? Hocalarından referans mektupları alınıyor. En önemli ikinci şeylerden bir tanesi öğrencinin kendi yazdığı motivasyon mektubu. Öğrenci 600 kelimelik bir motivasyon mektubu yazıyor. Bunu işte anlatıyor. Ben nasıl bir öğrenciydim, ne zorluklardan geçtiğim. Ben bunu yazdığım için ekstra olarak sadece 20 bin dolar Boeing'den burs aldım. Boeing de dünyadaki uçak üreten fabrika. Yani şu an bindiğim uçakların hepsi Boeing'den geliyor. Onlar bana eseğimden etkilendi, yaşadığımız zorlukları gördüğü için. Ben full burslu olmama rağmen 20 bin dolar 4 yıl olarak her sene 5 bin dolar cebime para veriyorlardı.
7: Çok iyi.
6: Ondan sonra SAT sınavı gerekiyor. Zorunlu değil ama burs almak için gerekiyor. Matematik ve İngilizce'den oluşuyor. Matematik kısmı 9 ve 10. sınıf matematiği. Yani inanılmaz basit Türk bir öğrenci için. İngilizcesi de normal Türkçe paragrafın İngilizce hali gibi gözüküyor. Böyle genel bir başvuru çerçevesinde okullara başvuruluyor 12. sınıf başında. Ve 12. sınıfın 2. dönemin başında kabul geliyor. 2. dönem o yüzden bomboş geçiyor. Ben kabul aldıktan sonra okulu bayağı ektim mesela. Çünkü yapacak bir şey yok.
7: Ha, pek bir ders falan da işlenmiyor
6: Evet.
7: zaten. Peki şimdi burs sürecin hani şimdi orada yaşam devam ettirmek için aslında bir bursa da
6: Evet.
7: ihtiyacın var. Dediğine göre de aslında %200 oranında bir burs alıyorsun.
6: Evet.
7: İşte ilk yılından aslında araba aldığını falan söylemiştin. O süreç nasıl oldu?
6: Şimdi Amerika'da iki farklı burs türü var. Biri akademik burs. Öğrencinin profiline göre falan bakıyor. Ve buna göre burslar veriyor. İşte ders notları nasıl, yazdığı motivasyon mektubu, profili, spor yapmış mı, lider mi? İşte SAT sınavı dediğim gibi sınavlara bakıyor. Bir de ihtiyaç bazlı burs var. Bu tabii her okul yapmıyor. Amerika'nın en iyi okullar ihtiyaç bazlı. Bu nasıl oluyor? Okula kabul ederse ailenin yıllık geliri 150 bin doların altındaysa biz sana full burs falan verebiliriz diyor. Yani böyle çok güzel sistemler var. Mesela Harvard gibi dünyanın en iyi okullarına giden aslında çoğu öğrenci neredeyse full burslu gider. Hani yıllık 150 bin dolar, 200 bin doların altındaysa ailenin geliri full burs, duruma göre de kira yardımı yapabiliyor. Ben işte mesela full burslu okuyan bir öğrenciydim. Üstüne kira, yaşam masraflarım, ulaşım, giderlerim için para alıyordum. Ve cebime para kalıyordu. Yani okul okurken maaş alıyormuş gibi bir şeydi.
7: Çok iyi aslında. Ya çünkü en çok aslında Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin merak ettiği konu bütçe oluyor. Çünkü
6: Evet.
7: Türk parasıyla dolar bazı arasında hani
6: Büyük bir
7: büyük bir
6: fark.
7: fark var. Yani ister istemez Türk parasıyla sen oraya gittiğinde onu dolara çevirdiğinde ve buradaki maaşları göz önüne aldığımızda oraya gitmek isteyen bir vatandaş oldukça zorluk çeker. Özellikle de işte ailesindeki kişiler hani herhangi bir memur değilse, işte asgari ücretle geçiniyorsa daha çok zorluk çeker
6: Evet.
7: aslında Amerika'da okumak için. İşte benim burs almam için neler ihtiyacım var diye aslında öğrenciler de buradan gitmek isteyen vatandaşlar da merak ediyor. Buradan da duyurulur aslında. Sadece işte derslere göre değil
6: Evet.
7: sosyalliğiniz, dersler de aynı şekilde önemli, dil
6: Mesela
7: yeterliliğiniz.
6: YKS'deki başarısının bir önemi yok.
7: Evet.
6: Çünkü 12. sınıfın başında başvuruyoruz. En önemli şeyler bir not ortalaması. Dil yeterliliği için B2, B2 plus gerekiyor. Yazacağı motivasyon mektubu, yapacağı projeler, CV'si. Ondan sonra SAT sınavı işte. Biz mesela şu an öğrencileri ona da hazırlıyoruz. Ona göre de yardımlar yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Yani öğrenciye bir profil tarafından bakmamız lazım. Sadece o ders çalışmış, YKS'de ilk 5000'e girmesi. Amerika tamam da diğer şeyleri ne yaptın? Gönüllülük yaptın mı? Gönüllülük zorunlu.
7: Evet.
6: Yani öğrenci sosyal bir öğrenci mi? Bana değer katacak mı diye bakıyor.
7: Ya zaten şimdi mesela işte Türkiye'den yurt dışına gidilen bazı projeler var, gönüllülük projeleri. Hı hı. İşte gönüllülük projeleri adı altında aslında yine gidilebiliyor. Yani yurt dışı Türkiye'den aslında daha çok önem veriyor gönüllülüğe, senin sosyal faaliyetine. Şu an burada Türkiye'deki çocuklar ya illa ders çalış, işte dışarı çıkma, sosyalliğin olmasın, işte bir spor dalına ilgisi varsa yok onu yapma, işte derslerin düşer, ders çalış gibisinden sürekli ona odaklıyor. Böylelikle ne oluyor? Çocuk sürekli ders, hem o çocuğun psikolojisi bozuluyor, hem sosyalleşemiyor, hem de sürekli ders çalıştığı için aslında işte odaklanma sorunu çekiyor belki konsantre olamıyor ya da stresini atmadığı için, o stres altında çalıştığı için yeteri kadar başarılı olamıyor.
6: Şöyle söyleyeyim, ben olimpiyatçı olmama rağmen not ortalamam 97 idi, çok iyiydi 100'e göre. Ben 11. sınıfta her sabah 5.50'de kalkardım. Pazartesiden pazara 5.50 kalkarım, kahve hazır, 6'da ders. Güneşten önce doğuyordum. Yani ben 11. sınıfta ya öyle bir ders çalışma, günde 10 saat, o zamanlarda korona zamanlarıydı. Yani çok ders çalışıyordum, çok ders. YKS içinde. Ben Amerika'ya ilk gittiğimde bile valizimde ders kitapları vardı. TYT, AYT diye. Sabah ders uyanıp yine 6'da ders çalışıyordum Amerika'da. Sonra geziyordum. Ondan sonra benim çocukluk arkadaşım oraya ailecek taşınmışlardı. O da, ben de Kayseri'de bir lisede okuyordu. Hiçbir şey yapmıyor. Uyuyor, oyun oynuyor. Dedim ben ne yapıyorum ya? Sonra sordum, anlattı böyle böyle işlemleri nasıl olduğunu. Dedim ki babama, ben bundan sonra kesin orada okuyacağım. Yani çare yok. Ben köle gibi çalışıyorum burada dedim.
7: Bıraktım TYT'yi, YKS'yi. Evet.
6: Yani valizimin yarısı ders kitaplarıydı benim Amerika'ya gittiğimde.
7: Oradaki eğitim sistemini de bilmiyordun. Hani İşte TYT, AYT kitapları işte yardımcı olur şeklinde mi aslında aynı dersleri görüyoruz diye rek mi aslında yanında götürdün?
6: Ben Amerika'ya ilk gittiğimde sadece ziyaret amaçlı gitmiştim. Orada karar verdim orada kalacağımı. Yani valizimde kıyafetlerim bile yok. Yani yarı valiz ders kitapları, yarı valiz şey, uçakta bile 12 saatlik uçakta 5 saat ders çalıştım. 2 deneme bitirmiştim.
7: Çok iyi.
6: Çünkü YKS bir sene sonra girecektim.
7: Çok iyi. Bunun bir de şöyle bir karşılığı olmuş. Onu söyleyebilirim. Hani iyi bir karşılık değil ama ciğerlerim patlamış. Hastanedesin.
6: Evet. 17 yaşımda, yani onun sebebini bana şu göre şu. Ailemden ilk uzak kalmak ve hani maddi de yardım almıyorum ailemden. Hep kendim geçiniyorum. Okul arkadaşlarım çok farklı şeyler yapıyor, lisedekiler. Yani nereleri geziyor sosyal medyadan görüyorum. Ben iş okul aile özlemi. Sonra ben psikolojik ilaçlara başlamıştım. Yani kırmızı reçeteli ilaçlar psikolojim için verilmişti. Zombi gibi hissediyordum. Çünkü ben Türkiye'de çok sosyaldim. Yani okul takım basket kaptanıyım, arkadaşlarım var. Bir gittim, orada hiç kimsem yok artık. Onun zorluğu, aile özlemi derken hem psikolojik ilaçlar, kendimi çok kötü hissediyorum. Sonra benim bir gün pneumothorax dediğimiz göğsümün zarı patladı. Hava içeri doğru girdiği için. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra gittim, bir baktılar, seni hemen ameliyata almamız lazım. Çünkü akciğerin zarı şey olmuş. Ondan sonra dediler, boru taktılar içime. Boruyla havaları aldılar akciğerimden tamamen. Dediler ki asıl olay ikincisi. İkincisinin olma olasılığı %25. Bu birincisi geçici, bir günlük ameliyattı. Sonra bana 3 ay sonra o ikincisi oldu. Onunla da 6 gün hastanede yattım. O büyük bir ameliyattı. Çünkü ciğerimi dikiyorlardı.
7: Ciğerin patladığı için ciğerini diktiler.
6: Evet, ciğer zarımı dikiş yaparak oradaki şeyi düzelttiler.
7: Tek başınasın, büyük bir ameliyattan geçiyorsun. Doktorları belki anlamıyorsun, dilin yeterli değil. Nasıl başa çıktın bununla?
6: Yani şöyle, doktor diyor ki hemen hadi birini arayalım, anne babam. Anne babam yok. Kim arayacağız? Biri de yok. Ya tek başına mı olacaksın? Evet dedim yani. O hayatın zorluklarını aslında o zaman yaşamam, şu anki hale gelmemde bence en büyük etken. Hani diyorum 17 yaşında yaşadığım bir yıllık şey 18'den 22 yıla 4 yıllıkta kıyaslayamam bile. Hani 6 gün hastanede yattım, bilmiyorum, zor. Bir de Amerika'da sağlık ücretleri çok pahalı. Devlet bana 18 yaşından küçük olduğum için durumum olmadığı için karşıladı. Yoksa 100 bin dolar üstünde bir ameliyattı. 100 bin dolar üstü. 6 gün Amerika'da hastane yatmak.
7: Çok fazla.
6: İşte o yüzden devlet tamamen karşıladı benim için.
7: Yani 18 yaşında yaşasan bunu ne yapacaktın?
6: İşte sigorta falan gerekiyordu ama işte 18 yaşında küçüklere öyle bir yardımlar oluyordu.
7: Peki şey olmuyor mu şimdi? Mesela Türkiye'de bir ameliyat olacağında bir 18 yaşından küçükken... Küçüksen eğer ailenden belli bir izin alınması gerekiyor. Orada öyle şartlar var mı?
6: Onu işte imzalayıp gönderdik. Benim geçici ailem vardı. O da geçici ailem dediğim kişi de 21 yaşında üniversite okuyan. Ben 17 yaşında kalabilmem için, liseye devam etmem için geçici aile lazım. Onu da arkadaşımın arkadaşı olarak 21 yaşında üniversite öğrenci benim geçici babam olarak sayıldı.
7: Nasıl? Şimdi 21 yaşında
6: biri, benim
7: bir
6: geçici
7: öğrenci,
6: babam.
7: Senin geçici baban, sen 17 evet. yaşındasın.
6: Yani 4 yaş var aramızda. Liseye devam etti, 18 yaşına geçene kadar geçici babam olması lazım ki bu legal işlerde yardım olsun. Hemen o mesela 21 yaşındayken işte hastane ameliyat olunacaktı, babam aradı, babam onayı verdi, o da imzayı attı, ben ameliyata girdim.
7: Şimdi olabiliyor mu geçici baban, şimdi yaşı küçük çünkü?
6: Olabiliyor, 21 yaşından sonra olabiliyor.
7: O arkadaşın mı yoksa şey mi?
6: Arkadaşımın arkadaşıydı, ben tanımıyordum önceden hiç. Ama tanıştık, güvenilir dedik.
7: Sonra öyle baban başladım. İyi.
6: Aynen.
7: Çok iyi ya, çok garip. Yani şimdi çünkü garip geliyor. Yani Türkiye'de düşünsene 21 yaşında geçici baba olarak işte kendinden 3-4 yaş küçük biri.
6: Evet.
7: Garip geliyor. Peki bu hastanede mesela tek başına büyük bir ameliyata giriyorsun. Bu ameliyata girerken aklından ne geçti?
6: Yani çaresizlik ya. Yani yapabileceğim bir şey yok. Girmesem ne olacak? Girmek zorundayım. Biri de gelemiyor yani, artık katlanmak zorundayım. 6 gün hastanede yattım yani, böyle gece kabus.

0: zorluklar çekiyorum, işte psikolojim iyiye gitmiyor. Ben artık Kayseri'ye döneyim dediğim bir an oldu mu?
1: Yani düşünüyordum ama dedim dönmeyeceğim. Yani anne babam sadece biliyordu. Şimdi eğer akrabalara söyleseydik ameliyat olduğumu beni her türlü getirtirlerdi. Yani Kayseri işte aile yapısı orada ölüyor mu kalıyor mu diye getirtti. Söylemedik biz. 1-2 yıl önce bu ameliyatı sakladık. Ve ben bu YKS sınavına girmemek için geleceğimi orada devam ettirmek için ne olursa olsun o zorluklardan çekeceğim dedim. Yani o ameliyat oldu, ameliyattan sonra bir ay okula gidemedim bir. İşten çıkmak zorunda kaldım, çalışamadım. Hani evdeydim, işte psikolojik sorunlar falan. Ama yine de dönmeyeceğim dedim.
0: YKS seni çok mu korkutuyordu?
1: Evet. Hem YKS, hani iyi yapayım, fark etmez. Girdim İTÜ'ye, Boğaziçi'ne. Benim şu an İTÜ'deki Boğaziçi arkadaşlarım mezunu iş arıyorlar, bulamıyorlar. İş bulan da 40 bin TL istiyor. Yani vermek istiyor. Bu adam Türkiye'nin en iyi üniversitesinde okuyor. Her en iyi donanım var. 40 bin TL, 1.000 dolar maaş. Benim Amerika'da alacağım maaşlar 10 bin dolarlar. Ve yaşam standartları çok farklı.
0: Peki orada iş imkanı nasıl? Şimdi işte üniversiteyi bitirdin. İki tane bölüm okudun. Bilgisayar ve elektronik
1: Evet.
0: bölümü okudun. Orada iş imkanı nasıl? Hani başka
1: Şimdi
0: ülkeden geliyorsun sonuçta orada. Hani buradaki
1: yüksek
0: durumdasın.
1: lisans yapacağım ben şimdi yüksek lisans. İş ilanları normalde Amerika'da çok iyiydi. Ama 2023'te ChatGPT'nin çıkmasıyla, ilk yapay zeka devrimiyle tüm dünyada olduğu gibi işlerde Amerika'da da artık eskisi bir kolay değil. Normalde mesela bizim üniversitede şöyle bir şey var. 4. sınıftayken şirketler seni teklif ediyor direkt. Sen gelip kabul ediyorsun, çalışıyorsun. Ama şu an şirketler artık teklif etmiyor. Senin uğraşman lazım, mülakatlar geçmek falan. Ama öğrenci gerçekten kaliteliyse, yani yüksek lisans hedefi yok, direkt çalışmak isteyecekse, iyi bir başarılı bir öğrenciyse, ben öğrencinin kesinlikle yapabileceğini, yani işe girebileceğini düşünüyorum.
0: Yani iş olanağı da aslında var. Peki bu antidepresan kullanacak kadar, hani şimdi antidepresan kullandın, belli bir zor süreç içerisinde geçtin. Seni o kuyudan çıkaran neydi? Ya tamam işte ben sıkı sıkıya bağlanacağım, daha iyi olacağım, daha ilerleyeceğim. Hani bir tutunduğun bir dayanağın var mıydı?
1: Yani kendi geleceğimi kurtarmak. Yani sadece o. Çünkü Türkiye'de yapabileceğimi, yani yapsam da neye değeceğini düşünmüyordum yani. Amerika'da çünkü gördüğüm fırsat, insanların neler yaptığını görmek. Hani kendi yaşıtlarımın Türkiye'de neler yaptığını ve Amerika'da yaptıklarını görmek arada çok farklı. O yüzden ben Amerika'yı tercih etmek istedim.
0: Çok güzel. Peki şimdi Kayseri'de sana işte dersle birlikte spor yürümez diyen öğretmenlerin de varmış
1: Evet.
0: sanırım. Onlara neler söylemek istersin?
1: Benim matematik hocam, ben lise takım kaptanıydım. 7 yıllık lisansım da vardı. Ve sınıftaki öğrencileri de diyordum hadi basket oynayalım, takım kuralım. Ben hep onları ilerletmek istiyordum. İşte beraber hep oynatıyorduk. Ve hep karşı çıkıyordu, işte olmaz, akademiye uğraş. Çünkü beden dersinde bile 11. sınıftan sonra şey başlıyor. Beden dersinde deneme çözme. Yani öğrencinin ders dışında hayatı yok Türkiye'de. Buna itiliyor. Ben de basket oynadığım için, yani 7 yıllık da lisansım vardı, takım kaptanıydım. Hocam sözüme yazılımdan daha düşük vermişti. Benim yani notum 97 ortalama genelde. Mesela matematikte 10. sınıfta 84 düştü. Amerika'da 85 altı düşmesi 0,05 etkiliyor 4 üzerinden. Benim notum 4 üzerinden 4 olacakken 3,95 oldu. Sebebi de hocamın bana bu yaptığı, hani yazılarım iyiken sözlüme düşük vermesi. Sınıfta en düşük sözlüğü ben almıştım.
0: Neden peki bunu?
1: İşte sebebi, yani basket oynuyorum, milleti baskete itiyorum. İşte hani ufak tefek derste konuşuyorum falan diye galiba sözüme düşük verdi. Ben de o
0: Yani.
1: zaman hiç hayal, hani Amerika'ya kesin gideceğim belli değil diye bir şey de dememiştim. Ama o sonradan sebebine, hocam olduğunu yani hissettim, vurdum yani.
0: Yani şimdi Amerika'daki en iyi üniversitelerden birine girerken Türkiye'de senin işte sözlülerin kırılıyordu. Yani bu çok aslında üzücü bir durum.
1: Evet.
0: Ne şöyle bir şey var. O zorlu süreç beni 5 yıl büyüttü dediğin bir şey var. Bu olgunluk üniversite hayatı nasıl kolaylaştırdı?
1: İnanılmaz kolaylaştığını düşünüyorum çünkü özellikle Amerikalılara kıyasla çok daha, Türkiye'deki bir öğrencinin çok daha olgun olduğunu düşünüyorum. Buradaki Türk öğrenci ekonomik olsun, farklı farklı sosyal, siyasi büyük şeylerle büyüyor. Yani zorluklar. Amerika'da bir öğrencinin siyasi diye bir siyasi ülke
0: Ne olduğunu
1: sayamıyor.
0: bilmiyor, evet.
1: Avrupa'daki ülkeleri sayamıyorlar. O yüzden artı sağladığını düşünüyorum, beni geliştirdiğini düşünüyorum. Bu da bana artı sağladı. Yani okulda

0: farklı ekstra paralar kazanmak, okul. Türkiye'deki zaten eğitim çok zor olduğu için üniversite ilk 2 senede onu kullandım. Üniversite 1 ve 2'de Türkiye'de lise 3 ile 4 öğretilen anlatılıyor. Amerika'da üniversitede Türkiye'deki lise şeyi anlatılıyor. Bu da benim çok çalışmadan yani rahatça geçebilmemi sağladı derslerimi.
1: Zaten yeteri kadar lise zamanında sabah 5'lerde kalkıp o derslere çalışmıştım. Belli bir aslında hazırlığında vardı diyebiliriz. Üniversitede biraz daha aslında 1. ve 2. sınıfta derslerin daha kolay olmasından dolayı aslında çok zorluk çekmedim
0: Evet.
1: diyebiliriz. Peki şimdi buradan işte üniversiteye gidecek öğrenci zorluk çeker mi Türkiye'den?
0: İlk 2 sene çekeceği zorluk şudur. Kültür, alışma, dil olabilir. Biraz da konuların analizi ama emin olun konuları bilecek kişi. Kimya alıyorum 11. sınıfta almış. Matematik ilk 2 3 3 ders alacağım matematikten. Üçünü de Türkiye'de almışım ben. Fizik hepsini almışım Türkiye'de.
1: Peki tarih, coğrafya falan orada nasıl oluyor?
0: Okuduğu bölüme de ben mühendis olduğum için sayısal dersler aldım. Yani farklı bir sözel alanda ilerlemek isteyen hani onlar farklı farklı kültür olabilir ama bizim ülkemizde tarih genelde Türk tarihi olduğu için hani Amerika'da artı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika'da farklı bir tarih anlatılacak.
1: Bu lise zamanında peki herhangi bir şey oldu mu?
0: Buradaki tarih öğrenmemin mi?
1: Yok, şimdi sen tamamen direkt orada üniversiteye gittin değil mi? Hani hiç lise sürecin oldu mu orada?
0: Amerika'da bir
1: 17
0: sene lise
1: yaşında.
0: okudum. Heh, son
1: Onu
0: sene.
1: diyorum. O zaman senin işte coğrafya, tarih dersleri görüyordun sanırım.
0: Amerika'da mı? Amerika'da dersleri kendin seçiyorsun.
1: Öyle bir
0: Yok,
1: şeyin
0: hani
1: yok.
0: müfredat sana atanmıyor. Sen kendiniz ayarlıyorsun. İstersen zor dersleri seçersin üniversiteye daha iyi girebilmek için. Ben mesela metal dersi alıyordum. Seramik dersi alıyordum. Okulun çok büyük atölyesi var metallerde. Metalleri eritiyoruz, kesiyoruz, lehimliyoruz. Böyle gerçekten mükemmel dersler vardı. Seramikte bir de her şey sınırsız. Hani
1: Çok iyi.
0: Türkiye'den geldim şey kafasındayım. Hocam şimdi alev tüpünün oksijenini fazla kullanırsam cebimden mi çıkacak diye düşünüyorum. Ama orada öyle değil. Sınırsız.
1: Ya
0: Yani
1: aslında
0: onun avant
1: öğrencinin
0: imkanı inanılmaz sağlıyor.
1: evet öğrenmesi için birçok imkan sağlanıyor. Yani bu işte sosyal derslerin çok olması da aslında çok büyük bir artı. Yani sonuçta orada öğrenci sadece işte sayısal zekasını ya da sözel zekasını geliştirmiyor. Aynı zamanda mantık kabiliyetini
0: Evet.
1: de geliştiriyor, el becerisini de geliştiriyor. Bu manada
0: Yani
1: aslında çok
0: sistem
1: değerli.
0: şöyle işliyor. 7 ders alıyorsunuz mesela. Hani hocaların sınıfları var. Senin 9A 9BC diye sınıf değil. Hocaların sınıfları var. Öğrenciler hocaların sınıfa giriyor. Mesela ben 12 iken 10. sınıf biriyle aynı sınıfta olabiliyorum. Mesela o öğrenci 10. sınıfta o ders alıyor hocadan. 4 ders genelde zorunlu dersler alıyor. 3 dersi de kendiniz seçiyorsunuz. Ben mesela seramik seçtim. Metal seçtim. Beden eğitimi seçtim. Bunu kendi seçmesi öğrenci için çok avantaj.
1: Çok güzel. Peki kasiyerliği, kuryelik derken e-ticaret de denemişsin aslında. Fakat olumlu sonuç alamamışsın sanırım. Bir batma
0: Başlangıçta
1: durumu falan
0: evet.
1: yaşamışsın başlangıçta. O süreç nasıldı?
0: Ben şimdi Amerika'da ilk kasiyerlik yaptım. Ameliyat sonrası pizzacılık işte bulaşık işlerine geçtim. Para biriktire biriktire ilk arabamı almıştım. İlk araba aldıktan sonra kuryeciliğe başladım. Kuryede gerçekten güzel para kazanıyordum başlangıçta yani. Amerika'da bir öğrencinin alabileceği saatlik ücretin en az 2 katını alıyordum. Böyle böyle. Ondan sonra ilk bir e-ticaret deneyimi oldu. İşte 17 yaşında olmadı. 18'de olmadı. Ama 19'da ben Türkiye'den formalar götürdüm. Kapalı çarşıdan. 70 tane forma götürdüm. Bir valizimin tamamına forma götürdüm. Ve o formaları üniversitede tezgah açarak sattım.
1: Şimdi ama aynı okul forması değil.
0: Yok. Atıyorum retro formalar. Real Madrid, Barcelona. Hiç Türk forması değil. Böyle
1: Anladım.
0: global herkesin sevdiği Türk formaları aldım. Yani Messi'dir, Ronaldo'dur. Bunları
1: Çok
0: orada
1: iyi.
0: sattım.
1: Şey mi böyle? Hani orijinal formalar değil sanırım,
0: Kapalı
1: değil mi?
0: çarşıda aldığım
1: Ama
0: forma.
1: kapalı
0: Ve
1: çarşıdan
0: orada da
1: formalı.
0: satarken bunların orijinal olmadığını söyledim. Yani orijinal hiçbir zaman orijinal falan değil. Fark etmiyor ki onlar hayatlarında göremeyeceği 100-200 dolar vereceği formaları benden 50 dolara, 60 dolara satın alıyorlardı.
1: Bir de orada şey yok sanırım. Hani böyle işte marka takıntısı olayı o kadar fazla yok. Biraz daha rahat sanırım
0: Evet, yani
1: insanlar.
0: bir de şöyle bir durum da yok. Hani biri gelip hani çakma forma dükkanları yok Türkiye'deki gibi. O yüzden ben getirdim. Bunlar orijinal değil biliyorlar. Ama ben bunu zaten bulamayacağım. Fark etmez diyor. Hayatına ilk defa böyle bir şey görüyor. Çok sattım böylelikle.
1: Evet, bir Kayseri'yle Amerika'ya giderse ne yapar? Ticaret yapar. diyebiliriz. Peki diğer öğrencilerin böyle 20 saatte kazandığını sen 1 saatte kazanmışsın. Hani
0: Evet.
1: Kayseri ticari zekası oradan mı devreye girdi?
0: Evet. Mesela ben dediğim gibi ilk lisedeyken diyordum aylık 800-900 dolara çalışıyordum. Ben mesela günde 1500 dolar yaptıklarım oldu. Yani 3-4 saatte 1500 dolar yapıyordum. Hani neredeyse 1,5 aylık emeğimi 4-5 saatte çıkarıyordum liseye göre.
1: Valla çok iyi. Kuryelik yaparken şimdi bilmediğin bir ülkede zorluk çekmedin mi?
0: Yok, zevkliydi. Çünkü hem geziyorsun, öğreniyorsun. Bir de tip diye bir bahşiş kültürü Amerika'da var ya. Genç olup çalıştığımı görenler çok tip veriyor. Mesela biri hani siparişi bırakıyorum 100 dolar veriyordu. 100 dolar ne demek? Benim 8 saatlik ekstra çalışma.
1: Kayseri'de bu kadar bahşişi kuryelik yaparak tabii ki kazanamazsın. Evet. Peki şu anda gençlere verdiğin danışmanlık hizmetinde onlara tam olarak neleri öğretiyorsun? Ne tavsiyeler veriyorsun?
0: Biz şimdi Amerika kuruluşu bir danışmanlık şirketi kurduk. Sadece 2 tane var toplam Türkiye yapan, Amerika'da kurulan. Ve bizim farkımız klasik danışmanlıklardan farklı. 4 tane mentorumuz var. Bu mentorların hepsi full burslu. Ben full burslu okudum. Diğer arkadaşım var. O da Kayseri Fen'den futbolcu olarak futbolcu bursu gitti. Talas Gücü'nde oynuyordu. Şu an futbolcu full burslu Amerika'da okuyor. Elif var. Elif yıllık 86 bin dolar burs alıyor. Bu 86 bin dolar okulunu karşılıyor. Yaşam, kira, her şeyini karşılıyor. Gökberk var. O da çalışıyor. Yani full burslu kişiler tarafından eğitim veriyoruz. Hani bu süreci yaşamış, geçmiş, tamamen burs kazanmış kişiler tarafından eğitim veriliyor. Onun dışında dünyada sadece 3 tane olan bir platformu biz Türkler olarak kurduk. Bir Hintliler yapıyor, bir İsrailler yapıyor, bir de biz Türkler. Türkiye'de ilk ve tek Amerika kabul ve burs platformu kurduk. Bu burs platformda aynı Türkiye'deki aldığı dersler gibi Amerika'da kabul ve burs alabilmesi için gereken tüm müfredat, konu anlatımları, videolar, kitaplar, 5000 soru ve bunu yapay zeka destekli yaptık. Öğrenci soruyu yanlış mı yapıyor? Hemen geliyor yapay zeka, diyor ki bu soruyu anlatıyor, öğretiyor. İngilizce geliştirme yeri var. Çünkü maalesef eğitim sistemimiz İngilizceyi çok öğretmediği için öğrenci İngilizcesini geliştirebiliyor ve biz 1680 tane Amerikan Üniversitesi'nin datasına sahibiz. Öğrencinin durumuna göre yapay zeka ile okulu eşleştiriyoruz ve öğrenciler ona göre yol haritası çıkarıyor. Şu an Robert Koleji, Üsküdar Amerikan, Türkiye'nin en iyi liseleri, Galatasaray Lisesi'nden öğrencilerimiz var. Çünkü Türkiye'de ilk ve tek. Amerika'da lise okuyan Türk öğrencilerimiz de bunu kullanıyor. Böyle bir platformu zaten Türkiye'de ilk ve tek olması bu öğrenciler için çok motivasyon sağlıyor. Gerçekten çok iyi çalışmalar sağlıyorlar. Çünkü hedefimiz biz burs aldırmak. Kabul aldırırız, problem değil. Ama ailenin bütçesi için burs aldırmak ve en iyi eğitimlerden en iyi okullara kabul aldırmak için çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet, ya çok güzel, gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yani şey değil ya, ben gittim Amerika'ya, ben kurtuldum, başkası ne yaparsın yapsın gibi bir düşünceniz yok aslında. Evet. Aynı zamanda başka öğrencilerin de bu imkanlardan faydalanmasını, hedefleri, hayalleri Amerika olan insanlara aslında yardımcı olma yolunda büyük adımlar atıyorsunuz. Bir şeyler çalış yapıyorsunuz ve aynı zamanda yaptığınız sistemin de teknolojiye uyumlu, yeni nesile uyumlu, yapay zeka destekli olması da çok değerli. Yani sonuçta teknolojiden geri kalan, yani zaman geri kalır yani genel. Bir de şöyle bir şey var. Orada Türk kulübü kuruyorsunuz çocukluk arkadaşınızla. Amerika'da bir Türk kulübü.
0: Evet.
1: Nasıldı? Nasıl aklınıza geldi?
0: Şimdi lisede çok hani yalnızlık falan kalınca dedim ki yani üniversitede bunu aşacağım. Artık sosyalleşmem, İngilizcem gelişiyor. Ve biz çocukluk arkadaşımla işte, o da burada Baldökçe'de okudu. Ben küçükken ikimiz de Kayseriliyiz. Başat Üniversitesi'nde Türk kulübü kurduk. İşte çevredeki hemen burada doğmuş çok Türk, hani 10-15 Türk vardı doğmuş o eyalette yaşayan dışarıdan gelen öğrencilerle bir birliktelik kurduk falan. Çok ve güzel. Bunu zamanla Turan kulübüyle çevirdik. Azerbaycanlılar, Kırgız, çok Türkmen ve Kırgız yaşıyor öğrenci eyaletimizde ve biz onları da birliktelik yaptık. Sadece kendi üniversitemde değil, çevredeki birkaç üniversitenin tüm koordinatörlüğünü yaptık ve böylelikle daha büyük bir topluluk yaptık. İşte Cumhuriyet etkinlikleri, okulda işte çiğ köfte yapıyoruz, yiyoruz, film izleme, buluşmalar, böyle bir türlü hani en azından birlikteliğimizi koruyacak, Amerika'da da olsa o Türk gücünü, birlikteliğini göstermek için çalışmalar yaptık.
1: Aslında bütün Türkleri, Turanları bir arada aslında topluyorsunuz. Ve orada yalnızlık çekmiyorsunuz bir nevi. Peki bu İngilizceni geliştirmende sana eksi olarak bir dönüş yaptı mı? Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü genelde insanlar işte yurt dışına gittiğinde, belli bir ülkeye gittiğinde, örneğin Almanya gibi ülkelere gittiğinde oluyor genellikle. İşte Türklerle iletişim kuruyor, Türklerle arkadaşlık kuruyor ve böyle olduğu için zaten İngilizce öğrenmesine gerek kalmıyor ister istemez.
0: Evet. Bence burada yapılması gereken dengede olmak. Mesela ben de aynı hatalar yaptım. Bazen full Türklerle kaldım. Türkçe konuştuğum için dedim ki yani İngilizcem gelişmiyor falan. Ama ne zaman Amerikalı arkadaşlar edindim, böyle çevrem gelişti. Hani onlarla daha fazla öğrendim. Gerçekten onlarla konuşuyorsun, dinliyorsun, onların deyimlerini anlıyorsun, artık onların şakalarına gülebiliyorsun. Bence dengeyi sağlamak önemli. Hani full Amerikalı ol, Türkçeyi unut değil de veya sadece full Türklerle takıl değil. Çünkü yurt dışında olup da sadece Türk mantığıyla takılmak doğru değil. Oranın sistemine de ayak uydurman lazım ki gelişebilesin. Bu dengeyi sağlamak bence en önemli şey.
1: Evet, çok güzel. Bir de çok güzel yardım projeleri var aslında. Deprem zamanında burada Maraş depremi olduğunda Amerika'nın göbeğinde bir stand açıp aslında Türkiye için depremden zarar gören vatandaşlar için yardım topladın, yardım kampanyası başlattın. Bu süreç nasıl ilerledi?
0: Şimdi deprem oldu. Benim annem tarafından Maraşlı olduğu için biz hemen depremden bir sonraki gün okulda hemen okulun ortasında yardım şeyleri açtık. İnsanlara falan söyledik. Bir sürü kişi geliyor işte profesörler, kıyafet getiren, maddi yardım yapanlar oluyor böyle. Bir günde 10 tane koli yaptık. Hemen onları o kolileri taşıya taşıya. Çünkü Türk Hava Yolları ile anlaşmıştık. Koliler Türk Hava Yolları ile gönderilecekti. Ondan sonra maddi yardımlar topladık. Okulda Müslüman kulübü var. Müslüman kulübüne de tezgah açtık. Onlar da topladı. Yani hem sosyal medyada hem de fiziki olarak çok aktivitede bulunduk. İşte ben de bunu yönettim. Öğrencileri işte evlerine gidip onların paketlerini falan da topladım. Arabam vardı işte. Onlara yardım ettim. Ama mesela biz okulun sosyal medya hesaplarında yardımlar da bulunurken mesela Ermeniler de diyordu ki asla ve asla para göndermeyin Türklere. Türkler o parayı mermi olarak Ermenilere, işte Kürtlere falan kurşun olarak gönderecek diyordu. Yani inanılmaz bir farklı farklı, hani Ermeniler gerçekten Türk düşmanlığını her yerde yapıyordu. Biz depremde yardım toplarken bile sakın Türklere yardım göndermeyin diye biz çünkü yardım kampanyaları atıyorduk sosyal medyaya. Onlar da cevap veriyordu. Sakın Türklere para göndermeyin diye.
1: Çok büyük bir kin, gerçekten çok büyük bir kin
0: İşte
1: yani.
0: ondan sonra ben Türk kulübünü Turan olarak çevirdik ki Türk diasporasını daha da büyütelim diye. Sadece Türkler değil işte Kırgız, Türkmen, Azeri onu öğrencileriyle birleştirdik.
1: Yani düşman uyumaz diye boşuna
0: Evet.
1: dememişler. Peki Amerikalıların tepkisi nasıl oldu bu yardım kampanyalarına? Aslında çok büyük bir deprem yaşadı Türkiye. Çok büyük bir depremin eşiğinden hani döndü diyebiliriz. Şu an hala hasarlar tamamen düzeltilememiş diyebiliyorum. Yani hem
0: Yani
1: belli bir kısmı yine düzeltildi ama.
0: olabildiğince farkındalık oluşturmaya çalıştık. İşte gördük, anlattık büyük büyük kaç insan vefat etti, işte şehirler yıkıldı falan. Amerikalılar gerçekten yani daha en azından iyi davranıyor. Eğer içlerine Türk düşmanlığı olanlar dışında hani işte iyi dileklerini gönderen, fiziki yardım, kıyafet yardım gönderenler, para yardım yapanlar oldu. Çünkü zaten mesela diğer ülkelerde kendi ülkesine problem oldu mu onlar da yapıyor. Mesela işte Venezuela'da, Ekvador'da deprem oluyor. Onlar da aynı sistemleri uyguluyor. İşte Nepal'de başka bir şey oluyor. Sosyal medyayı falan kullanıyor. Yani Amerikalarda çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani daha çok destekleyici ve yani yardımsever.
1: Çok güzel. Aslında dolu dolu bir üniversite hayatı, dolu dolu bir Amerika hayatı geçirmişsin diyebiliriz. Bir de mezuniyetinde Şalın'da Fatih Sultan Mehmet'in "İmkansız başarmak lazım" adlı bir sözü var aslında. Bu söz senin için neden bu kadar önemli?
0: Şimdi mezuniyetimde eskiden insanlar işte mezuniyet şeylerini gördüm Amerika'da okuyan yurt dışında okuyanları. Ben de dedim ki ben farklı bir farkındalık oluşturmak istiyorum. İşte burada okuduğum elektrik ve bilgisayar bölümünü koydum. Ondan sonra ismim Türk bayrağını koydum. Türk ve Turan Kulübü Başkanı ve altına yani Fatih Sultan Mehmet benim en hayran olduğum kişilerden biri Türk tarihinde. Ben de 21 yaşındaydım ve diyorum zaten 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş biri olarak yani
1: Evet.
0: imkanın sınırını görmek için imkansız denemek lazım sözünü yazdım. Bunu da sosyal medyaya paylaştım. Çok güzel tepkiler. Hani Sedat Peker beni paylaştı. Yani gerçekten bayağıydı. Milletvekilleri, valiler takip etmeye başladı. Gerçekten iyi bir durumdu. En azından bunu tüm dünya üzerinde göstermeye çalıştım yani hem Fatih Sultan Mehmet'in neler yaptığını 21 yaşında ve ben de onu örnek aldığım için kendi mezuniyet çalımı burasına eklemiştim.
1: Çok güzel. Yani gemileri karadan yürütüyorlar. Yani imkansız diyen bir şey yok aslında. Evet. Yani sen o işi yapmak istiyorsan, bir şeyler başarmak istiyorsan ve hedefinde gerçekten o varsa, yani sen istiyorsan da, gerçekten yürekten istiyorsan da onu başarabilirsin ve imkansız diye bir şey kesinlikle gerçekten de yoktur.
0: Kesinlikle
1: yani,
0: yok.
1: Ya bu imkansız, ben yapamam, ya ben Türkiye'den Amerika'ya gidemem, orada okuyamam, ya da ben bunları başaramam, çok zorluk geçirdim, nasıl yapacağım gibi aslında öğrencilerin ya da gençlerin aslında şey düşmemesi lazım, böyle karamsarlığa düşmemesi gerekiyor. Siz istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz diyebiliriz. Peki Boğaziçi'ni ve Amerika'yı hedefleyen gençlere, oradan geçmiş birini takip edin. Yani orada yaşamış ya da bu süreçleri takip etmiş birini takip edin gibisinden bir önerin de var aslında. Yani bu senin yaptıklarında, bu süreçte yaptığın en büyük hata neydi? Şunu yapmayın diyebileceğim bir şey var mı?
0: Sizin yolunuzdan gitmek istediğiniz yoldan geçmemiş insanlardan tavsiye dinlemek. Bu hep oluyor. Mesela ben 100 kere en azından mesela yaptığım işte de gitsem de Amerika'da olmaz, İşte bunu yapamazsın. Ama dinlediğin kişi yapmamış biri. Ama yapan biri gerçekten seni motive ediyor. Hani onun yolundan gitmek çok önemli. Ben de işte hep öğrencilerime diyorum. Şu an Türkiye'de mesela bir hoca diyebilir ki sen Amerika'ya gidemezsin. Çünkü o hoca hiç Amerika'ya gitmemiş, bilmiyor sistemleri. Ama yolundan geçmiş bir takip etmek çok önemli. Mevlana'nın da zaten bir sözü var. Hani yola çıkarken evden ayrılanlardan tavsiye alma diyor. Bu bence çok önemli.
1: Evet.
0: Hani o yüzden gideceği yoldan takip etmek verebileceğim en iyi tavsiyelerden bir tanesi.
1: Peki. Şimdi 21 yaşında aslında bir genç olarak üniversiteyi bitirdin, işte Amerika'da okudun, belli zorlu süreçlerden geçtin. Bundan sonraki hedeflerin ve hayallerin neler? Kayseri'ye dönmek gibi planın var mı, yoksa Amerika'da mı hayatını devam ettirmeyi düşünüyorsun?
0: Şu anki önümdeki süreci en az birkaç yıl kesinlikle Amerika'da devam ettirmek istiyorum. Çünkü ondan fazla üniversiteden yüksek lisans kabulü aldım. Yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Duruma göre işlere girip kendimi de geliştirmek istiyorum. Ki açtığım zaten bu kurmuş olduğumuz danışmanlık şirketi gittikçe büyüyor ve bunu da işte gerçekten okulla anlaşma olsun, öğrencilere, ailelere bilinçlendirme olsun, bu alanlarda çalışmalar yapmak istiyoruz. Hedefim de şu an Elazığ, erken zamanda Türkiye'ye dönmek yok. Orada kendimi daha geliştirebileceğimi düşünüyorum ama bu şey değil, yani Türkiye'yi unuttum değil. Çünkü hala orada Türk kültürü için ve Türk'ü temsil etmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğim. İleride yani Allah bilir, belki geleceğim, farklı farklı işler yapacağım Türkiye'de şu anlık. Ama hedefim Amerika'da kendimi daha da geliştirmek.
1: Çok güzel. Peki yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Buradan seni takip eden, seni dinleyen, Amerika'ya gitme hayali kuran gençlerine tavsiyeler verirsin?
0: Ya Amerika'ya gitmek istiyorsanız kesinlikle o yollardan geçmiş kişileri dinlemeniz lazım. İngilizceyi halletmeniz lazım. Notlarınızı iyi tutup, ama notların sadece tek bir şey olduğunu değil, sosyal projeler, kendinizi bir profil olarak, liderlik, gönüllülük, aktiviteler, akademik projeler, Teknofest, TÜBİTAK, bunlar Türkiye'nin en önemli projeleri. Bunlardan yapacağınız başarılar ve not ortalamanın yüksek tutması Amerika'ya kapı açıyor. Çok öğrenci gönderdik, binlerce dolar burs kazandırdık ve biz öğrencilere bunların çalışmalarını yapıyoruz. Full burslu mentorlarımız var. Bunlar yardım ediyor. Yani danışmanlık alma, kendin de İngilizceni geliştir ve bu süreçlerden ilerlemesini tavsiye ediyorum.
1: Çok güzel. Çok güzel bir yayında. Teşekkür ederim
0: ben
1: geldiğin
0: teşekkür
1: için.
0: Ederim.
1: Dinleyenler de çok bilgilendi, bilgi sahibi oldu. Senin hayat hikayeni aslında dinlemiş olduk. Bu manada da aslında bunu dinleyip kendine ona göre yol çıkaracak öğrenciler, gençler var. Hazır şu an YKS sınav sonuçları açıklandı. Hı-hı. Öğrenciler işte üniversitelerine yerleşecek ya da ek tercih yapacaklar. Belki de senin gibi Amerika hayali kurup başka bir ülkeye ya da başka bir ülkede olabilir. Oraya gidip orada okuyacaklar. Buradan da o öğrencilere, o gençlere başarılar diliyorum. Güzel bir yayındı. Yani senin o zorlu süreçlerini, ona rağmen hala vazgeçmeyip direndiğini görmüş olduk. Güzeldi, teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ağladığınız için.
1: 91.8 ve Kayseri'de Ortakçı Anlı yayını dinlediniz. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
3: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
1: Haftanın özeti.
2: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu. Bahçende açılmış.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Sözlüğü'nde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Müzik Radarı.

uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

koştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

varsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

0: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

quedar mi hoy.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini vur.